0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'at ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ya Ali اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اِلَّا اَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيِّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِيمَا قَالَ اَوْكَمَا قَالَ
3: Buhari'de, Müslim'de vesaire kıymetli sahih hadis kaynaklarında yer alan bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde Hazreti Ali Efendimiz'in faziletini bize beyan etmiş oluyor zımnen. Manası şöyle, buyurmuş ki ya Ali sen bana göre Musa aleyhisselamın yanında Harun aleyhisselam nasılsa o mevkide, o makamda, o durumda olmayı sevmez misin, istemez misin? İşte o makamdasın. Ama şu kadar var ki benden sonra benden başka peygamberlik olmadığından sen peygamber değilsin. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın kardeşiydi ve peygamberdi ama sen peygamber değilsin. Bu fark ortada olmak şartına göre sen bana Musa aleyhisselamın yanında Harun nasılsa o kadar kıymetlisin demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimizin fazileti hakkında geçtiğimiz haftada karşımıza tesadüfen, tevafukan gelmiş olan hadis-i şerifler münasebetiyle bahsetmiştik ki ümmet-i Muhammed'in en faziletli simalarından bir mübarek zat da Peygamber Efendimiz'in amcazadesi, damadı ve ilk Müslüman olan çocuklardan, çocuk yaştayken daha İslam'la müşerref olmuş, ömrünü İslam'a hizmetle geçirmiş ve cennetle müjdelenen 10 kişinin arasında ismi zikredilmiş, çok mübarek, çok muhterem ümmetin en faziletli kişilerinden bir kimse olduğunu anlatmıştım. Burada da bu hadis-i şerif geçen hafta anlattığımız hususu teyit ediyor. Hadisin sebebi vurudu hakkında şerhte, kaynaklarda şöyle bildiriliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Tebük gazasına çıktığı zaman Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali Efendimiz'i geride vekil bırakmış.

olmuştu. Onun üzerine münafıklar dedikodu yapmaya başladılar ve dediler ki Hazreti Ali hakkında onu hor gördüğü için, hafife aldığından, kıymet vermediğinden onu geride bıraktı. Yanına almadı, yanında götürmedi, geride bıraktı deyince Hazreti Ali Efendimiz fevkalade üzüldü bu söze ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e arkasından giderek yetişti. Dedi ki ya Resulallah, Medine'nin münafıkları sanıyorlar ki sen beni hafifliğimden şeyimden dolayı geride bırakmışsın, emret ben de savaşa katılayım diye. Onun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki yalan söylüyorlar alçaklar. Onlar yalan söylüyorlar. Ben seni ancak ehlim ve senin ehlin, yani benim kendi aileme yakın olduğundan, sen benim kızımın efendisi olduğundan, efendim benim ailelerime de yakın olduğundan, gözüm arkada kalmasın diye itimat ettiğim bir kimse olduğun için seni geride bıraktım buyurdu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede geçiyor ki Musa aleyhisselam Rabbinin daveti üzerine Tur Dağı'na giderken Harun aleyhisselamı geride bıraktı ve dedi ki sen kavmimin başında bulun, ben davete icabet edeyim, Tur Dağı'na gideyim, Rabbimin davetine varayım, sen geride kal diye itimat ettiğinden kavminin başında reis olarak Harun aleyhisselamı bıraktı. Onu hatırlatarak o ayeti kerime ortada, yani bu sözün iyi anlaşılması için o ayeti kerimenin hatırda olması lazım. Diyor ki yani Musa aleyhisselamın yanında Harun aleyhisselamın kıymeti, kadri, mertebesi, makamı neyse, sen de benim yanımda o mevkide, o mertebede, o pozisyonda, bugünkü tabirle o durumda olmaya razı olmaz mısın? İşte ben o sebepten seni geride bıraktım. O münafıklar, o dedikoducu alçaklar yalan söylüyorlar, gerçeği ifade etmiyorlar, hainlik ediyorlar. Ben senden memnunum, senin kıymetinden dolayı seni geride bıraktım demiş oluyor. Ama bir hususu da belirtiyor ki İlla ennehu leyse ba'di nebiyyum, benden sonra peygamber gelmeyeceğini Allahu Teala Hazretleri bildirdi. Benden sonra kıyamete kadar peygamber yok. Yoksa sen o kadar kıymetlisin ki Harun aleyhisselam gibisin. Musa aleyhisselam bir peygamberdi, Harun aleyhisselam da peygamberdi. Sen de o kadar kıymetlisin ama benimle durumun öyle, ama peygamber yok benden sonra dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böylece onun gönlünü hoş eyledi ifadesiyle, onun gönlünü aldı, teselli eylemiş oldu ve durumunu bildirmiş oldu. Ve bir şeyi daha anlıyoruz ki bir takım münafıklar ve kafirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sanki başka peygamber gelmiş, gelecekmiş gibi ortaya yalancılar çıkıp ümmet-i Muhammed'in aklını karıştırmışlardır tarih boyunca. Yalancı peygamber, yani peygamber değil de peygamberlik iddiasıyla ortaya atılmış yalancılar çıkmıştır. Allahu Teala Hazretleri onların hepsini hor ve zelil eylemiştir. Bunlardan ayrı yakın zamanlarda da batılı, yani Avrupalı, Amerikalı efendim müsteşriklerin, efendim papazların kışkırtmasıyla böyle batıl bazı tarikatlar çıkmıştır. Onlarda da böyle iddialar ortaya atılıyor. Efendim sanki Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmiş gibi, sanki Kur'an'dan sonra başka kitap inmiş gibi yalan söyleyenler var. Halbuki bu hadis-i şerif aynı zamanda bize hem Hazreti Ali Efendimiz'in şeyini gösterdiği gibi sahih kaynaklardan Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyeceğini Efendimiz'in ağzından da ifade etmesi bakımından bugünün meseleleriyle de ilgili. Yani bu hadis-i şerifi hatırımızda iyice tutalım ki Peygamber Efendimiz açıkça beyan etmiş ki benden sonra peygamber yok. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ayeti kerimede gelmiştir ki Hatemin Nebiyyindir Peygamber Efendimiz. Peygamberlerin hatemidir, hatimidir, sonuncusudur, mühürleyicisidir. O serinin en son, en kıymetli halkasıdır. O bakımdan işte bu çeşit şeylere karşı Müslümanların uyanık olması lazım. Müslümanların imanından yakalayarak istismar etmek için, mümin olması hassesinden faydalanarak sapıtmak için böyle batıl yollar ortaya atarlar kafirler. Müslümanları, dünyanın, insanların şeytanları, öteki görünmeyen cinlerin şeytanlarıyla ittifak ederek insanları sapıtmak için bazen inanç yönünden yanına sokulurlar. Onun için inancımızı koruma, itikadımızı muhafaza etmeye, böyle sonradan
ortaya atılıp insanları şaşırtmaya matuf olan hareketlerin foyasını zamanında meydana çıkarmaya hepimiz gayretli olmalıyız. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Kendisinden sonra kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. Eski kitaplarda da müjdelenmiş durumu. Kendisi de Kur'an-ı Kerim'de methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de kendisinin en son peygamber olduğu bildirilmiş. Peygamber Efendimiz'in sahih hadislerinde de kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği bildirmiş. Onun tarafından bildirilmiş olduğunun delili olmuş oluyor. Muhterem kardeşlerim, atarlar sengi tarizi, drahtı meyvadar üzere demiş Osmanlı şairlerinden birisi. Kıymetli yere hücum çok olur. Yani kıymetli şeyin düşmanı çok olur. O bakımdan İslam dininin de karıştırıcıları çok. İslam dininin hasımları Müslümanlığın karşısına doğrudan doğruya çıkamazlar. Çünkü pırıl pırıl bir din. Kale gibi sağlam, itikadı güzel, ananesi güzel, kitabı güzel, peygamberi güzel, peygamberinin hayatı güzel tespit edilmiş, rivayetler sağlam, gık diyemezler. Hindistan'da Hintlileri Hristiyan yapmak için oralara yerleşmiş, teşkilat kurmuş olan kilise teşkilatıyla Hindistan'ın Müslümanları, bizimkiler İslam'ı şey yapmaya çalışıyor, geliştirmeye, korumaya çalışıyor, ötekiler Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Peki demiş, hadi bakalım halkın karşısında bir münazaraya var mısınız? Siz de çıkın halkın karşısına, ben de geleyim, efendim toplanalım, meseleleri halkın karşısında bir müzakere edelim, var mısınız? Kaçamamışlar, peki demişler. Bunun üzerine orada toplantılar yapılmış. Bu toplantılarda çeşitli meseleler görüşülmüş. Onların İncil'lerinden, onların kitaplarından da deliller getirerek Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmayacağını onlara kendi delilleriyle ispat ederek, İncil'in değiştirildiğini ispat ederek, Kur'an-ı Kerim'in hak kelam olduğunu ispat ederek, İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyerek, daha başka böyle sağlam şeylerle karşısındaki papazlar heyetini münazarada perişan etmiş. Ondan sonra kiliseden bir haber gitmiş ki bundan sonra Müslümanların karşısına direkt geçip de doğrudan doğruya münazara, münakaşalara girmeyin. Oturumlara girmeyin diye. Neden? Onlar böyle dolandırarak, arka taraftan sezdirmeden, aldatarak o tarzda ancak şey yapabilirler. Yani ilk önce Müslümanı diyorlar, dininden soğutursunuz diyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra onu gevşek ya ortada böyle bulduğunuz zaman, kopmuş olarak bulduğunuz zaman yavaş yavaş alıştırırsınız. Doğrudan doğruya Hristiyanlığı onlara terkin etmeyin. İlk önce sizin örfünüzü, sizin adetinizi, sizin annenizi, sizin zevkinizi onlara yavaş yavaş telkin edin. Onlar o hale gelsin ki sizin gibi giyinsin, sizin gibi düşünsün, sizin gibi otursun, sizin gibi kalksın, sizin gibi yesin, sizin gibi yatsın, sizin gibi uyusun, uyansın, sizin gibi gününü yaşasın. Kalkış saatleri, yatış saatleri, zevki, misafirliği, çalışması, iş hayatı, her şeyi size benzesin. Sadece işin bir at koyması kalsın. Bu adam Müslüman mı, Hristiyan mı? Yani metotları bu. Metotları bu olduğu için, doğrudan doğruya gelemedikleri için Müslümanların da uyanık olması lazım. Hiç ummadığın yerde bir şey çıkartırlar. Yani bir başka oyun çıkartırlar. Bir başka yoldan gelirler insanın karşısına. Bilimsel bir heyet. Türkiye'ye mesela geldiler. Mardin'e gittiler, Diyarbakır'a gittiler. Bizim gitmediğimiz köylere, kasabalara gittiler. Oradaki kiliseleri gördüler. Bizim halkımızın arasında yaşayan azınlık cemaatleri gördüler. Onlarla ilgi kurdular. Onlara yardım ettiler. Üniversitede çocuklara İngilizce öğretmek şeyiyle sokuldular üniversiteye. İngilizce öğreteceğiz diye sokuldular. Tabii kendisi İngiliz, Amerikalı olur da İngilizceyi öğretirse telaffuzu güzel olur, öğretmesi güzel olur filan diye millet, ilgililer, büyük veballer yüklendiler. Onları oralara tayin ettiler. Onlar orada bizim çocuklarımıza ters şeyler telkin ettiler, ters akideler telkin ettiler. Seneler önceden söyledik, kimse dinlemedi. Ya işte bunların maksatları Hristiyanlığı yaymak, kimse dinlemedi. Çünkü milletin, yani o işlere karar verecek şahıslar kimlerse, o tarakta bezi olmadığından aldırmıyor. Veyahut rüşvet alıyor. Veyahut daha başka bir menfaati var. Bir şey var. Bizim yüreğimiz yanıyor. Biz şıp diye anladık. Halktan olduğumuz halde şıp diye anladık. Bu adamların niyeti kötü. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaşıyorlar. Ellerinde çantalar, broşür dağıtıyorlar. Niyeti kötü. Biz anlıyoruz ama ötekiler tıs, ses çıkmıyor. Sonunda ne oldu? Sahır Sultan'ın da duyacağı hadiseler oldu.
körün bile göreceği hadiseler oldu. Ha, demek ki sonunda bizim dediğimize geldiler. Geldiler ama ba'de harabil Basra diye bir söz vardır eski yazıda. Geldi ama

0: Basra'nın harap olmasından sonra geldi demek yani. Oldu ama neden sonra oldu? Yine de bizim anladığımız manada bu işi tam düzenleyemediler. Yine de biz kötüyüz, onlar iyi. Türkiye'de bizim devleti Aliye'miz kocaman bir devlet iken, Balkanlara da sahip iken, Tuna vilayetimiz bizimken, Mora vilayeti bizimken, üç kıtaya yayılmış durumdayken bize iman lazım, bize İslam lazım. Biz dinden, imandan, İslam'dan ayrıldık mı hiç kimsenin bize dostluğu olmaz. Gazeteleri okuyorsunuz, görüyorsunuz. Ya müttefikimiz niye böyle bize yapıyor? Böyle niye yapıyor? Yapar. E hocam hıkmık, hıkmık filan deme işte, bak hadiseler nereye getiriyor. Bizim zaten onlara eskiden beri itimadımız yok. Dedelerimiz ne güzel koymuşlar kaideyi. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah. Kendin hazırlıklı olacaksın, kendin kuvvetli olacaksın. Paçayı kaptırmayacaksın. Doktor gönderiyorum derler, din propagandası yaparlar. Barış gönüllüsü lisan öğreteceğim der, anarşist yetiştirir. Arkeolojik kazı yapacağım der, hainlik yapar. Yaptığı kazıdan hazineleri dışa kaçırır. Türkiye'nin bütün arkeolojik zenginlikleri yıllar boyu kaçırılmıştır. Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Boston Müzesi'ne falancaya filancaya kaçırılmıştır. Hala kaçırılıyor. Hala da uslanmıyoruz, hala gayrimüslimleri kazılarda kullanıyoruz. Ya dörtbaşı mamur böyle sadık, dürüst, sağlam imanlı insanları koy şu işin başına. Böyle oradan buradan rüşvet alıp şey yapan insanları koyma, gayrimüslimleri şey yapma. Efendim nezaret eden birisi var, nezaret eden de rüşvetle kandırırlar, hazineleri alır gene götürürler. Gene götürürler. Ben bir bina gördüm şu Laleli'nin arka tarafında, apartmanların arkasında 100 yuvarlak mermerden bir bina ki bizim bu caminin 5'i 6'sı gibi böyle büyüklükte bir şey. Bu nedir filan diye etrafında dolandım. Meğer Bizanslılardan kalma çok acayip bir bina imiş. E ne oldu, şunun şurasından bir yerinden girebilir miyim filan derken dolaşırken bekçinin birisi geldi. Nedir hocam filan dedi. Ben dedim bu binayı merak ettim, neyin nesiymiş. Vallahi bilmiyorum dedi. Burada dedi Almanlar kazı yapıyorlardı dedi. Sonra yaptılar kazıyı dedi. Ondan sonra dedi şantiyeyi yaktılar, kayboldular ortalıktan dedi. Şantiyeyi yaktılar, kazı şantiyesini yaktılar, kayboldular dedi. Demek ki neler buldu, kaçırdı gitti. Sen onu oraya bırakırsan öyle olur. Oraya sağlam adam koyacaksın. Her yere sağlam adam koyacaksın. Sağlam adam koymadığın zaman bir hile olur. Bize, bizim memleketimize Müslüman yarar. Müslümandan gayrisi bize yar olmaz. Oyun eder. Sen bağrına basarsın, vatandaştır dersin. Canım biz din farkı gözetmiyoruz dersin. Efendim bağrına basarsın, onun aklı öbür taraftadır. Senin yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar. Onun için uyanık bulunalım muhterem kardeşlerim. Allah-u Teala Hazretleri Müslümanlara basiret vermiştir, feraset vermiştir. İyi Müslüman olursak Allah feraset de verir, hakkı hak olarak görürüz, icra ederiz, batılı batıl görürüz, korunuruz. Memleketinizin meselelerine sahip çıkın. Bu memleket kimin? Sizin. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Oho, ev sahibinin bir şeyden haberi yok. Kapılar açık, pencereler açık, giren belli değil, çıkan belli değil, alınan belli değil, yağmalanan belli değil. Ne biçim sahiplik bu? Efendim işte, ama bir de bunun vebali var. Sana deden bu memleketi emanet vermedi mi? Emanet verdi. Peki emaneti niye kollayamadın? Bu konağın hali ne? Ne kapı kalmış, ne pencere kalmış, ne eşya kalmış, hepsi yağmalanmış. Hani senin sahipliğin, görevin? Böyle sorgu sual olur. Onun için memleketinizin her şeyine sahip çıkın. Onun için Allah şuur versin. Her meselemize sahip olalım.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk.

namazla ilgili 3 hadis-i şerif. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da o kimse her gün bu nehirde 5 defa yıkansa kirinden bir şey kalır mı diye sordu. Sahabiler, o kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz dediler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 5 vakit namaz işte bunun gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder buyurdular. İbadetlerin en faziletlisi vaktinde kılınan namazdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü, namazın sonunda edilecek bir dua bana öğretiniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. De ki, Allah'ım, ben nefsime çok zulüm yaptım. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Lütfunla beni bağışla ve beni esirge. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok esirgiyensin. Sevgili dinleyenler, namazla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsili öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini

memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım,"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti. Akra.

Mana eri bu yolda melul olası değil. Mana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez. Gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Cevher seven gönüller yüz bin yol eder ise, haktan nasip olmasa nasip olası değil. Sakın kıl yarın gönlün, sırçadır sımayasın, sırça sındıktan geri bütün olası değil. Çeşmelerde bardağın doldurmadan kor isen, bin yıl anda durursa kendi dolası değil. Şol Hızır'la, şol İlyas, âb-ı hayat içtiler,

bu birkaç gün içinde bunlar ölesi değil. Yarattı Hak dünyayı Muhammed dostluğuna, dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Yunus gözün görürken, yar ağın eyle bugün, gelmedi anda varan, geri gelesi değil.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım, hidayete

0: Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Birçok insan travma sonrasında oluşacak sorunları şöyle düşünüyor. Travma oldu, depresyon yaşarsın, uykun kaçar. Öyle değil. Travma kişilikleri değiştirir, insanı dağıtır, bambaşka bir insan haline getirir. Bir problemi çözemediğinizde, bu problemi çözememeniz sizde özgüven kaybına neden olur. Dersiniz ki ya ben bununla baş edemiyorum, bu dünyayla baş edemiyorum ben. Ben de tutunamıyorum demeye başlar. Daha savruk, değerlerini kaybetmiş, tutunacak dalların hepsini kırmış, savruk bir insan haline geliyorsunuz. Hedeflerinizden şaşıyorsunuz, hedeflerinizi, beklentilerinizi düşürüyorsunuz, rastgele ilişkiler kurmaya başlıyorsunuz. Neden? Çünkü bir travma yaşadınız, bir olumsuzluk yaşadınız ve bu olumsuzluk nedeniyle siz artık kendinize güvenmiyorsunuz ve insanları suçlamaya başladınız. Halbuki bir sorun yaşadığında olabilir. Aynı şekilde hayata devam etmek, aynı kişilikle, aynı kimlikle, aynı efendim iradeyle, aynı isteklerle, aynı beklentiler ve hedeflerle hayatına devam etmen gerekir. Bu bir yolculuk ve sen bu yolculukta gidiyorsun, bir yerde bir duvara tosluyorsun. Ondan sonra diyorsun ki ben bu dünyayı sevmiyorum, bu dünya böyle bir dünya. Sonra birdenbire hedeflerin değişiyor, ideallerin değişiyor, davranışların değişiyor, beklentilerin düşüyor. Neden? Çünkü sen psikolojik olarak dayanıklı değilsin. Dayanıklı yetişmemişsin, değişiyorsun. Halbuki o travmadan sonra evet aynı şekilde hayatına devam edemeyebilirsin. Seni üzebilir, seni rahatsız edebilir, hayatında büyük yokluklara neden olabilir. Ama o hedeflerin, ideallerin veya hayat yaşam tarzın değişmeden hayatına devam edersin. Travmayı yaşayan bilir. Travmayı böyle çok naif, çok yumuşak, aman yaşanması gereken bir şey gibi algılamayın. Olaya hafif bakmamak gerekiyor ama travmayı atlattığınızda veya psikolojik olarak dayanıklı olduğunuzu hissettiğinizde eski kişiliğiniz, kimliğiniz, eski hedeflerinizle, eski yaşam stilinizle hayatınıza devam edebilmelisiniz. Bu sizin dayanıklı olduğunuzu, esnek olduğunuzu gösterir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

0: Allah yolu düzgün olana rahmet eylesin, rahmetine onu da mazhar eylesin diye Efendimiz yolun düzgünlüğünü istikamet üzere olan müstakim olana da dua ediyor. Ve istikamet tarikatuhu demek, yani yollandığı yol, yürümekte olduğu yol, hayatını yöneltmiş olduğu istikamet, doğru olana ne mutlu. Yürüdüğü yol, doğru yol olana ne mutlu diye Efendimiz ona da dua ediyor. Bu da efendim tavsiye ediliyor. Demek ki insan yürüdüğü yola da dikkat etmeli. Yani günü hangi istikamette geçiyor, ömrü hangi istikamette geçiyor ve ne iş yapıyor adam? Hangi işle meşgul? Kumarla mı meşgul? Efendim gafletle mi meşgul? Efendim ticaretle mi meşgul? Günahla mı meşgul? Efendim haramla mı meşgul? Zulümle mi meşgul? Efendim zamanın kıymetini bilecek, bir de yürüdüğü yolun düzgün olmasına dikkat edecek. Tabi ihtine sıratal müstakim diye her gün Müslüman 40 defa 40 rekat namaz kılıyorsa 40 defa doğru yolu düşünüyor ve Allah'tan istiyor. Yani doğru yolun ne olduğunu tabi Fatiha'dan da herkes az çok bilir. Sıratallezine en'amta aleyhim. Kendilerine Allah'ın lütfettiği, inam ettiği, ihsan ettiği, lütfettiği, sevdiği, beğendiği, mükafatlandırdığı iyi insanların yoluna gidecek. Mümin olacak ve iyi insan olacak. Allah'ın nimetine, lütfuna, ikramına, ihsanına mazhar olmuş kişilerin yoluna gidecek. Gayril mağdubi aleyhim veleddalin. Allah'ın kendilerine gazap ettiği insanların yoluna değil, sapıtmışların yoluna değil.
1: Farkında ol, Akra dinle.

Bir dua, bir yuva, bir gelecek. Samimi niyet ve dua ile kurulan yuvaların temellerini sağlamlaştırmak adımıyla eşler arası sağlıklı iletişim, evlilik süreçlerine dair bilgiler, eş ve ebeveyn olma yolunda tecrübeler. Bir dua, bir yuva, bir gelecek programında. Cumartesi günleri 14.15'te Akra'ya bekliyoruz.

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

her demde sürülmez bu devranı Resulullah. Her demde kurulmaz bu divanı Resulullah. Her dideye yüz açmaz, her göz o yüze kaçmaz. Her merhaleden geçmez.

ömür değmez bir lahzasını anın. Her cana nasip olmaz ihsan-ı Resulullah. Deryayı marifeden dür al, dili arifeden. Hür hikmeti sariften derkan-ı Resulullah. Erkan-ı Karibullah, Burhan-ı Karibullah, her şan-ı Karibullah, hep şan-ı Resulullah. Her emre itaatta, her vecih ile taatta, meydan-ı sadakatta, merdan-ı Resulullah. Hulusi ne devlettir, bin lütfu inayettir, olmak ne saadettir, kurban-ı Resulullah.

yüzümü tutmuşum ya Rab. Bana eyle inayatı. Habibin nuru hakkı için kabul et bu münacatı. Görmez çeşmi nabinam o sevgili dilarasın. Ne olur ya Rabbi, refeyle aradaki hicabatı. Bu dil dildarını görsün, açılsın dide-i canım. Cemalinin şuhasından unutsun gayrı halatı. Visali idine nail kılıp bu canımı dostum. Mutahhar eyleyip gönlüm gider dilden hayalatı. Musaffa hamrı vahdetten içirip ruhumu kandır. Hayatı cavidan bulup bile aklı kemalatı. Gönül aynesinden sil bu maziva gubarını. Cemaline olup mirat bula ta izzu gayatı. Hulusi kapına geldi, diler ihsanını ya Rab. Fakr-ı sail-i muhtaç, umar senden mihadatı.

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna başlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: kullara rızık olsun diye küme küme tomurcuğu olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Biz o su ile ölü bir memlekette can verdik. İşte kabirden dirilecek çıkış da böyledir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir. Kur'an'ı gereği gibi güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyerek zorlukla okuyan kimseye de 2 kat sevap vardır. Sadece şu 2 kimseye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri, Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz onun yolunda harcayan kimse. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Ey İslam'ı tanımayan ve bilmeyen kardeşler, ey radyoyu tesadüfen açıp da bu konuşmayı dinleyen aziz dinleyiciler, bakın şimdi siz kara kışla gibisiniz, gelin bu önünüzdeki bu dumanlı dağları, bu efendim isli paslı şeylerden, yollardan geçerek bir aşın, bakın İslam'ın olduğu dağın öbür tarafı ne kadar günlük güneşlik, bahar çiçeklik, meyveli, efendim tatlı ve güzel, ne kadar tertemiz havalı, onu göreceksiniz. İşte biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. İslam'ın güzelliklerini bilmeyenlere dağın beleninde, eşiğinde öbür tarafı gören kimseler olarak sesleniyoruz. Gelin o karda kışta üşümeyin. Bu taraf çok güzel. Oralarda efendim su bulamıyorsunuz, yiyecek içecek bulamıyorsunuz. Burada her şey ne kadar bol, ne kadar tatlı diye anlatmaya çalışıyoruz. Allah gözümüzden, efendim bilmeyenlerin gözünden, anlamayanların, inanmayanların gözünden, gönlünden, kalbinden perdeleri kaldırsın. Hakkı hak olarak görmeyi nasip etsin. Ona uymayı ihsan eylesin. Batılı batıl olarak görüp de oradan uzaklaşmayı, ondan kurtulmayı nasip eylesin. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte

adapte ettiler. Zira Muhammed Ali, peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Çol cennetin ırmakları akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri. Cennet bağının gülleri kokar Allah deyu deyu. Kimi yiyip kimi içer, hep melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyu deyu. Altındandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyu deyu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri. Cennette huri kızları gezer Allah deyu deyu. Hakka aşık olan kişi akar gözlerinin yaşı. Pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyu deyu. Ne dilersen haktan dile, kılavuzla gir bu yola. Bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyu deyu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle doldu hepsi. Sekiz cennetin kapısı açar Allah deyu deyu. Rıdvan dürür kapı açan, İdris dürür hulle biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyu deyu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına. Yarın Hakk'ın divanına,

kadirdir. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şurayla görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın cennetten dünyaya gönderilişi.
1: Ey Adem, sen de eşin Havva cennette kalın. Dilediğiniz yerde oradakilerden bol bol yiyin. Yalnız şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendisine yazık edenlerden olursunuz. Şüphesiz bu iblis sana ve eşine düşmandır. Sakın o sizi cennetten çıkarmasın. Sonra dünyada zahmet çekersin. Nihayet şeytan onu vesvesesiyle fitleyip, ey Adem, sana sonsuzluk ağacını ve yıpranıp çökmeyen bir saltanatı göstereyim mi? Dedi. Rabbiniz size meleklerden olursunuz veya cennette ebedi kalanlardan bulunursunuz diye bu ağaçtan meyve yemenizi yasakladı, dedi. Ardından şüphesiz ben sizin iyiliğiniz için öğüt verenlerdenim diye yemin etti. Bunun üzerine ikisi de şeytanın sözüne aldanıp ondan yasak ağaçtan yediler. Hemen ayıp yerleri açığa çıkıp görünüverdi. Üzerlerini cennet yaprağıyla örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu ve şaşırıp kaldı. Rableri de onlara, ben sizin bu ağaçtan meyve yemenizi yasaklamadım mı? Şeytan muhakkak ki size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Biz onlara, hepiniz Adem, zevcesi ve şeytan oradan cennetten inin. Eğer benden size ve neslinize bir hidayet, peygamberlik, kitap gelir de kim hidayetime, rehberime tabi olursa artık onlara hiçbir endişe yoktur ve onlar üzüntü de duymayacaklardır dedik. Yine buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız. Bunun üzerine Adem, Rabbinden aldığı bir takım kelimeleri bellediği, öğrendiği ve onlarla ona tevbe etti, yalvardı. İkisi de, ey Rabbimiz, biz kendimize yazık ettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan, muhakkak ki biz ziyana uğrayanlardan oluruz, dediler. O da onun tevbesini kabul etti. Şüphesiz o, tevbeyi çokça kabul eden

0: Andolsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Beyaz ekmek yemeyelim mi? Şimdi şöyle, ya çok abartılı şeyler konuşuluyor şimdi. Beyaz un zehir. Ya zehir falan değil. Efendim, burada önemli olan neden, ne kadar yediğimiz önemli. Yani şimdi ben öğlen yemeği yiyeceğim mesela, işte çorban, orada iki dilim ekmek yemişim, orada iki dilim beyaz ekmek yediysem bu ne olacak? Bir şeycik olmaz. Zaten bizim enerjiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla ama şimdi yani bir ekmeği alırsınız, içerisine dürüm yaparsınız, bir ekmeği götürürseniz, tabii ki bizim tercihimiz kepekli veya tam buğday unu aslında. Yani bu genel anlamda tam buğday unu olduğu zaman hem faydalı mineraller, vitaminler ekmeğin içerisinde kalıyor. Hem de bunların sindirimi daha uzun olduğu için bizim metabolizmamızı yormuyor, öyle söyleyeyim. O yüzden tercih yaparsak biz hep tam buğday ekmeğini tercih edelim. Ancak öbüründen de bir iki dilim yediğimiz zaman bir şeycik olmaz. Yani bunu böyle abartmamak lazım. Hep böyle tercih. Yani tam buğday ekmeğinden de mesela yani abart

0: tatlı yerseniz o da zararlı. Her şeye kararlı. Ekmeği yerken de uygun ölçüde yiyeceğiz. Yemeği yerken de uygun ölçüde. Yani kebap yerken de öyle. Yani kebap, et faydalı. Tamam yiyeceğiz ama her şeyin bir ayarı var, dengi var.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: Bana bir hassas kardeşim sormuştu. Hocam böyle defa haline getirilebilecek güzel sözleri biriktirip bize bildirirseniz emin oluruz demişti. İşte buyurun iki tane efendim hadis-i şerif ne kadar güzel. İtikafu aşirin bir Ramazan ve hacceteyni ve ümreteyni bitti. Yarım satır. Efendim azamın nasi dereceden ezzakirin Allah. Bu da çok hoşumuza gitti. Bu da kısa bir hadis-i şerif. Bunu da Hattat kardeşlerimiz ne güzel yazabilirler. Efendim duvarlara güzel ziynet olur herkesin gözünün önünde. Azamın nasi dereceden ezzakirun Allah. Gayet kısa. Ramuzül Ahadis'in 74. sayfasını 13. hadis-i şerifi diye de arkasına yazarlar. Güzel de istifini yaparlar. Düzenlemesini yani. Kompozisyon dedikleri. Efendim hat sanatının inceliklerine uygun. Güzel bir levha olur. Bir de bu istif edildi mi daha güzel küçük olur falan. Ne kadar güzel bir levha. Duvarda durur. Bakan da bu ne demek diye sorduğu zaman işte bunun manası duymuş. Esat Hoca bir vaazında söylemiş, hadis-i şerifmiş derken o da onu öğrenir. O da Allah demeye başlar. La ilahe illallah demeye başlar. Subhanallah, estağfurullah demeye başlar. Efendim hasbunallah demeye başlar. İmanı kuvvetlenir. Nefsini yener. İyi bir insan.
1: Akradaşım, yoldaşım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki

0: Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
1: Ve şifaa'un limâ fi's-sudûr ve hudan ve rahmetun lil-mü'minîn.
0: Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
1: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
0: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
1: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ
0: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
1: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ
0: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
1: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ
0: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
1: El-Ahadîs-Şerîfe Bismillahirrahmanirrahim İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ
0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim, Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri Peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
0: Allah'ım! Okuma yazmayla meşgul olmamış, ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: اللهم Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummehâtil mu'minîn. وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın manevi annelerimiz olan eşlerinin temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh. Estağfirullahal-azim allazi la ilahe illa hu el-hayy-el-kayyum ve etubu ileyh.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذ۪ي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَن۪يفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُك۪ي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَر۪يكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَأَنَ مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير

0: كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'fem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. Ve la yenfe'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisine lehul dîne ve lev kerihel kafirun.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi. Subhanallahi adada halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi. Subhanallahi rida nefsi.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür

0: Teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü O her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار.
0: اللهم beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: اللهم senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahil esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Er-Rahmanur-Rahîmul-Melikul-Kuddûsus-Selâm. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'aluka khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah. Ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكَ
0: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melike, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'elüke l'afiyete fi'd-dünya vel-âhireh. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي
0: اللهم senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت
0: اللهم bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım, gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة.

0: olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır.

0: dua vakti, sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibetül takvim. Salavat ve selam ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecma'in. İlim ve eyyuhel ikhvan, en ekkara kitab-ı kitabullah ve en ekkara el-hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrar umuru muhtesatun ve kulle muhtesin bid'a. Ve kulle bid'atun dalâle ve kulle dalâtun fil nâf. Kulle seyyidin muttasir ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu qâd. Allahümme a'inhu ve a'in bih ve erhamhu. فارحم به فانصره فانصر به اللهم بالي من والاه فمن آه اللهم بالي من والاه وعالي من عالاه يعني علي اللهم إني أحبهما فأحبهما فأبغض من أبغضهما يعني الحسن والحسين اللهم انصر العباس وولد العباس ثلاثة يا عم أما عن قدمت أن المهدي من ظلك موفقا راضيا مرضيا. Bu birinci hadiste Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in Hazreti Ali'ye duası. İkincisinde Hazreti Hasan'la Hazreti Hüseyin Efendimiz'e duası. İkincisinde de Hazreti Abbas radıyallahu anh Efendimiz'in çocuklarına duası. Kendisine ve çocuklarına duası. Allahümme salli ala Ebi Bekrin fe innehu yuhibbuke ve yuhibbu rasulek. Allahümme salli ala Amara فإنه يحبك ويحب رسولك اللهم صل على عثمان فإنه يحبك ويحب رسولك اللهم صل على أبي عبيدة بن الجراح فإنه يحبك ويحب رسولك اللهم صل على عمرو بن العاص فإنه يحبك ويحب رسولك برضه بذاته رسول الله دعاءه اللهم من آمن بي فصدقني وشهد أن ما جئت به الحق من عندك فأكل ماله وولده وعجل قبضه اللهم وحبب إليه لقائك وعجل له القضاء فمن لم يؤمن بي فلم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق فأكثر ماله وولده وأطل عمره صدق رسول الله فيما قال حضرت معظم بو حدث يسر جناح فيكمال فنمس kendisine iman edenleri, tasdik edenleri ve Allah tarafından, Cenab-ı Hak tarafından gönderilen, yani Kur'an-ı Zeymşan'a inananları, şehadet edenlerin malını az et.

0: çoluk çocuğunu da alır. Ve ona, sana gelmeyi sevdir ona. Bir an evvel Allah'a kavuşmayı sevenlerden eyle onu. Bu hususta da hükmünü tacir eyle. İkincisi, bana imanı yoksa, beni tasdik etmiyorsa, getirdiğime de, hak tarafından getirilen de, inancı yoksa, bilmiyorsa da onu, onun da malını çok et. Çocuklarına da çok et. Ömrünü de uzun et. Allahümme inni e'ûz bike ve min şerri mâ yedî'u bihir rih ve min rih-i şimâl fe innehâ rih-ül akîm. Bu rüzgar ki, rih rüzgar yani şiddetli bir rüzgar. Cenab-ı Peygamber bize dua talim ediyor ki, böyle sıkıntılı vakitlerinizdeki afatı gösteren hallerde Cenab-ı Hakk'a böylece dua ediniz. Gerek bu rüzgar, gerek sağanak halindeki yağmur, işte bazı rüzgarları tufan halinde binaları uçuruyor falan. Bu öyle bir halde böyle Cenab-ı Hakk'a sığınanın en büyük dua talimdir. Allahümme inneke te'huzur ruha min beynil asabi vel kasabi vel enamidi. Allahümme e'inni alel mevz ve hezzinhu aleyh. Bu da Cenab-ı Peygamberimizin bir duasıdır ki, Ya Rab, sen ruhu alırsın, canı alırsın yani. Min binil asab vel kasab. Sinirlerle kemiklerin içerisinde. Yani bütün azanın nesi varsa bu azalardan can çekilir. Bunu alan Hazreti Allah. Vel enamin, parmaklardan da böyle. Ruhlar çekilir. Allahümme e'inni alel mevz. Ya Rabbi, o anda benim ölümüm üzerine bana yardım eyle. O andaki ölüm üzerinde bana yardım eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o andaki ölümün şiddeti, dehşeti karşısında Cenab-ı Hakk'a böylece iltica ediyor. Siz de böyle deyiniz Cenab-ı Hakk'a iltica ediniz. O an başka anı ben demez. O bizim mesela senelerden beri böyle beraber yaşadığımız bizim asıl can kısmımız yani. Bizden ayrılıyor, ceset kalıyor. O bizden ayrılırken nasıl bir ayrılışla ayrılıyorsa kolay bir şey değildir o. Cenazede yıkayınız. Cenazeyi yıkarken cenazenin halinden ibret alırsın da ya bir korku gelir ya bir utanma gelir de Allah-u Teala'ya dönmeye vesile olur. Cenazelerde iştirak ediniz. Mezarlıklara gidiniz. Oradaki ölülerden ibret alırsınız. Oraya götürdüğünüz ölüden de ibret alırsınız. Bu ibret nazarlarıyla bunlarda bulunursanız olur ki sizin de tövbekar olmanıza ve hakkı dönmenize vesile olur. Bunları yapın. Hatta bir cuma günü hissederseniz, bugün oruçlu da olursanız, cuma günü yalnız oruç meşhurdur ama cumanın yerini perşembeyi de yahut cumartesi de katmak suretiyle cuma günü oruç tutarsanız, bir de bir oruçlu olduğunuz halde bir de bir cenaze namazı kılabilirseniz, bir de bir sadaka verebilirseniz cuma günü, o günü inşallah bir de 20 kişiye selam da var galiba. Yani bir cemaate böyle selam verdiniz miydi? Bu da ehl-i cennet olmanıza celaletli alametlerden demiştir. Onun için ölüm hali için Allahümme barik lena fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hebbin aleyna sekerâtil mevt ve lâ tu'azzibnâ ba'del mevt. Bunu Hüzzü Azam'da 25 kere her gün okumayı tavsiye etmiştir. İsmi hatırıma geldi zaten. Yani ölümün zorluğunu çekmek için, ölürken tatlı bir ölümle, rahat bir ölümle ölmek için duaları vaktiyle yapmak lazım. Ölürken yapacağın dua bu kadar olur. Ama ölmezden evvel yaparsan bu duaları, ölüme karşı da bir hazırlıklı bulunmuş olursun. Ölümde bakarsın, kolaylıkla insandan gelir gider. Hatta şöyle deniyor, yani ana kadından dünyaya geldik ya, o dünyaya geliş, ananın kadından kurtuluşla dünyaya geliş arasındaki bir fark var ya. Dünyadan ahirete geçiş de böyledir diyor. Ana rahminden kurtulan bir insanın nasıl dünyaya geldiği vakitte bir sevinci var, kurtuluyor ve günden güne yetişiyor ve dünyada rahatlık güzelleşiyor. Dünyadan da ahirete geçiş tıpkı ana rahminden çıkan çocuk gibidir. Dünyadan çıkıyoruz, ahirete yani daha güzel bir aleme, ana kadar daracıktı. O daracık yerden ayrılıyoruz. Şu dünyada daracıktır yani. Ne var işte bugün Şakir ile Garbarası'nı, tayyarelerin bir iki günde gidiyor. Daha sıratlar da olacak işte belki. Ama şimdi ahiretin ki ne ucu var ne bucu var. Ucu bucu olmadığı gibi rahatlığının da şeysi yok. Emsali yok. Tarifin bitmez. Onun için Ya Rabbi ölümü bana kolay et. Ölümü bana rahat et. Ölümden sonrasında beni benim için iyi et. Beni azap etme diyerekten böyle dualar da etmelidir. Allahümme eşrebil iman kalbi. Kema eşrebtehu ruhi. Ve la tuazzib şey'en min halki bi şey'in. كتبت عليه فإنك قادر عليه. Bu da yine güzel bir Efendimizin duası. Allahümme eşri bil imane kalbi. İman, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesiyle insanda has olan bir şeydir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedim mi insan, o mümin olmuştur. Ama bu bir buradan denir, bir de içten denir. Bunun buradan denen kısmından diyor ki burada, فَاِنَّ الْاِمَانِ اِذَا تَعَلَّكَ بِظَاهِرِ الْقَلْبِ اَحَبَّتْ دُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bu dişte olunca hem dünyayı sever hem ahireti sever. Ve اِذَا تَعَلَّكَ بِظَاهِرِ سُوَيْدَاءِ الْقَلْبِ. Kalbin içine işlerse, içe işlemişse bu iman, o zaman اَوْقَدُ الدُّنْيَا فَلَمْ يَنْزُرْ اِلَيْهَا. Bundan sonra dünyaya hiç metelik vermez. Sevmez dünyayı. Hatta âlem ve eteyekânü ennehu la yusibni illa ma kitabte vakat ma kitabte li vakat terse fil ilmi. Öyle bir ilmi ezeli insanda has olur ki kalbe iman işledi miydi? Allah-u Teala'nın dediğinden başka bir şey olmayacağına kanaat-ı kamilisi vardır. Dünya desek bu böyle olacak. Hayır, Allah-u Teala nasıl dediyse öyle olacaktır diyerekten, onun dediğinden başkası olmaz diyerekten o kanaat içeriye yerleşir. Bunun yerleşmesi imanın içeriye yerleşmesine bağlı. İman içeriye sindi mi? Bütün azalara iman sindi miydi? Artık ona taş çatlasa Allah'ın dediğinden gayrısına inandıramazsın. Onun için İmam-ı Gazali diyor ki İnne ecelle mevahibillahi. Allah-u Teala'nın en büyük mevhibesi ihsanı kullarına Er-rıda bil kader, bil gada. Er-rıda bil gada. Gada ilahiyeye razı olabilmesi Allah-u Teala'nın kullarına verdiği en büyük vevahibi ilahiyedir, ihsan-ı ilahiyedir. İkincisi, وَالصَّبْرُ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَىٰ. Beladan da hali değildir dünyada hiç kimse, her an için. Bu belalar geldiği vakte de bunlara karşı sabredebilmek, bu da Allah-u Teala'nın kullarına vermiş olduğu ihsan-ı ilahiyedir. Üçüncüsü, وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ عِنْدَ الشَّدَائِ. Şiddetler indiğinde gerek muharebe, gerek sıkıntı, kıtlık, felaketler indiğinde Allah-u Teala'ya tevekkül edip dayanabilmek. Bunlar Allah-u Teala'nın kullarına in'am-ı ihsanıdır. İman içeriye yerleştikten sonra olur bunlar. İlla iman içeriye yerleşmediyse bunlar olamaz. Kâle İbnül Arabi İnnel bâri subhanehu ve teâlâ bi kudreti ve hikmeti yuhafifi ihraca ruh ve yüşeddiduhu. İstediği kuluna gayet hafif bir ölüm verir. Hiç anlamam. İstediği kuluna da biraz çektirir, şiddetlendirir. Hikmeti ilahiyesidir, akıl ermez. Bihasebi halil abd. Kulunun haline ne münasipse onu Cenab-ı Hak öyle yapar. Ve teharaten kefareten. Bazen günahkarlara da böyle şiddetli bir azap verir. Onun günahlarına kefare olsun diyerek. Bu ölüm halindeki çektikleriyle, çektiği sıkıntıyla günahları silinir yani, kefar olur yani. Üçüncüsü de ve teharaten lif'aten derecat ve ziyadetten lehlil hasenat. Günahı da yok ama yine çekiyor. Bu da hasenatının yüksekliği için, derecelerinin yüksekliği için bazı kullarına böyle yapar. Ve tarreten hucceten alel hak ve tes'iyeten ve kudreten ve üsreten hasene. Bazen de peygamberlere, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi halka hucet olsun diyerekten böyle yapar. Hikmetine kimsenin aklı ermez, fikir de ermez. Allahümme la tec'al kabri vesenen yusalla aleyh. فَإِنَّهُ اِشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلَى قَوْمٍ اِتَّخَذُوا قُبُورَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدٍ. Yine burada sallallahu aleyhi ve sellem bir daha biliyorlar ki, Ya Rab, benim kabrimi ve sen yani putlara yapılan lazım gibi yapma benim kabrimi. Yani putların karşısında herkes nasıl eğiliyor, benim kabrime de gelip böyle yapmasınlar ümmetim. Ve sallallahu aleyhi ve sellem geliyor mesela Resul, ben birkaç defa sallallahu aleyhi ve sellem geldim, adam kıble dururken Resulullah'ın mescidine karşı namaz kılıyor. Niye bilmediğine Resulullah'ı daha üstün görmek suretiyle kıbleyi bırakmış, ona karşı namaz kılanlar kılıyor. Buna karşı da Cenab-ı Peygamber böyle yapmış, Ya Rabbi benim kabrime karşı namaz kılıp benim kabrimi put edinenlerden etme Ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala'nın gadabı çok şiddetli olur o kavim üzerine ki nebilerinin kabirlerini mescit ederler. Peygamberlerinin kabirlerini mescit eden kavme Allah-u Teala'nın gadabı çok şiddetli olur.
1: İnne Rabbi تبارك وتعالى خيرني بين خطتين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة. جناب الغالي الوجود لتكتس هذا بني iki şey arasında muhayyer. İstersen ümmetinin yarısını cennete koyayım, İstersen sana şefaat hakkı vereyim, sen şefaatini. Burada yok, diğer bir hadiste fakat bir şefaat. Ben yarısına değil, şefaati ihtiyacım. Çünkü yarısına kanaat yok. Cenab-ı Peygamber Efendimiz, birçok isimlerine de geçer yani. Hem şafi olmak mı veren var? Çok da merhametlidir yani. Hiçbir kimsenin gönlünün kanadını ister hizmetinden. Allah tüm başkası mahsur etsin. Tevfikat Ramadan Nesine mahsur eylesin. Hüsnü hatimelerle ahirete güçlüler nasip müyesser eylesin. Bildiklerimizle de amel nasip etsin. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
3: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.
4: Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te gerçek huzur kaynağınız Akra'da.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

İnsanlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: Dünya hayatı gururlandırmasın. Gerçekten dünya hayatı çok hızlı tükenmekte ve bozulup gitmektedir.
1: Şeyh Şamil.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Esmaül Hüsna programı başlıyor.

Errahim. Her şeyin sırrı senin taksiminle belirlenir. Her şeyin hakkı senin takdirinle bilinir. Senin ölçülendirmenle düzendedir alem. Senin dengelemenle ahenktedir alem. Allah müminlere çok merhamet edendir. Errahim ismi genellikle Allah'ın başka bir ismi şerifiyle beraber kullanılır. Gafurur Rahim, Tevvabur Rahim gibi. Tüm kainat Allah'ın rahmet isimlerinin tecelli yeridir. Rahman genel manada kullanılırken Rahim ise özelleşiyor. İnce, latif nimetler veren anlamında kullanılıyor. İşte Rahman ismi şerifinden farklı olarak Rahim ismi şerifi sadece müminlere nimetler veren manasıyla öne çıkıyor. Rahmaniyet genel ve tam bir emniyettir. Asi mümin, canlı cansız, hayvan insan, hepsi Rahman'ın rahmetine gark olmuşken, Rahim ismi olmasaydı, ilimle cehaletin ne farkı kalırdı? Tembel olan, asi olan, küfreden veya zulmedeni zıtlıklarından ayırabilir miydik? Bilmeyen aslı vücudu, bulmayan Mevlasını, surete insan gelir de, sirete hayvan gider. Bu ismi şerif bizlere ilk önce Rahman ve Rahim olan adına nasıl yaşamalıyız onu öğretir. Bismillahirrahmanirrahim. Günlük hayatımızdan ibadet hayatımıza her işimizi kapsarken Rahman ve Rahim ismi şeriflerini de içeriğinde cem eder. Her çaresizliğimizde ümitsizliğe düşemeyeceğimizi, kederi, gamı onun rahmetine sığınarak giderebileceğimizi hatırlatır. Devletin kapısı kapanmaz. Anne baba gibi yar olmaz. Sen düşerken sadece kardeşin tutar gibi doğrularımız denenmiş doğrulardır. Ama istisnaları da vardır. Rabbimiz ise bizim her türlü

ayıp ve hatamızı bilir ama rahmetiyle örter, bağışlar, affeder. Başkalarının duyunca yüzümüze bakmayacağı hallerde bile hak kapısı hiç kapanmayan tek kapıdır. Rahim ismi şerifine göre her çalışma karşılık bulacaktır. Çalışanla çalışmayan aynı kefeye konmayacaktır. İnsan için ancak çalıştığı vardır. Dünya hayatında da, ahiret hayatında da kazanımlarımız önce Rahman olanın bize engin rahmetiyle, sonra da Rahim ismi şerifiyle ahirette mümin gönüllere ikram etmesiyledir. Rahim ismi şerifinin zevkini bu dünyada duyan bir gönül çalışır, çabalar. Yes ve ümitsizlikten uzak olur. Allah'ın inananları mutlaka selamete çıkaracağından emin olur. Rahim ismi şerifi tüm dünyadaki Müslüman kardeşlerimiz için ne güzel bir tesellidir.

Esmaül Hüsna. En güzel isimlerin sahibi sensin. Senden daha güzel isim sahibi yoktur. Allahu Rabbi, la şerike. Esmaül Hüsna programı sona erdi.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif Lam Ra. Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Bir zaman sonra onun verdiği haberlerin doğruluğunu mutlaka öğrenip bileceksiniz. Andolsun ki onlara içinde ibret alıp da kendilerini küfür ve inattan alıkoyacak şeyler, üstün hikmet bulunan haberlerden niceleri gelmiştir. Fakat onlara gelen uyarılar kendilerine hiç fayda vermiyor. Kur'an'daki her haberin kararlaşmış, gerçekleşecek bir zamanı ve mekanı vardır. Siz de onu artık yakında öğreneceksiniz. Bu Kur'an'ı indirme

0: gelmemizin sebebi, kitaplar yalnız bizden önceki topluluklar, Yahudi ve Hristiyanlara indirildi. Biz ise onların okunmasından hakikaten habersizdik, anlamıyorduk demeyesiniz diyedir. Haberiniz olsun ki göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi şüphesiz Allah'ındır. Yine iyi bilin ki Allah'ın vaadi gerçektir. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölen kişiyi mezara kadar 3 şey takip eder. İkisi geri döner, biri onunla beraber kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli ise onunla beraber kalır. Veren el, alan elden hayırlıdır. Yardım etmeye, geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse, Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa, Allah onu zengin kılar. Kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz, giyiniz ve sadaka veriniz.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hadis alimi İmam Buhari'nin yetişmesine katkı sağlayan, ilmi çalışmalarını şekillendiren, dönemin özelliklerini ve Buhari'nin yaşadığı devirde olaylar karşısındaki tutumunu aktaracağımız bir bölümle birlikteyiz. Hadis ilmi denilince akla ilk gelen alimlerden biri şüphesiz İmam Buhari. Kendisi daha hayattayken büyük ilgi görmüştür. Her insan gibi o da yaşadığı dönemin etkileri altında ilmi faaliyetlerde bulunmuş, düşünmüş ve yazmıştır. Onu iyi tanımak ve anlamak için öncelikle yetiştiği çevreyi ve dönemini iyi bilmek gerekiyor. Buhari, Hicri 3, Miladi 9. yüzyılda İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Onun yetiştiği çevreyi tanımak için yaşadığı zamanın siyasal ve fikri yapısına ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Sevgili dinleyenler, İmam Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasal yapısının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, iktidarda bulunan 10 halifenin dönemine şahitlik etmiştir. Abbasiler, batıda Endülüs'ten, doğuda Çin'e kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuşlardı. Aynı dönemlerde bazı bölgelerde özerk diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi İmam Buhari'nin yaşadığı bölgede Horasan'da kurulan ve Nişabur'u başkent yapan Tahiriler Devleti'dir. Buhari'nin doğduğu şehir olan Buhara, Maveraünnehir bölgesinin en büyük şehirlerindendi. Emevilerin meşhur komutanlarından Kuteybe bin Müslim, 706 ila 709 yıllar arasındaki seferleriyle sonunda buradaki mukavemeti kırdı ve hakimiyeti tekrar sağladı. Horasan valisi de olan Kuteybe, Buhara'ya camiler yaptırmış ve buralarda zamanla ilim halkaları oluşmuştur. Bu dönemde inşa edilen Kuteybe Camii de İslam tarihinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmiş, burada pek çok İslam alimi yetişmiştir. Çok sayıda alim, fakih, muhaddis ve zahit yetiştiren Buhara, daha çok hadis ilmiyle ön plana çıkmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi de Buhari'nin yaşadığı dönemin fikri yapısına bakalım. Bir ilim ve fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği,

ve ilmi fikri birikimini kazandığı sosyal ve kültürel coğrafyası bilinmeden görüşleri ve faaliyetleri sağlıklı bir şekilde anlaşılmaz. Bu nedenle ilk olarak bu fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği sosyal ve kültürel coğrafyayı anlamaya çalışalım. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren başlayan fetih hareketleri Abbasiler döneminde de devam ederek İslam devletinin sınırları oldukça genişledi. Değişik dil, inanç ve kültüre mensup toplumların İslam sınırları içerisinde yaşamaları sağlandı. Geniş bir coğrafyaya yayılmanın da etkisiyle bu dönemlerde pek çok fikir akımı da ortaya çıktı. Gerek Emeviler döneminde ve gerekse Abbasiler döneminde başta fıkıh ve hadis olmak üzere pek çok alanda önemli alimler yetişti ve her bir alanda ilk temel eserler bu dönemde ortaya kondu. Emeviler döneminde resmen başlatılan hadis tedvin yani kitap haline getirme çalışmaları Abbasiler döneminde ise zirveye çıktı. İmam Buhari gerek El-Cami-ü-Sahih'te oluşturduğu bazı bölümler ve gerek diğer eserleriyle kendi dönemindeki ilim ve fikir hareketlerini iyi takip ettiğini ispat etmekle kalmamış, bizzat fikirleri gündem oluşturmuş ve kendisinden sonraki ilmi fikri gelişmeleri de etkilemeyi başarmıştır. İmam Buhari'nin yaşadığı 3. asır, hadis ve kelam ilimlerinde olduğu gibi, fıkıh ilmi içinde olgunluk ve altın çağı olarak kabul ediliyor. Sadece dini ilimlerde değil, felsefe, tıp, matematik, astronomi, kimya gibi ilimlerde de bu dönemde büyük gelişmeler oldu. Önceki medeniyetlere ait kitapların Arapçaya çevrilmeye başlaması da bu döneme rastlıyor. Hadis, tefsir, fıkıh, siyer gibi dini ilimler alanının en önemli kaynaklarının büyük bir çoğunluğu yine bu dönemde yazıldı. Abbasiler döneminde devlet sahip olduğu geniş topraklarla çok farklı kültürlerden insanları bünyesine katmıştı. Bu farklı milletlerin mirasının etkisiyle çok renkli yeni bir İslam kültür ve medeniyeti doğdu. İşte Buhari de bu ortamda dünyaya geldi ve yaşadı. Memun gibi bazı halifelerin felsefi düşünceye ilgileri ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmalar yapıldığı Beytül Hikme gibi kurumların inşa edilmesi de bu kültürel zenginliği besliyordu. İşte bu zeminde çok bereketli bir fikir ve düşünce dünyası ortaya çıkmıştır değerli dinleyenler. Buhari'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise İslami ilimler oluşum süreçlerini tamamlamıştı. Fıkhi ve itikadi mezhepler büyük oranda oluşmuştu. Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii gibi fıkıh önderleri Buhari'den önce yaşamış ve fıkıh sistemlerini kurmuşlardı. Yine Ahmet bin Hanbel de onun çağdaşı ve ehli hadisin imamı olarak tarihteki rolünü almıştı. Değerli dinleyiciler, Buhari'nin zamanında yaşadığı bölge olan Horasan, Nişabur, Buhara, Semerkant, Merv gibi şehirleriyle önemli hadis alimlerinin yaşadığı bir bölgeydi. Buhara, tarih boyunca farklı düşüncelere ev sahipliği yapan önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu merkezde birçok değişik fikri hareketler de boy göstermiştir. Ancak burada öne çıkan ilim dalı hadistir diyebiliriz. Söz konusu tespit, Kütüb-i Sitte yazarlarının ait oldukları coğrafyaya bakıldığında açıkça görülmekte. Nitekim bu duruma bağlı olarak Horasan ve Maveraünnehir bölgesi bu dönemde Sünni İslam anlayışının kalesi olarak görülüyordu değerli dinleyenler. Buhari'nin sonradan gittiği Hicaz ise sünnetin merkezi yani Darü's-Sünne olarak anıla gelmiştir. Burası diğer bölgelerden farklı olarak felsefi, dini, fikri tartışmalardan çok daha uzaktı. Onun ilim aldığı diğer bir merkez olan Irak ise çok sayıda fikir akımının doğduğu veya geliştiği bir merkez görünümündeydi ve oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Nitekim isnat yani sözü söyleyen ilk kaynağa kadar ulaştırmak dahil birçok hadis ilmi burada gelişmiştir.
Buhari, Bağdat'a geldiğinde başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere çok sayıda hadis aliminden ders almış ve bu onun ilmi ve fikri gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İmam Buhari hayatı boyunca ehli hadisin ilim ve fikir anlayışına uymayan görüşleri savunan hareketlerden uzak durmuş, onlardan güvenirliğine ve doğruluğuna kanaat getirdiklerindense çok sayıda hadis nakletmiştir. Buhari, siyasi ve sosyal çalkantıların en yoğun yaşandığı, ilmi ve fikri tartışmalarının zirve noktasına ulaştığı bir dönem ve çevrede yaşamıştır. Her alim gibi görüşlerinin oluşumunda dönemin ilmi ve fikri hareketlerinden ve tartışmalarından etkilenmiştir. Genellikle hadisçiliğiyle şöhret bulan İmam Buhari, fıkhi ve itikadi görüşleriyle de ilgi ve kabul görmüştür. Yaşadığı dönemde İslam toplumuna yön verdiği, fikir ve görüşleriyle aydınlattığı gibi günümüze kadar İslam dünyasını yüzyıllardır etkileyen isimlerden biri olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da radyonuz Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bebekler ortalama olarak 6 ayla 36 ay arasında dişlerini tamamlarlar. 6 ay ve 8. ayda diş çıkarmaya başlarlar ve 36. ayda tamamlarlar. Bebeklerde diş sürme sırasında ağız salyasında artmalar görülmektedir. Bebeklerde yine bu dönemde iştah azalması görülür. Öksürük nöbetleri şeklinde yalancı öksürük dediğimiz öksürük nöbetleri görülebiliyor bebeklerde. Ayrıca bebeklerde bu dönemde huzursuzluk, ağlama, uyku bozukluğu görülmektedir. Çok az da olsa ateş yükselmeleri görülmekte. Sakin olan bebekler ısırma durumuna gelmekte ve sinirlik durumda yaşamaktalar. Bunlar diş sürmesinin diş hekimi açısından belirtiler olarak görülür. Ama biz şunu söylüyoruz. Her ağız salyası miktarının artması diş sürdüğünü gösteren bir sebep değildir. Yani 0-2 ay içerisinde görülen ağız akıntıları, ağız salyalarının fazlalığı fizyolojik bir sebepten dolayıdır. Bu durumda 0-2 aylık bebeklerde tüklük salgıları artmakta, tüklük salgı bezleri gelişmekte ve bunun için tüklük salgıları da artmaktadır. Bebek bu dönemde yeni yeni yutkunmayı öğrenmiştir. Bundan dolayı tam olarak ağzını toparlamayıp ağız salyası akmaları görülmektedir. Bunun dışında gıda alerjileri yine ayrıyeten ağız salyasını artıran sebeplerdir. Reflü dediğimiz boğaz enfeksiyonu, diş eti rahatsızlıkları, aflar salya akışını artıran sebeplerdir. Diş dışında yani bu salyanın diş sürmesinden mi kaynaklandığını veyahut da diğer sistemik rahatsızlıktan mı kaynaklandığını tespit etmek için önce bir çocuk hastalıkları uzmanından yardım almak gerekir. Biraz önce saydığımız sistemik rahatsızlıklarımız yoksa bebeğimizde diş sürmesinden kaynaklanmaktadır. Biraz zamana bırakmak gerekmektedir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinliyorsunuz.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecma'inet tayyibinet tahirin.
2: Düşünüyorum, o halde varım. Varım, o halde beni bir var eden var. Beni bir var eden varsa, ki var, ve bu kainattaki bir düzeni kurmuşsa, şu güneşi, ayı yaratan, şu ağaçları, efendim, şu çiçekleri, efendim, açtıran, efendim, şu hayatı, şu cansız cemadat, tabiat içinden var etmişse, efendim, bu hayat bir istikamete doğru gidiyorsa, bunları yönlendiren var. Besbelli. Yani bir etki var ki etkileşim oluyor. Ordonans Profesör Akil Muhtar Özden diye bir tıp profesörü vardı. Belki bazı kitaplarından doktor arkadaşlar tanırlar. Ordonans Profesör. İsviçre'de filan ne okumuş, bir yerlerden nişanlar, madalyalar almış bir adam. İlim Bakımından Ahlak diye bir kitap yazmıştı. Belki onu da okumuşsunuzdur. Çünkü Tıp Tarihi Enstitüsü yayınları arasında yayınlanmıştı. Şu Bedişef Süvaroğlu'nun filan başında bir ara bulunduğu, efendim, Süheyl Ünler'in filan enstitüsünün başında. Tıp Tarihi Enstitüsü vardı İstanbul Tıp Fakültesi içinde. Orada yayınlanmıştı. Ben oradan almıştım o kitabı. İlim Bakımından Ahlak. Ordinans Profesör, Avrupa'da yaşamış, madalyalar almış filan bir kimse bu şahıs. Bilmiyorum imanlılık derecesi filan. İmanı varsa Allah rahmet eylesin. Ama kitabında diyor ki, ispat ediyor. Böceklerden, hayvanlardan misaller vererek bizim ahlak dediğimiz davranışların bir evrim sonucu bize geldiğini ve bir kainatın bir evrim ile bir noktaya doğru gelişerek gittiğini, bir şuurlu kuvvet tarafından kainatın geliştirilerek inkişaf ettirildiğini ispat ediyor. Kitabın ana konusu bu. Yani düzeni, nizamı düzenleyen, nizamı sağlayan bir kuvvetin varlığını şey yapıyor. O halde mümin. Yani öyle demektir o. Evet, şimdi biz bunu biliyoruz. Ama bilimsel olarak bunu bildiği zaman insan, tamam ben varım, beni var eden var, kainat var, kainatı var eden var, kainatta düzen var, bu düzeni kuran var, efendim, bu işleri olduran var. Ama bu insanı doyurucu bir sonuç olmuyor. Bu sefer doyumsuzluk daha da artıyor. İştiyak ve merak daha da çoğalıyor. Peki bu nerede? Ben bununla nasıl irtibat kurabilirim? Bunun, bu bilginin açıklaması, genişliği nedir? Teferruatı nedir? Efendim, o beni yarattıysa benim onunla ilişkilerim nedir? Benim ona karşı ne yapmam lazım? O bana karşı ne yapıyor? Hayat nedir? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bir sürü soru. Onun için Arap şairlerinden birisi demiş ki, yani çeşitli sorunlar karşısında düşünüp de, efendim, bir Tanrı'nın varlığı sonucuna geldin mi? Geldim. Tamam. O zaman en büyük soruya gelmişsin. Bu sefer yani bir taraftan sorunları çözüyor Allah'ın varlığı, bir taraftan da birçok soruların kaynağı oluyor. İşte bunları insan şeyle anlayamıyor. Belki anlar. Ama onun için Allah-u Teala Hazretleri kendisini tanıtacak ve bu konulardaki doyumsuzluğu tatmin edecek elçiler gönderiyor, uyarıcılar gönderiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresini hepiniz bilirsiniz. Febe eyye ala rabbikuma tükezziban ayetini tekrar tekrar, efendim, dinlediğimiz sure. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, halakal insan, Allah insanı yarattı. Ve allemehül beyan. Konuşmayı öğretti ona. Buradan anlıyoruz ki bizim konuşma dediğimiz sistem, düzen, çok gelişmiş bir sistem bu. Yani biz konuşuyoruz, ben içimdeki, kafamdaki fikirleri size iletiyorum. Konuşmayla iletiyorum. Konuşma sistemiyle iletiyorum. Siz de anlıyorsunuz. O halde buradaki bilgileri size iletmek için çok karmaşık bir sistem bu. Yani bunun tabii nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş,

esrarengiz bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, insanı yarattı, ona beyanı, fikirlerini beyan edecek efendim teşkilatları, düzenleri, aletleri, araçları, sistemleri öğretti. Allemehül beyan. Sonra biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hıra mağarasında inzivaya çekilip de derin derin düşündüğü, ibadet ettiği zamanlarda ilk gelen ayetlerde ne buyuruluyor? İkra ve Rabbukel Ekrem ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem yalem. Kalem ile insana bilgileri öğreten, insanoğluna bilmediği her şeyi öğreten Allah'ın adıyla oku. Demek ki kalemi, yazıyı, beyanı, anlaşmayı, bilgileri, insanoğlunun bilmediği şeyleri insana öğreten gene Allah. Yani biz bütün bilgileri ondan, onun lütfundan kazanıyoruz. Derece derece, tarih boyunca, insanlığın tarihi boyunca öyle kazanmışız. Bu anlaşılıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri insanı yarattıktan sonra terk etmemiş. Yarattım, ne halleri varsa görsünler. Sokağa atılmış bir çocuk gibi değiliz. Her an lütfu devam ediyor. Külle yevmin ve fî şe'en. Her an lütfu devam ediyor, devam etmekte. Yani onun verdiği akılla düşünüyoruz, onun verdiği akılla master yapıyoruz, onun verdiği akılla doktora yapıyoruz. Efendim, her an onun verdiği nimetle yaşıyoruz. Vücudumuzun hayatı da onun verdiği karmaşık nimetlerin bir bileşkesi, sonucu. Yani bu karmaşık yapıda bazı şeyler çalışmadığı zaman hastalanıyoruz. Çalışmazlık arttığı zaman yaşamımızı yitiriyoruz. Yaşayamıyoruz. Yani hayat, yani bizim yaşamamız bir nefes, nefes almamız birçok nimetin sonucu. Bahattin Nakşibend Hazretlerine keramet göster demişler. Üç adım ileri atmış, işte keramet demiş. Yani üç adım ileri atmak büyük bir keramettir. Allah'ın ikramıdır yani. Kolay bir şey değildir. Yapamazsınız. Adamlar bir robot yapıyorlar. Biraz yürüyor. Ondan sonra hemen filmler, bilmem yazılar, fotoğraflar, şeyler. Vah vah vah. Maşallah maşallah. Şöyle bir cihaz yaratmışlar. Şöyle şöyle gidiyor filan. Yani ortaya koymuşlar. Filan diye şey yapıyoruz. İnsanın bu dengesi de bir, mühim bir şey. Şimdi biz gemide gelirken bu kayakçıların kayışlarını, dağlardan inişlerini, havada takla atışlarını, uçuşlarını falan gösterdi bir ara. Konuştuk arkadaşlarımızla. Yani küçükten alışıyorlar bu dengeye. Tekerlekli patenlerle çocuklar, buradakiler. Bizimkiler pek uçurtma uçurur, sapan şey yapar, ip atlar, seksek oynar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar, yani bu denge de mühim bir şey. Her şey muazzam bir şey. İşte bu muazzam şeylerle her an takviye olarak hayatımızı sürdürüyoruz ve sahip olduğumuz bütün üstünlüklere, başka varlıklara. Bir kitapta okumuştum. Hindistan'da kaplan, Bengal kaplanı. 3 metredir boyu. Yani şuradan duvara kadardır. Allah karşılaştırmasın. Meydanda açıkta. 3 metredir. Kaplandır. Yavrusuna insanoğlunu göstermiş. Uzaktan bak demiş. Şunu görüyor musun? Bu demiş dünyanın en korkunç mahlukudur demiş. Bizi göstermiş. Kaplan oğluna nasihat etmiş. Bak demiş bu çok tehlikelidir, aman bundan kendini sakın demiş. Kaplan yavrusuna insanı gösterip bundan sakın demiş. Biz dünyanın en tehlikeli mahlukuyuz. Filler bizden yaka silkiyor ama yakaları yok. Efendim kaplanlar bizden korkuyor. Çocuklarını ikaz ediyorlar ama bunun ağına düşme diye. Bütün mahluklar denizdeki, havadaki hepsi bizim emrimizde. Yani biz onlardan üstünüz. Bu üstünlükleri biz kendimiz de kazanmadık. Yani bize bizim dışımızdaki bir yönlendirici kuvvet bunları verdi ve biz o sayede bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Ama yani evrensel gerçekleri bildiriyor. Biz boşuna yaratılmamışız. Çok büyük meziyetlerle donatılmışız. Çok büyük imkanlara sahip kılınmışız. Bunu anlıyoruz, görüyoruz. Olaylar da gösteriyor. Ve bu yaradanımıza karşı bizim sorumluluklarımız var. Görevlerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat hikayesini lütfen ağır mesleki çalışmalarınızın arasında hanımlarınız ve çocuklarınızla beraber lütfen

0: Ben okuyun. Yani Peygamber Efendimiz nasıl peygamber gönderilmiş, güzel bir kitaptan okuyun. Güzel bir kitap hangisi? Mesela Ziyaül Hak'tan, rahmetli Ziyaül Hak'tan madalya almış olan Kasım Köksal'ın İslam Tarihi. Güzel bir kitap. Neden güzel? Bütün kaynakları tarayarak bilgileri çıkartmış, düzenlemiş. İsimlerin okunuşu güzel. Çünkü ben başka kitaplar okuyorum, isimleri bile doğru tespit edememiş olabiliyorlar. Yani biraz Arapça biliyorum diye bu işe girişenler bu işi çok iyi başaramıyor. İyice uzmanı olmak lazım. Asım Köksal'ın İslam Tarihi'ni okuyun. En son baskısını alın, başından başlayın, okuyun. Yani bu efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınmasına yardımcı olsun diye söylüyorum bunu. Ama şey olarak, yani 20. yüzyılda çağdaş bilgileri almış bir insanın bir peygamber nasıl peygamberliğe başlamış, Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir vazifeli şahıs nasıl bir mücadele yapmış ve nasıl biz bu noktaya gelmişiz, bunu anlamak için mutlaka Peygamber Efendimiz'i oku. Peygamber Efendimiz'in mücadelesinin bizim kanımıza aşılanması lazım. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 27 sene profesörlük yaptım. İlahiyat Fakültesi'ne gitmeden önce ilkokuldan itibaren dini bir muhitte yetiştim. Ama sağlam dini bir muhitte yetiştim. Yani Allah'tan korkan, ibadetlerini yapmaya çalışan, efendim Allah yolunda yürümeye gayret eden, haramlardan sakınan insanların içinde yetiştim. Öyle bir ortamda yetiştim. Büyük mübarek efendilerin sözlerinden etkilendim. Vaazlarını dinledim. Nasihatlerini dinledim. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri dinledim. Ondan sonra hayata atıldım. İlahiyat Fakültesi çevresinde üniversiteyi tanıdım. Yani başka yerlerdeki ilim adamlarına göre İslam'ı daha iyi bilmesi gereken insanların arasında 27 senemi geçirdim. Yani bunlar Kur'an'ı biliyorlar, hadisleri biliyorlar, efendim İslam hakkında bilgileri var. Bilgi insanı iyi insan yapmaya yetmez. Şöyle söyleyeyim, iyi şeyleri bilen bir insan mutlaka iyi şeyleri yapar. İyi şeyleri bilmek başka, iyi insan olmak başka. İkisi ayrı şey. İyi insan olmayı başarmak, o bilgileri uygulamakla mümkün oluyor. Kolay değil. Bilmek yetmiyor. Şimdi ben o zamandan kara kara düşündüm. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin öğrencilerini düşündüm. Profesörleri düşündüm. İçlerinde masonlar var. Yani gitmiş bir başka teşkilata girmiş. Mason olmuş. Mason olduğunda kitabında yazmış. Konuşmasında söylemekten çekinmeyen insanlar var. İçki haram, içki içenler var. Zina haram, zina edenler var. Kumar haram, kumar oynayanlar var. Efendim, evlilik dışı ilişkiler yasak, metresiyle yaşayanlar var. Efendim, namaz kılmak Allah'ın emri, namazı kılmayanlar var. Oruç tutmak Allah'ın emri, oruç tutmayanlar var. Zekat zaten veren yok. Yani çok az. Fakir, fakiriz diye vermiyor. Zengin de, efendim, parayı çok sevdiğinden vermiyor. Yani ilahiyat fakültesi yetmiyor. Sonra çocuğumu şeye verdim. İmam Hatip Okulu'na verdim. İmam Hatip Okulu'nda İslam'ı öğrensin, iyi Müslüman olsun diye. İmam Hatip Okulu'nda okumak da yetmiyor. Belki çoğunuz, belki bazılarınız İmam Hatip menşelidir. Orada da insan bilgileri alıyor ama babasının zoruyla namaz kılıyor. Babasının zoru olmadığı zaman cuma namazından kaçıyor. Cuma namazı kılmıyor, kaçıyor. Baskı olmadığı zaman günah işliyor. Şimdi bizim kanımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından efendim aşk aşılanması lazım. Davranışlarından, düşüncelerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmemiz lazım. Allah muvaffak etsin. Allah üstün başarılar ihsan etsin. Çalışmalarımız hayırlı mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: İstediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
2: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tekâsür Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli, uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tekâsür Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve nüfus çokluğu ve çoklukla övünmek anlamına gelen tekâsür kelimesinden alır. Sure, ilk ayetlerinde ebedi hayatı hesaba katmayan insanın dünyada övünebileceği imkanlara ve özellikle bunların çokluğuna yönelik hırsına vurgu yapılarak başlar. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının, yakında kötülüğünü bileceksiniz. Tekâsür suresinde soy sop ile övünmenin yanlışlığı, hesap gününün kaçınılmaz olduğu anlatılmaktadır. Surenin son ayeti, dünyada lütfedilen imkanların sorunsuzca kullanılamayacağı, ahiret gününde hesabı sorulacak bir emanet olduğu vurgusuyla biter. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Cehennem, bozguncu, cimri ve başa kakıcı her insana yakındır.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Beli heyetinin Medine'ye gelişi ve Müslüman oluşu. Rüveyfi bin Sabitül Belevi'nin bildirdiğine göre Hicret'in 9. yılında Rebiyül Evvel ayında Medine'ye Belilerden bir heyet geldi. Geldiklerini haber alınca Rüfeyvi onları Beni Cedile mahallesindeki evine indirdi. Sabahleyinde Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına götürdü. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam evinde ashabıyla birlikte oturuyordu. Rüveyfi bin Sabit, Beli heyetini Peygamberimiz Aleyhisselam'a "Ya Resulallah, bunlar benim kavmimdendir." diyerek takdim etti. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Sen de kavmin de hoş geldiniz." buyurdu. Heyetin yaşlısı ve büyüğü olan Ebu Dıbab varıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne oturdu ve konuştu. Beli heyetinin hepsi Müslüman oldular. Yüce Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Hamdolsun o Allah'a ki sizi İslamiyet'e hidayet etti. İslamiyet'ten başka dinde ölen herkes cehennemdedir." buyurdu. Heyetin büyüğü ve yaşlısı olan zat, "Ya Resulallah, ben konukları ağırlamaya düşkün bir adamım. Bundan dolayı bana ahirette bir ecir ve sevap var mıdır?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Evet, zengine veya fakire yapacağın her iyilik sadakadır, hasenedir." buyurdu. Heyet başkanı, "Ya Resulallah, konukluğun müddeti ne kadardır?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "3 gündür. Yanında 3 günden fazla oturmak konuklar için helal olmaz, çıkıp gidinceye kadar." buyurdu. "Ya Resulallah, yeryüzünün kırlarında bulduğum davarlar hakkında ne buyurursun?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "O ya senindir, ya kardeşinindir, ya da kurdundur." buyurdu. Abdullah bin Amr da, "Ya Resulallah, yitik davar hakkında ne buyurursun?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "O ya senindir, ya kardeşinindir, ya da kurdundur. Yitiği kardeşin için tut." buyurdu. Heyet başkanı, "Ya o deve olursa ne buyurulur?" diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, "O ne senindir ne de kardeşinindir. Sahibini buluncaya kadar bırak onu gitsin." buyurdu. Beli heyeti dinleri hakkında daha başka sorular da sordular ve cevaplarını aldılar. Sonra kalktılar, Rüveyfi'nin evine döndüler. Beli heyeti Rüveyfi'nin evine döneceği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam getirdiği hurmayı Rüveyfi'ye verip "Konukları ağırlarken bu hurmadan da yararlan." buyurdu. Beli heyeti de başkaları da bu hurmalardan yediler, durdular. Beli heyeti Medine'de 3 gün oturdu. 3 günden sonra vedalaşmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselam, daha önceki heyetlere bahşişler verildiği gibi bunlara da bahşişler verilmesini emretti, verildi ve yurtlarına döndüler. Alkame bin Mücezziz'in iskelede oturan bir cemaate gönderilişi. Hicretin 9. yılında Rebiül Ahir ayında Cidde Şuaybe iskelesi halkının Habeşlerden bir cemaatin

Gemiler içinde Mekke yakınlarına kadar geldiklerini gördükleri haberi alınca, Alkame bin Mücezzi Zülmüdlici'yi 300 kişilik askeri bir birlikle yola çıkarıldı. Askeri birlik denizdeki adaya kadar ilerlediler. Adada Habeşliler eğleşirlerdi. Mücahitler adaya çıkmak ve adalılarla karşılaşmak istedikleri sırada, çıkan rüzgar denizi dalgalandırmaya ve kabaran dalgalar kendilerine doğru gelmeye başlayınca, geri dönüp dalgalardan kaçtılar, adaya çıkmaktan vazgeçtiler. Alkame ve arkadaşları hiçbir düşmanla karşılaşıp çarpışmadılar. Medine'ye doğru dönüldüğü ve bazı konak yerlerinde bulunulduğu sırada, süvari birliğinin bazıları ailelerinin yanına daha çabuk dönmek için Alkame'den izin istediler. Alkame de onlara izin verdi. Abdullah bin Huzafe dönmekte acele edenler arasındaydı. Alkame onu evlerine çabucak dönmek isteyenlere kumandan tayin etti. Abdullah bin Huzafe şakacı bir zattı. Abdullah bin Huzafe'nin arkadaşları yolun bir kesiminde bulundukları sırada ateş yakmışlardı. Onunla hem ısınıyorlar hem de üzerinde yemek pişiriyorlardı. Abdullah bin Huzafe arkadaşlarına, "Beni dinlemek, bana itaat etmek size düşen bir vazife değil midir?" diye sordu. "Evet, seni dinlemek ve sana itaat etmek bizim vazifemizdir," dediler. Abdullah bin Huzafe, "Ben size neyi emredersem onu muhakkak yapar mısınız?" diye sordu. "Evet, yaparız," dediler. Abdullah bin Huzafe, "Öyleyse ben şu yaktığınız ateşin içine sıçrayıp girmenizi size kesin bir emirle emrediyorum," dedi. Bazıları arkadaşlarının kendilerini ateşin içine atacaklarını sanarak onları elbiselerinden tutup geri çekmek, kendilerinin ateşe girmelerine engel olmak için ayağa kalktılar. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe, "Oturun, ben size şaka yapmıştım," dedi. Yerine getirilmesi günah olan emirlerin yerine getirilmemesi gerektiği. Medine'ye gelinip Abdullah bin Huzafe'nin işi anlatılınca Peygamberimiz aleyhisselam, "Kim size bir masiyet, günah olan bir şey emrederse onun bu husustaki emrini dinlemeyiniz, yerine getirmeyiniz. Eğer ateşe girmiş olsaydınız kıyamet gününe kadar onun içinden çıkamazdınız. Allah'a masiyet teşkil eden emirler hakkında amire itaat etmek yoktur. Amire itaat ancak meşru olan emirler hakkındadır," buyurdu. Hazreti Ali'nin Füls putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz aleyhisselam hicretin 9. yılında Rebiyül Ahir ayında Hazreti Ali'yi Ensar'ın ileri gelenlerinden 150 kişilik askeri bir birlikle Tayyi kabilesinin putu olan Füls'ü yıkmaya gönderdi. İslam ordusunun 50'si atlı, 100'ü develiydi. Yanlarında siyah bir bayrakla beyaz bir sancakta bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam bayrağı Sehl bin Huneyfe, sancağı da Cebbar bin Sahrü Sülemi'ye verdi. Baskın yapılacağı zaman birliğin dağılıp her taraftan birdenbire baskın yapılmasını emretti. Füls, Tayyi kabilesiyle Tayyi'ye bağlı olup Selma ve Eca dağlarında oturanların putuydu. Necd'de Feyt yakınında bulunuyordu. Eca dağının gölgesinde tıpkı insan şeklinde olan Füls'e tapılır, hediyeler sunulur, kurbanlar kesilirdi. Kovulanlar, kovalananlar onun yanına sığınınca bırakılırlardı. Korkanlar onun yanında emniyet ve selamete kavuşmuş sayılırdı. Füls'ün bakıcıları Belvan oğullarıydı. Belvan, Füls'e tapmayı başlatan ilk kişiydi. Füls'ün en son bakıcısı da Belvan oğullarından Sayfi adında biriydi. Tayyi, Kehlani ve Kahtanilerden gelme kabilelerden olup cömertliği dillere destan olan Hatemü't-Tayyi Tayyi kabilesindendi. Tayyi kabilesinin yurtları Yemen'deydi. Tayyiler Ezdilerin ardından Hicaz'a gelip Sümeyre ve Feyde konmuşlar, Eca ve Selma dağlarını ele geçirmişlerdi. Hicaz'da, Şam'da ve Irak'ta ovaları ve dağları dolduran cemaatler haline gelmişlerdi. Sümeyr bir dağ, Feyd'de Mekke yolunda bir yer olup Eca ve Selma dağlarına yakındı. Feyd ile Vadil Kura arası 6 geceliktir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek

0: Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: İnsanlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
1: Merhaba sevgili Akra FM dinleyenleri. Bugün programımızda sizlere Evliya'nın büyüklerinden Hatem-i Esam Hazretlerinden bahsedeceğiz.

0: Adı Hatim bin Anvan bin Yusuf el-Esam, künyesi Ebu Abdurrahman'dır. Belh'te dünyaya gelmiştir. Doğum tarihi ise belli değildir. Hatim el-Esam, Şakik-i Belhi'nin talebesi Ahmed-i Hadreveyh'in hocasıdır. 852 senesinde Belh'in bir nahiyesi olan Mahşer'de vefat etmiştir. Akıl bari olduğu andan itibaren Şakik-i Belhi'nin sohbetlerine devam eder. Esam yani sağır denmesinin sebebi şudur değerli dinleyenler. Vakit odur ki birisi onunla konuşurken kazayla yerlenir. Hatim Esam o şahıs utanmasın diye yüksek sesle konuş. Ancak yüksek sesle konuşanları duyabiliyorum der ve bu halini o kişinin ölümüne kadar 40 yıl sürdürür. Bu yüzden ona Esam yani sağır denilmiştir. Bir gün Şakik-i Belhi Hatim Esam'a sorar. Ne kadar zamandır buraya geliyor beni dinliyorsun?
1: 33 sene.
0: Bu kadar zaman içinde benden ne öğrendin, neler istifade ettin?
1: 8 şey istifade ettim der.
0: Şakik'i bunu duyunca yazıklar olsun sana ey Hatim. Bütün zamanımı sana harcadım. Seninse 8 şeyden fazla istifaden olmamış diye çok üzülür.
1: Hatim, ey hocam, doğrusunu istiyorsan böyledir. Bundan fazlasını zaten istemem. Bana bu kadar yetişir. Çünkü dünyada ve ahirette felaketlerden kurtulup ebedi saadete kavuşmanın bu 8 bilgiyle olacağını iyi biliyorum, der.
0: Hocası, söyle bunları da ben de anlayayım, buyurunca.
1: Hatim, ey hocam, birincisi insanlara baktım. Herkes bir şeyi seçmiş, onu sevmiş gördüm. Ve bu sevgilerin çoğu onlara ölüm yatağına kadar, bazıları öldüğü vakte kadar, bazıları da mezara girinceye kadar arkadaşlık ediyor ve sonra onları yalnız ve zavallı olarak bırakıp ayrılıyorlar. Onunla beraber kimse mezara girmiyor, dert ortağı olmuyor. Bu hali görünce düşündüm ve kendime dedim ki, dünyada öyle dost seçmeliyim ki mezara benimle gelsin, bana orada arkadaşlık etsin. Aradım, taradım, Allahü Teala'ya yapılan ibadetlerden başka böyle sadık bir sevgili bulunmadığını gördüm. Dost olarak onları seçtim ve onlara sarıldım, der.
0: Ve şöyle devam eder değerli dinleyenler.
1: Ey hocam! İkinci faydam, insanlara baktım, herkesi, arzuları, keyifleri peşinde koşuyor, nefsin istekleri arkasında yürüyor gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allahü Teala'dan korkarak nefslerine uymayanlar elbette cennete gideceklerdir. Çok düşündüm. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona doğru olduğunu bilgilerimle, tecrübelerimle, aklımla, vicdanımla anladım ve tam inandım. Nefsimi düşman bilerek ona aldanmamaya, uymamaya karar verdim ve mücadeleye başladım. Nefsimin arzu ve isteklerini yapmadım. Nihayet teslim olarak ibadetlerden kaçan o nefsin şimdi Allahü Teala'ya itaate koştuğunu, isteklerden vazgeçtiğini gördüm. Ey hocam, üçüncü faydam, insanların haline baktım. Herkes dünyada bir sıkıntıya girmiş. Böylece dünyalık toplamaya uğraşıyorlar gördüm. Sonra şu ayet-i kerimeyi düşündüm. Dünya malından sarıldığınız, sakladığınız her şey yanınızda kalmayacak. Sizden ayrılacaktır. Ancak Allah rızası için yaptığınız iyilikler ve ibadetler sizinle beraber kalacaktır. Dünya için topladıklarımı Allah yolunda harcadım, fukaraya dağıttım. Yani baki kalmaları için Allahü Teala'ya ödünç verdim. Dördüncü faydam, insanlara baktım. Herkesin başkalarını beğenmediğini gördüm. Buna sebep birbirlerini haset etmeleri, birbirlerinin mevkilerine, mallarına ve ilimlerine göz dikmeleri olduğunu anladım ve şu ayet-i kerimeye dikkat ettim. Dünyadaki maddi manevi bütün rızıklarını aralarında taksim ettik. Herkesin ilim, mal, rütbe, evlat gibi rızıklarının dünya yaratılmadan evvel ezelde taksim edildiğini, kimsenin elinde bir şey olmadığını ve çalışmayı, sebeplere yapışmayı emrettiğinden ona itaat etmiş olmak için çalışmak lazım geldiğini ve haset etmenin büyük zararlarından başka zaten lüzumsuz olduğunu anladım ve Allahü Teala'nın ezelde yaptığı taksime ve çalışınca Rabbimin gönderdiğine razı oldum. Bütün Müslümanlarla sulh üzere olup herkesi sevdim ve sevildim.

0: Beşinci faydam, insanlara baktım. Birçoklarının insanlık şerefini, kıymetini, amir, müdür olmakta, insanların kendilerine muhtaç olduklarını ve karşılarında eğildiklerini görmekte zannettiklerini ve bununla iftihar ettiklerini, övündüklerini gördüm. Bazıları da kıymet ve şeref çok mal ve evlat da olur sanarak bunlarla iftihar ediyorlar. Bu durumu görünce şu ayeti kerimeyi düşündüm. En şerefliniz ve en kıymetliniz Allah-u Teala'dan çok korkanınızdır. İnsanların yanıldıklarını, aldandıklarını anladım ve takvaya sarıldım. Rabbimin affına ve ihsanlarına kavuşmak için ondan korkarak dinin dışına çıkmadım. Haramlardan kaçtım.
1: Ve devam eder Hatim Esam değerli dinleyenler.
0: Altıncı faydam, insanlara baktım. Birbirlerinin mallarına, mevkilerine ve ilimlerine göz dikerek, fırka fırka ayrılarak birbirlerine düşmanlık ettiklerini gördüm ve şu ayeti kerimeyi düşündüm. Sizin düşmanınız şeytandır. Yani sizi Allah yolundan, Müslümanlıktan ayırmak için uğraşanlardır. Bunları düşman biliniz. Kur'an-ı Kerim'in doğru söylediğini bildim. Yedinci faydam, insanlara baktım. Gördüm ki herkes yiyip içmek, para kazanmak için uğraşıyor. Bu yüzden haram ve şüpheli şeyleri de alıyorlar ve zillete, hakaretlere katlanıyorlar. Şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allah-u Teala tarafından rızkı gönderilmeyen yeryüzünde bir canlı yoktur. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ve elbette doğru olduğunu ve o canlılardan biri olduğunu bildim. Sekizinci faydamsa insanlara baktım. Herkesin bir kimseye ve bir şeye güvendiğini, sırtını ona dayadığını gördüm. Bazıları altınlarına, mal ve mülküne, bazıları sanatına ve kazancına, bazıları mevki ve rütbelerine, bazıları da kendi gibi bir insana güveniyor. Sonra şu ayeti kerimeyi düşündüm. Allah-u Teala yalnız kendisine güvenenlerin her zaman imdadına yetişir. Her zaman ve her işimde yalnız Allah-u Teala'ya güvendim.

0: Değerli dinleyenler, birisi Hatime Esam'a nasıl namaz kılarsın diye sorar. O da şöyle buyurur. Namaz vakti gelince temiz bir kalple niyet ederek abdest alırım. Abdest uzuvlarımı yıkar, kalben de tövbe ederim. Sonra camiye giderim. Mescid-i Haram'ı gözümün önüne getirir, makam-ı İbrahim'i iki kaş arasında tutar, cenneti sağımda, cehennemi solumda, sıratı ayaklarımın altında, can alıcı meleği arkamda düşünür, kalbimi Allah-u Teala'ya ısmarlar, sonra tazimle Allahu Ekber der, hürmetle kıyam, heybetle kıraat, tevazuyla rükû, tazarruyla secde, hilmiyle oturuşu, şükürle selamı yerine getiririm. Benim namazım böyledir. Nükteli ve hikmetli sözler söyleyen Allah dostu Hatim Esam bir gün şöyle buyurur değerli dinleyenler. Dünya için üzülmen kötü, ahiret için üzülmen iyidir. Tövbe, gafletten uyanmak, günahı hatırlamak, Allah-u Teala'nın lütfunu, hükmünü zikretmektir. Her söz için doğruluk, her doğruluk için iş, her iş için de sabır gerekir. Bir kimse Hatim Esam Hazretlerinden nasihat ister. O da şöyle buyurur. Eğer dost istersen Allah-u Teala kafi. Yol arkadaşı istersen kiramen katibin melekleri yeter. Eğer arkadaş istersen Kur'an-ı Kerim yeter. Eğer iş istersen Allah-u Teala'ya ibadet etmek yeter. Eğer vaaz nasihat istersen ölüm yeter. Eğer bu söylediklerimi kabullenmemişsen, sana cehennem yeter, buyurur. İnsanlara ilim öğretip, insanlar ondan öğrendikleri ilimle amel ettikleri halde, kendisi amel etmeyen kimse, kıyamet günü pişmanlığı en çok olan kimsedir. 852 senesinde Belh'in Mahçer kasabasında vefat eden Hatim Esam Hazretlerini rahmetle anıyor, Allah şefaatlerine erdirsin diyoruz değerli dinleyenler. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun.
1: Onlar bir ömür boyunca hakikatin izini sürdü. İlmiyle, irfanıyla asırları aşan bir miras bıraktı. İlim ve hikmet yolcusu mana erlerinin hayatları Akra'da. Erenler Kervanı.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Allah kuvvetlilerin başaramadığını bir zayıfa başartmaya kadirdir.
1: Şeyh Şami. Akradaşım.

Allah'ım, içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşı ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları, ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetişmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

0: kız, ya Rabbim, rahmetinle taşlama.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğiklik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O, bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o önceki ilahi kitapların da aslını tasdik eder ve levh-i mahfuzda yazılmış kitabı açıklar. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur.

0: tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Akra, akra.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısakürek'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: İyi akşamlar kitap severler. Geçen sayfalarda Tebük Seferi'ni okuduk. Belki hazırsızlıktan, belki de karşısındaki esrarlı gücün sırlarını keşfedememekten Rum ordusu, peygamber ordusunun karşısına çıkamadı. Kabileler Medine'ye bağlandı ve geri dönüldü. Bu bölümde ise Hicri 9. yılı okuyacağız. 47. bölüm. 9. yılda malının yağma edileceğinden korkan bir adama cevapları. Kervanların muhafazasız hareket edeceği günler pek yakın. Devlet gönüllerde kurulmuş ve hemen maddeyi tertemiz edip eline almıştır. Şimdi her şeyde nizam, ahenk, ölçü ve huzur. Muazzam bir hayal kabiliyeti içinde en kaba müşahhasların ifadesine bağlı Arap, şimdi kısa zamanda cebir ilmini keşfedecek kadar dolambaçlı mücerretler alemine girmiş, eşya ve hadiselere onları birbiri içinde süzen bir hikmet menşurundan bakmaya başlamış ve hem hikmette hem ahlakta ilahi nura ermiştir. Eski yırtıcı ve müşahhaslaştırıcı, putlaştırıcı seciye, şimdi Allah'ın birliğine ve mutlak münezzehliğine, namütenahi mücerretliğine inanıyor. Secdeye kapanıyor, oruç tutuyor, zekatını veriyor. Hac mevsiminde Allah'ın evini ziyarete koşuyor ve bütün bunların esrar ve hikmetini derinden derine sezerek yapıyor. Masum kanının sarhoşu eski kaplan bünye, şimdi üstün insan ahlakı içinde bir güvercin öksürse gözyaşlarını tutamıyor. Bu hal Müslümanlıktır ve mutlak inkılap. Ashab muharebesinde hizip hizip birlik olarak Müslümanlığı yıkmak isteyen ve Arap illerinin son küfür aksül amelini temsil eden kabileler, Mekke ve Taif'in arkasından baştan başa Müslüman. Bunlar peygamber karargahına heyetler göndermiş, kendilerine heyetler gönderilmiş ve hepsi birden kurtarıcı İslam çemberinin içine alınmıştır. 8. yılda Yemen'e giden İslam elçisi Ali, o tarafları son küfür artıklarına kadar hak dine çekti. Yemen'le beraber Bahreyn, Amman ve Suriye hududuna kadar bütün Arabistan yarımadasında tevhid sancağı. Hicretin 9. yılında bütün Arap illeri Müslüman ve Arap mutlak inkılabın istifa süzgecinden geçmiş yepyeni tipi. Her milletin namzet olduğu ebediyen yeni tip. Bu süzgeci süzülmüşün süzülmüşü, istifa görmüşün istifa görmüşü manasına Mustafa, Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa tutuyor. Devlet gönülde, madde ise gönlün elinde olduğu için Allah Resulü'nün semavi devletine dünya hükümeti bir toz zerresi halinde dahil. Fakat görünürde mevcut değil. Dünya hükümeti de peygamberlik hikmetinde erimiş ve ayrıca yer ve şekil alamamıştır. Bu yüzdendir ki o bütün dünyaların sahip ve hakimi. Ne bir alayiş, ne bir özeniş, ne de en küçük bir zinet, haşmet ve saltanat belirtisi. Hurma dallarından tahta sedirler ve çok defa bomboş toprak tabaklar. Mevkiinin önünde bütün insanlık, bütün üniformalarıyla tek ayak üstünde dursa, yine göklerin ona her an tertiplediği zafer alayına denk düşemeyeceği ve cihanın bütün mermer, fil dişi ve billur mevcudu bir araya gelse, manevi sarayına eş olamayacağı Allah'ın sevgilisi, o buyuruyor ki, kul gibi, köle gibi oturur, kul gibi, köle gibi yemek yerim. Her yerde elçileri, murahhasları, valileri, imamları, hakimleri, muallimleri, fetvacıları, terbiyecileri, tefsircileri. İstikbalin büyük idari ve teşkilatına ait her tohum atılmış, her prensip dizilmiştir. Mali, iktisadi, içtimai, harsi, siyasi, fikri, terbiyevi, ruhi, ahlaki müesseseleşme cehdinin büyük tohumları peygamber soluğunun içindedir. Ölçüler, levhalar, çarşı, bir buğday yığını ve yanında bir adam. Peygamberler peygamberi buğdayı muayene ediyor ve rutubetli olduğunu görüyorlar. Buğday ıslakça, sebebi ne? Yağmurdan ey Allah'ın Resulü, ya niçin buğdayın nemli olduğunu ilan etmiyorsun? Ve ilave buyuruyorlar, insan aldatanlar bizden değildir. Bir tahsilat mevzuunda hazineye ait kısımla kendi şahsına hediye olarak verilenleri ayırt eden memura verdikleri cevap. Eğer bu işe memur edilmemiş olsaydın bu hediyeler sana gelecek miydi? Ve bu tarzda hediyelerin kabul edilmemesini tembih ediyor. Hayber'in yarı malını toplamaya giden şair Abdullah bin Revaha'ya Yahudiler rüşvet veya hediye teklif etmişlerdi. Sahabi bağırdı, ey Allah'ın düşmanları, bana haram yedirmek istiyorsunuz öyle mi? Peygamber amcası Abdullah'ın oğlu Allah'ın Resulünden tahsildarlık memuriyeti istedi ve cevap aldı. Hayır, Muhammed'in ailesi sadaka toplayamaz. Sadaka halkın artığıdır. Bir başka istekliğe de şu cevap verildi. Biz bu işlere talipleri tayin etmeyiz, layıkları getiririz. Bir memur kendisinin ve zevcesinin maişetini temin edecek kadar ücret alabilir. Hizmetçisi yoksa onu da tutabilir. Evi yoksa o da hesaba girebilir. Bundan ötesi haddi tecavüzdür. Yüksek bir aileye mensup bir kadının hırsızlık etmesi üzerine iltimasa gelenlere mukabele. Başka toplulukların mahvolmalarına sebep ölçüleri zayıflara tatbik etmek ve kuvvetlileri müstesna tutmak olmuştur. Yemin ederim ki kızım Fatıma hırsızlık edecek olsa elini keserim. Yemen'e gönderdikleri Muaz bin Cebel hazretlerine soruyorlar. Orada nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabıyla. Kitapta yerini bulamazsan Allah Resulü'nün sünnetiyle ya onda da rast gelmezsen bana verdiğin ilim ve ruhla içtihat ederek. Ve buyuruyorlar Allah'a şükürler olsun Resulü'nün elçisini Resulü'nün sevdiğine erdirdi. İçtihat edebilecek insan olsaydı bu kapı açıktır derdik. Kapı kıyamete kadar açık. Fakat içtihat ehliyetindekiler çoktan geldi ve geçti. Zekat. İslam'ın düzlüğe çıkışı devresinde zekat da Müslümanlara farz oldu. Ve mutlak inkılabın emirler planında 5 esası tamamlandı. İman, namaz, oruç, hac, zekat. Zekat bahsinde tek cümleyle bütün bir dünya dolusu mana devşirmeye çalışalım. Prensipte belli başlı ölçüler içinde her Müslümanın her yıl malının 1/4'ini muhtaçlar için vermesinden ibaret olan zekat, Allah'a karşı kul hesabına malın ibadetinden ve pisliğine atmasından başka bir şey değildir. Ve sermaye uğurlaşmasını, dehameleşmesini önleyici ve taşıntılarını cemiyete dağıtıcı öyle bir adalet ölçüsüdür ki bütün insanlık ebediyen buna hayran olsa ve 20. asrın bütün iktisadi hastalıklarını ve hasretlerini onda tedavi ve tatmin etse yeridir. Dünyada hangi fikri, içtimai, iktisadi, ahlaki dava varsa aradığının, arayıp da bulamadığının İslamiyet'te olduğunu bilseydi mesele mi kalırdı? Yazık ki vecd ve aşkın kabuk bağladığı ve ruhların donup kemikleştiği devirlerden beri bunu asıl Müslüman geçinenler bilemedi. Vakıf. Garp aleminin derin hayranlığını gizleyemediği büyük İslam müessesesi. İlk vakıf Medine'deki Peygamber Mescidi'nin arsasını Allah rızası için hibe etmek isteyen fakat hibeleri kabul olunmayan iki öksüzün temayülüyle başladı ve 14 asır içinde bütün dünyayı doldurdu. Sahabilerden Ebu Talha huzurda, ey Allah'ın Resulü, hay kuyusu benim en değerli malım, onu Allah yolunda vasiyet etmek istiyorum. Allah'ın Resulü tasvip ettiler, vakfın gelirini akrabasına bırakmasını teklif buyurdular ve böylece vakfın esasları aydınlanmaya başladı. Hazreti Ömer de Hayber'de kendisine düşen araziyi vakfetmek istedi. Ona da istersen asıl malı muhafaza eder ve gelirini sadaka edersin. Emir verildi. Vakıf müessesesi vakfedicinin şartına bağlıdır ve müminlerin mal ve mülklerinden Allah yolunda ayırdıkları ve kurdukları yardım ve gelir kaynaklarıdır. Son yasak. Son emirlerden zekatla ahenkli olarak son yasakta faizcilik oldu. Ödenecek bir kıymeti karşılıklı anlaşma içinde aynı cinsten fazlasıyla istemek ve vermek fiili. Ve bu fiilin bilhassa temerküz ettiği para alışverişinde ana akçenin üzerine binen fazlalık. Arap illerini kavuran kötülüklerden biri de bu. Ayet meali, ey müminler, ribayı üst üste artan misillerle yemeyiniz, Allah'a itaat ediniz ki kurtulasınız. Başta peygamber amcası Abbas ve daha niceleri olmak üzere Yahudi icadı tefecilik Mekke ve Medine zenginlerini çatlatasıya şişirir, fakirlerini söndüresiye zayıflatır ve her köşede bir Yahudi tezgahı işletirken emir gökten bir kılıç gibi indi. Helal olan ticaretin yanında fazlasıyla para alım satımı ve aynı cinsten mal değiştirimi gibi şeytani bir teselliye kalkan ribanın bütün farkı anlaşıldı ve bu fiilen en yakıcı haramlardan bilindi. Borç vermek ve yardım etmek dünyanın en güzel işi, tefecilikse en kirli hareketi sayıldı. Garp iktisadi doktrinleri içinde İslam'ın faiz yasağına da hayranlıkla bakanlar vardır. Riba yasağı üzerinde istikbalde öyle takva örnekleri çıkacaktır ki mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam Hazretleri borçlusunun kapısında beklerken Allah korkusundan kapının gölgeliğinde durmayı bile menfaat sayacak ve sırf şahsi titizlik eseri olarak güneş altında pişmeyi tercih edecektir. Kaide değil, takva. Faizcilik işe inkılap edemeyen birikmiş ve emeksiz sermayenin durduğu ve oturduğu yerde kendisine şişme ve yutma hakkı tanımasıdır ki zulümlerin en büyüğüdür ve onun kastını bütün dehşetiyle İslamiyet tespit etmiştir.

0: Son vakalar. 9. yılın Recep ayında bir gün Allah Resulü sahabileriyle beraber gıyabi bir cenaze namazına durdular. Bu Habeş İmparatoru Müslüman Esame'nin cenaze namazıdır ve Necaşi 40 günlük yolda o gün vefat etmiştir. Şaban ayında Peygamberler Peygamberinin kızlarından ve Hazreti Osman'ın ikinci zevcesi Ümmü Kelsum vefat etti. İki peygamber kızıyla izdivaç şerefini kazanmış olmasından Haya Madeni Osman'ın lakabı Zinnureyn'dir. Şevval ayı, İslam'ın bünyesini asla fesada sokmaksızın gizli bir kese içinde çürütmeye çalışan münafıklık mikrobunun ürettiği baş örneği cezasını buldu. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül öldü. Oğlu Halis Müslüman. Allah Resulüne yalvarıp babasını kefenlemek için onun gömleğini istedi, verdiler. Namazını da kılmaları için yalvardı. Hazreti Ömer'in en hararetli itirazlarına rağmen münafığın namazını kıldılar ve daha evvel buyurdular. Allah bana münafıklar için 70 kere istiğfar etsem de kabul olunmayacağını bildirdi. Ne yapayım? 70'ten fazla istiğfar edeyim ki Allah niyazımı dilerse kabul etsin. Merhametin bu irtifaya yükselebildiğine dair tarihte misal hatırlamıyoruz. Fakat Allah'ın emri geldi. Küfürle gidenlerin namazını kılma ve mezarlarına yaklaşma. Onlar Allah Resulüne karşı küfür ve fısk içinde öldüler. Ebu Bekri hac emiri nasbettiler ve buyurdular. Git, hac et ve hac edeceklere rehber ol. Herkese ilan et ki bundan böyle müşriklere hac yasaktır. Çıplak olarak da kimse Allah'ın evini tavaf edemez. Emirleri yerine getirildi. Cenüp ucundan şark ve garp koltuklarına kadar bütün Arap Yarımadası Müslümandır. Ve ilk Müslüman örneği Arap, eski ve yeni haliyle karga ve güvercin arasındaki farkı yaşatmaktadır. Asıl Arap doğmuştur. Harabe ve mezbelelerin üzerinden peygamber soluğu esmiş ve göklerden billur kaldırımlı mana sitelerinde nur adamların kaynaştığı insan ve cemiyet mimarisi inmiştir.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden herhangi biri bir gecede Kur'an'ın 1/3'ünü okuyabilir mi? Bu sahabelere güç geldi ve şöyle dediler: ya Resulallah, bizim hangimiz buna güç yetirebilir? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İhlas suresi Kur'an'ın 1/3'üdür. Yatağına girdiğin zaman Ayetül Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Senin yanında Allah tarafından sürekli bir koruyucu bulunur ve sabaha kadar şeytan sana asla yaklaşamaz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her yatağa girişinde İhlas, Felak, Nas surelerini 3'er defa okur ve her defasında avucuna üfürerek bedenine sürerdi. Ayrıca hasta olduğunda da Felak, Nas surelerini okuyup üzerine üflerdi. Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'le ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Anadolu İrfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu İrfanı, cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir. Hacı Bektaş-ı Veli.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
1: Hayırlı günler değerli dinleyenler. Türkler İslamiyet'i kabul ettikten sonra hayatlarını samimiyetle inanıp bağlandıkları bu dine, İslam'a, Allah ve peygamber sevgisine adamış bir millet olarak

0: yaşamışlardır. Türk milletinde peygamber sevgisi o kadar derindir ki her Müslüman Türk onun ismi anılınca saygı gösterir, hürmet ve tazimle elini sinesine bastırarak salavat getirir. Ona duyulan aşk öyle bir sevgi atmosferi oluşturmuştur ki iman ve kahramanlık sembolümüz olan ordumuzun askerine onun adını temsil eden Mehmetçik denilmiştir. Yeryüzünde peygamberinin ismini milli bir sembol haline getiren tek millet Türkler olmuştur. Bunun yanında hemen her mısrağıyla sevgiyi terennüm eden edebiyatımızda Hazreti Peygamber'e duyulan samimi sevgiyle peygamber edebiyatı diyebileceğimiz kadar çok ve zengin türler oluşmuştur. Öyle ki sadece onu anlatma ve övmeye tahsis edilen başta naat olmak üzere Esma-ı Nebi, Gazavat-ı Nebi, Ahlak-ı Nebi, Hicret-ün Nebi, Mevlid, Mucizat, Miraciye, Hilye, Şefaatname, Kırk Hadis, Binbir Hadis gibi manzum mensur pek çok tür teşekkül etmiş ve gerek bu türlerde gerekse başka türlerde onu anlatan yüzlerce, binlerce eser kaleme alınmıştır. Hatta naat yazmak, okumak ve dinlemek Türkler için muazzam bir zevk ve anane olmuştur. Bu geniş peygamber edebiyatı arasında Ahmediyeler de bulunur. Ahmediyeler, Hazreti Peygamber'in hayatından bahseden manzum nasihat kitaplarıdır. Ahmet, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adlarından biri olduğu için onun hayatını ve nasihatlerini konu edinen manzum eserlere Ahmediye denmiştir. Bunlar halk için yazılmış eserlerdir ve en çok şöhret kazanmış olan 4 tane Ahmediye vardır. Bunlardan birincisi Mahmudiye adını taşıyan Bayramiye tarikatına mensup Mahmud bin Mehmed'in 14. yüzyılda yazdığı Mahmudiye adlı eserdir. İkincisi ve en tanınmış olanı ise 15. yüzyılda Gelibolu'da yaşamış olan Hacı Bayram'a intisap ederek Bayramiye tarikatına mensup Yazıcızade Mehmet ve Muhammediye adlı eseridir. 15. yüzyıl şairlerinden olan Akşemseddin Zade Hamdullah Hamdi ise Yazıcızade Mehmet ve Muhammediye adlı eserine bir nazire yazmış, bu Ahmediye de halk arasında oldukça rağbet görmüştür. Dördüncüsü ise Diyarbakırlı Ahmet Hurşit Efendi'nin yazdığı Nasihatname adıyla bilinen Ahmediye'dir. Kültür tarihimizde ve toplumsal inanç dünyamızda çok önemli yer teşkil eden Muhammediye'nin Hazreti Peygamber'i Türkçe terennüm ederek Türk milletine peygamberi her yönüyle tanıtan ve toplumumuzun zihnindeki peygamber imajını şekillendiren önemli bir klasiktir. Hatta şair ve mutasavvıf olan Yazıcızade Mehmet eseri kadar meşhur olamamıştır. Muhammediye yüzyıllardır Müslümanlarca zevkle okunmuş, elden ele dolaşmış, adı dillerden düşmez olmuştur. 9020 beyitlik bu hacimli eser, Süleyman Çelebi'nin Mevlidi ve Mevlana'nın Mesnevisi etkisinde ve onların tarzında kaleme alınmıştır. İçeriği de onlara yakındır. Tasavvuf ehli olan yazar, eserinde ince tasavvufi konuları da işlemiş, bunları halkın anlayacağı bir şekilde sunmaya çalışmıştır. Muhammediye'nin bu kadar ün kazanmasını Fuat Köprülü, onun ehli sünnet inancına sıkı sıkıya bağlı olmasına bağlamıştır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı çok samimi bir sevgi ve bağlılığı dile getirmesinin de şüphesiz bu ölçüde benimsenmesinde rolü vardır. Evliya Çelebi, Anadolu'da birçok insanın Muhammediye'yi ezbere bildiğini kaydetmektedir. Şu rahatlıkla söylenebilir ki Muhammediye Mevlid'den sonra aynı konuda yazılmış eserlerin en ünlüsü ve en beğenilenidir. Bu eserin yazılış sebebi Muhammediye'nin baş tarafında şöyle beyan olunmaktadır. Gelibolu'nun maneviyat erbabından bir heyet toplanıp müellifin inzivaya çekildiği deniz kenarındaki hücresine gelmişler. Sıra söze gelince peygamberimizin kemalatını dile getiren manzum bir eser yazmasını kendisinden rica etmişler. Onun gelen zatlara cevabı şöyle olmuş. Düzülmüştür nece mevlid kitabı, yazılmıştır nece efsafı kübra. Ancak istedikleri kitabın mevcutlardan farklı bir eser olduğunu, tefsir ve hadislere yer verecek, ilim ile ilahi aşkı, zikirle fikri, hacimde şekil gibi meczedecek ve İslami hakikatleri dimağlara nakşedecek bir eserin yazılmasını rica ettiklerini izah ve tekliflerinde ısrar etmişler. Bunun üzerine müellif, dedim ki ger ola takdir-i ilahi, koyam bu yüzde bir zülf-i mutarra, benagah düşüm olur bir gece ben, görürsem ki Muhammed sırrı esra. Bunun üzerine gördüğü bu mes'ud rüyada müellif, kainatın yegane efendisinden aldığı işaret üzerine Muhammediye'yi yazmaya başlar. Rivayete göre müellif eserini kaleme aldığı sırada bir noktada Resulullah aşkıyla öylesine bir gönül yangınına tutuşmuştur ki elindeki kağıtlar yanmaya ve kararmaya başlamıştır. Senin vasfın kitabını yazarken yazıcı oğlu, yanar canı eder ahı, elinde tutuşur evrak beyitleriyle ve eserin ilk nüshasında bu beytin bulunduğu sayfa üzerindeki yanık izleriyle desteklenen bu rivayet halk arasında oldukça rağbet görmüştür. Türk edebiyatında, özellikle tasavvufi edebiyat vadesinde çokça kullanılan devriye tekniğiyle kaleme alınan eserde, aklın yaratılışından insanın yaratılıp yeryüzüne inişine, diğer peygamberlerin hayatından Hazreti Peygamber'in ve âlu ashabının yaşantısına ve kıyamet alametlerinden kıyamete kadar, dünyanın ve insanın başından geçen ve geçecek olan her şey belli bir düzen çerçevesinde ele alınmıştır. Elbette ki kitabın konusu gereği Hazreti Peygamber'in yaşantısı diğer bahislere göre daha geniş bir yer teşkil etmektedir.
1: Anadolu irfanı.
0: Muhammediye'de Hazreti Peygamber sadece zahiri yönleriyle değil, batıni güzellikleriyle de anlatılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in hayatı, mücadelesi ve çektiği sıkıntıların yanı sıra yüce ahlakı ve mucizeleri de geniş bir biçimde ele alınmış ve özellikle de bu bahislerde coşkulu ve dokunaklı bir anlatım öne çıkmıştır. Hazreti Peygamber'i övmek için yazdığı bir kasidenin şu beyitlerinde yazıcıoğlu ne kadar güzel, akıcı ve duyguludur. Eğer Rum'un revanında görürsem ben Dilara'yı, revanına revani de Semerkand'ı Buhara'yı. Dilara'dır tutan Hürrem, gözüm gönlüm cihanını ve illa nite bulaydı Dilara'yı, Dilara'yı. Gelir derler Dilara'mı, gider derler Dilara'mı, şu dem bulur Dilara'mı ki ben bulam Dilara'yı. Senin hüsnün hayalinin çü düştü aleme aksi, sabah nakkaşı renkamiz edip yazdı hezarayı. Çü gördü yazıcı oğlu ki sensin aşıkı maşuk, bir külli sende mahvoldu, kodu tedbir ile rayı. İnsan beyitlerdeki lügatlerin manasını tamamen anlayamasa bile bir aşk ve heyecanın lemasını ruhunda müşahede etmektedir. Bu değerli eserin anlaşılmasını teshil için İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ferahür Ruh adlı iki ciltlik çok kıymetli ve Türkçe bir şerh yazmıştır. Ferahür Ruh, Muhammediye'nin içinde geçen muğlak kelimelerin izahını ve tasavvufi tabirlerin teşrihini yapmaktadır. Anadolu insanını aynı şemsiye altında toplayan ve dili, ırkı, mezhebi ne olursa olsun bütün bir İslam milletine seslenen nadide eserlerden biri de Süleyman Çelebi'nin Muhammediye'ye rakip kabul edilen eseri Vesiletün Necat adlı eseri, yani Mevlid'dir. Mevlid, Süleyman Çelebi'nin rüyası sadakayı cariyesidir. Yıllar yılı okuna gelmiştir Mevlid, hala okunmaktadır. Anadolu halkı Mevlid'e o kadar değer vermiştir ki ölülerinin arkasından bile okumuş, okutmuştur. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber diyerek ölümü güzel görmeyi ve göçen kişinin Allah Resulü ile ebedi alemde buluşacağını kalanlara müjdeleme ve yüreklerine su serpme vesilesi saymışlardır Mevlid okumalarını. Anadolu halkının bu güzel buluşuysa, bu hikmete erişemeyenler tarafından ölünün arkasından Mevlid mi okunur diye itiraza bile sebep olmuştur. Mevlid halk nezdinde o kadar tutulmuş ve rağbet görmüştür ki adeta şerh edilircesine, ona haşiyeler düşülürcesine Mevlid'le bağlantılı yeni eserler ortaya konmuş ve bu eserler Mevlidlerin sonuna eklenmiştir. Vefat-ı Fatıma-tüs Zehra, Hikayeyi Geyik, Hikayeyi Güvercin, Hikayeyi Deve bu eserlerden bazılarıdır. Bütün bunlar şüphesiz peygamber sevgisinin ürünü ve tezahürüdür. Anadolu insanının Resulü şiir diliyle, kafiyeli diziliş ve manzum ifadelerle anması da ayrı bir durumdur. Çünkü şiir insan kalbi ve duyguları üzerinde tesir halk eder, işiteni iki misli etkiler. Anadolu insanının dimağı şiir dilinin musikisindeki lezzete asırlardır aşinadır. Öyle ki Anadolu halkı çok uzakta olsa da Hazreti Peygamber'e ve onun kabrinin bulunduğu Medine şehri arasında bir sevgi köprüsü kurmayı başarmıştır. Öyle ki ona esen rüzgarlar, akan sularla selam, hasret, tazim ve sevgilerini göndermişlerdir. Şu şiir bunu ne güzel dile getirmiştir. Ey Bağdı Sabah, uğrarsa yolun semti haremeyne, tazimimi arz eyle Resulü Sakaleyne. Fuzuli de su kasidesinde Fırat ve Dicle'nin aktığı istikameti peygamberin istikameti olarak değerlendirerek bu iki nehrin başlarını taştan taşa vurup o yana doğru zorla da olsa yol almalarını peygambere ulaşmanın çırpınışları olarak değerlendirmektedir. Ravza-yı Kuyuna her dem durmayıp eyler güzar. Aşık olmuş galiba, ol servi hoş reftare su. Haki payine yetem der ömrlerdir muttasıl. Başını taştan taşa urur gezer avare su. Belki insanımızın Kur'an-ı Kerim'in bütün emirlerine riayetinde kusuru bulunur. Ama Allah ve Resulünü sevmekte kimse üstüne zerre kadar halel getirmemiştir.
1: Anadolu İrfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu İrfanı Akra'da.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
3: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
4: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse öfkeden dilediğini yapmaya gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Allah Teala kıyamet gününde halkın gözü önünde onu çağırır, hurilerden istediğini seçmesine izin verir.

Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşk, varlığın ve şiirin kaynağı. Bütün milletlerin edebiyatında, özellikle de şiirinde, aşk temasının müstesna bir yeri vardır. Çünkü şiirin özü aşktandır. Onun mayasına aşkın ateşi karışmıştır. Has şiir kıvılcımını aşktan alır. Aşkın yakıcı güzelliğiyle ışıldar. Bu gerçeği Abdülhak Şinasi Hisar şu sözlerle dile getirir. Aşk şiiri her nesil tazeleyen bir bahardır. Aşk sonsuz bir asalet kaynağıdır. Kurumuş edebiyatını bu kaynaktan sulamayan ve eseri yanık bir sahra olan sanatkara acınır. Benzer biçimde Yahya Kemal aşkın şiirdeki yerini şu cümleyle ölümsüzleştirir. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, her dem tazedir. Aşk hem sanatın hem varlığın temel ilham kaynağıdır. Büyük şair Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde sözü bu anlayışın özüdür. Aşkın mahiyeti sınırsız, tarifi güçtür ancak genellikle iki biçimde ele alınır. Mecazi yani beşeri ve hakiki yani ilahi aşk. Dünyevi olana bağlanma mecazi aşkı, insanın yüce bir varlığa, ilaha yönelmesi yani asıl kaynağına ulaşma arzusu hakiki aşkı oluşturur. Tasavvufi düşünceye göre mecaz hakikatin köprüsüdür. Başka bir deyişle Leyla'dan Mevla'ya varılır. Ancak aşk yalnızca bir duygu değil, çileli bir yolculuktur. Onun mebde ve menşei olan gönül, gamla, sitemle, kederle yoğrulmadan olgunlaşmaz. Tıpkı en değerli hazinelerin harabelerde gizli olması gibi aşkın da hakikati harap bir gönülde doğar. Gerçek aşık bu beladan kaçmaz. Zira o bilir ki aşkla yanmadan aşkla dirilmek mümkün değildir. Yunus Emre'nin deyişiyle işi dine yarenler. Kıymetli nesnedir aşk. Değmelere bitinmez. Hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa. Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa. Devletli nesnedir aşk.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Mümin sendelerse Allah ona destek olur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Konuşmada ciddi problemlerimiz olduğunu düşünüyorum. Dünyaya aslında konuşma yeteneğiyle geliyoruz ama bunun işler hale gelebilmesi için taklit etmemiz lazım. Yani bir örneğe ihtiyacımız var. Anneler babalar bu konuda çok eğitimli olmadığından ve konuşma konusunda herhangi bir çalışma yapılmadığından konuşmalarda sıkıntılar yaşayan bir toplumuz. Biz dil annemizden öğreniyoruz. Ana dil. Annemizin bu konuda eğitimli olması, konuşmaya gereken titizliği ve önemi göstermesi, çocukların da eğitimli olmasını, çocukların da bu konuya hassasiyetle yaklaşmasını ve güzel konuşmasını sağlayacak. Hangi işi yaparsak yapalım, başarıyı ancak iyi bir konuşmayla elde edebiliyoruz. Yani birikimimiz ne olursa olsun, birikim tek başına yeterli değil eğer bunu ifade edemiyorsanız. Dünyamızın sınırlarını ana dilimiz çizer. Yani duygu ve düşünce uzayımızın sınırları bildiğimiz kelimeler dahilindedir. Ne kadar kelime biliyorsak o kadar çok anlayıp algılayıp anlatabiliyoruz ve daha başarıyla yaşayabiliyoruz. Türkçe çok zengin bir dil. Fakat zenginlikten nasibini almayan bizler, Türkçeyi o şiiriyetine uygun, o ahengine, o zenginliğine, mükemmeliyetine uygun olarak kullanmayan, o latafetine, zarafetine uygun olarak kullanmayan bizler sorumluyuz ciddi anlamda. Biz insanları ilk gördüğümüz anda ilk birkaç saniye içerisinde bir intiba uyanıyor bizde onlarla ilgili. Bakın dört şeye bakıyormuşuz. Birincisi ne söylüyor? İkincisi nasıl söylüyor? Üçüncüsü nasıl duruyor beden dili? Dördüncüsü nasıl davranıyor? Şimdi ilk iki şey ne söylüyor, nasıl söylüyor? Telaffuzumuz bozuk. Çok kelimeyi yanlış telaffuz ediyoruz. Ufacık bir etki. Siz bir kelimenin telaffuzunu doğru söyle ya doğru yapmanın, yani doğru telaffuz etmenin ne kadar önemli olduğunu fark edin. Bu dile hizmet ediyorsunuz. Çünkü bu dilin şiiriyeti sizinle muhafaza edilmekte. Bunun yanı sıra çok az kelimeyle konuşuyoruz. Türkçe zenginliğini, şiiriyetini kaybediyor. Bunun yanı sıra bakın kaybımız ne? Biz duyguları da kaybediyoruz. İnsan bin bir duyguyla donanmış olarak yeryüzüne geliyor. Fakat kelimeniz yoksa, kullanmıyorsanız zaman içerisinde köreliyor. Duygular köreliyor, insanlar nasırlaşıyor, kalpler nasırlaşıyor. Çünkü kelimeniz sığsa eğer, duygunuz da sığlaşıyor buna bağlı olarak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Çoluk çocuğumuzu Resulullah'ın sevgisiyle yetiştireceğiz. Resulullah deyince çocuğun yüzü gülecek. Tebessümler yayılacak. Dudaklarında gülücükler meydana gelecek. Çocuk Peygamber Efendimiz'i bilecek. Peygamber Efendimiz'in yaşayışına göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Ailemizi ona göre kuracağız. Konuşmamızı ona göre yapacağız. İşimizi ona göre tanzim edeceğiz. Yoksa kişi sevdiğine tabi olur. Tabi olmazsa sevgisi noksan demektir. Tabi olmazsa yol kapalı demektir. Çıkmaz yola girmiş demektir. Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Allah'ın sevgisine, rızasına ulaşmak imkansız demektir. Çıkmaz yol. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bilmem ne, bilmem ne. Ne yaparsan yap. Resulullah'ın yolundan gayri yolların hepsi çıkmaz yoldur. Bu badireden çıkışın bir tek yolu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize tabi olmak. Resulullah'a hüsnü ittiba ile tabi olmak, insanların dalalete düştüğü, sapıttığı, şaşırdığı, dünyaya daldığı şu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmek.
0: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili.

Onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürür ve ölürler. Bu Tevrat, İncil ve Kur'an'da Allah'ın kendisi üzerine hak, borç olarak yazdığı bir vaattir. Sözünü Allah'tan daha çok yerine getiren kimdir? O halde ey müminler, onunla yaptığınız alışverişe sevinin. Bu da en büyük başarı ve saadettir. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koyduğu hükümleri koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele. Müşriklerin tevbesiz ve şehadetsiz ölüp de cehennem ehli oldukları kesin biçimde belli olduktan sonra artık akraba bile olsalar ne peygamberin ne de müminlerin onlar için mağfiret dilemesi yaraşır. İbrahim'in atasına mağfiret dilemesi de ancak önceden ona verdiği sözden dolayıdır. Fakat onun Allah'ın bir düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan uzaklaştı, istiğfarını kesti. Gerçekten İbrahim çok içli, çok yumuşak huyluydu. Allah bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sakınacakları şeyleri, haramları kendilerine açıklamadıkça günahları yüzünden onları sapıklıkta saymaz, sorumlu tutmaz. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O hem diriltir hem öldürür. Sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ne de bir yardımcı vardır. Andolsun ki Allah, Resulünü, münafıkların savaşa gitmeyenlerine izin vermesi yüzünden affettiği gibi, güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle, ensarı, içlerinden bir kısmının kalpleri neredeyse kayacak duruma geldikten sonra, tevbeye muvaffak kıldı. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü o çok şefkatli, çok merhametlidir. Ve ihmallerinden dolayı Tebük seferine gitmeyen ve af durumları geriye bırakılan o üç kişinin de tevbelerini Allah kabul etti. Çünkü artık yeryüzü bunca genişliğiyle onlara dar gelmiş, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'tan başka sığınılacak yerin olmadığını anlamışlardı. Bundan sonra önceki iyi hallerine dönmeleri için Allah onların tevbelerini kabul etti. Çünkü Allah tevbeyi çok kabul eden, çok merhametli olandır. Ey iman edenler! Allah'ın emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının ve doğru, sadık olanlarla beraber olun. Medine halkı ve çevresindeki çöl Araplarının, Allah'ın Resulünden geri kalmaları, emirlerine aykırı hareket etmeleri, kendi canlarını ve rahatlarını onun hayatından üstün tutmaları doğru olmaz. İşte onlara Allah yolunda erişecek bir susuzluk, bir yorgunluk, bir açlık veya kendilerine düşmanlık eden kafirleri kızdıracak bir yere ayak basmaları ve düşmana karşı bir başarı kazanmaları gibi her türlü hal ve hareket ancak kendilerine iyi bir amel sevabı yazılması içindir. Çünkü Allah iyi harekette bulunanların mükafatını zayi etmez. Onlar Allah yolunda az veya çok bir masraf yapmaya görsünler. Herhangi bir vadiyi geçmeye görsünler. Allah onları yaptıklarının daha güzeliyle mükafatlandırsın diye bunlar mutlaka onların lehine yazılır. Müminlerin hepsinin birden genel zorunluluk olmadıkça savaş için seferber olmaları gerekmez. Onların her kesiminden bir grubunda dinde, dini ilimlerde derin bilgi elde etmek ve kavimleri kendilerine döndüklerinde onları uyarmak ve irşad etmek için seferber olmaları, çalışmaları gerekir ki bu sayede yanlışlıklarından sakınsınlar. Ey iman edenler! Size düşmanlık eden kafirlerin önce size yer ve soy itibarıyla yakın olanlarıyla savaşın. Onlar sizde büyük bir sertlik ve şiddet bulsunlar. İyi bilin ki Allah takvalı olan, emrine uygun yaşayanlarla beraberdir. Bir sure indirildiği zaman
o münafıklar

0: münafık olanlardan bazısı, "Bu hanginizin imanını artırdı?" der. Oysa her inen sure, iman edenlerin imanını artırmış, kuvvetlendirmiştir. Ve onlar her inen vahiy ile sevinip müjdeleşirler. Kalplerinde şüphe, küfür, şirk ve münafıklık gibi bir hastalık bulunan kimselere gelince, o sureler onların murdarlıkları üzerine murdarlığı, küfürleri üzerine küfrü artırmış ve onlar kafir olarak ölmüşlerdir. Onlar her yıl bir veya iki defa belaya uğratılıp imtihana çekildiklerini görmüyorlar mı? Böyleyken yine de nifaklarından tevbe etmiyorlar ve bundan ibret de almıyorlar. Münafıkların ayıplarını bildiren bir sure indirildiği zaman, "Müminlerden birisi sizi görüyor mu?" diye birbirlerine bakarlar. Sonra gören yoksa sıvışıp giderler. Onlar hakikati anlamayan bir güruh olmaları sebebiyle Allah onların kalplerini imandan döndürmüştür. Ey insanlar! Andolsun ki size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki, sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Resulüm, sana inanmaktan yüz çevirirlerse hemen de ki, "Bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük ve yüce arşın Rabbidir, sahibidir. Yüce Allah doğru söyledi."
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Tevbe suresi 111 ila 129. ayetleri dinlediniz.
2: Farkında ol, Akra dinle.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

0: Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.
1: Akrab.

sadakayla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim Allah yolunda bir çift mal sadaka verir, hayır yaparsa, kendisine cennetin kapılarından şöyle seslenilir: ey Allah'ın kulu, buraya gel. Bu kapı hayırlardan bir hayırdır. Her kim de sadaka ehlinden, sadaka veren birisi ise sadaka kapısından çağrılır. Kişinin ailesi için yaptığı harcama sadakadır. Ne mutlu o Müslümana ki malını Allah yolunda harcar. O maldan miskinlere, fakirlere, yetimlere ve yolda kalmışlara verir. Sevgili dinleyenler, sadakayla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Gez Gör İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz değerli Akre dinleyenleri. Bugün de gezen, gören, tecrübelerini bizlerle paylaşmak isteyen bir misafirimiz var. Bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize güzel, sağlıklı, afiyetli, keyifli günler diliyoruz. Misafirimiz kim? Naciye Elif Çalık bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Biraz kendinizi tanıtır mısınız bizlere?
1: Ben Naciye Elif Çalık. Arap Edebiyatı mezunuyum. 26 yaşındayım. Şu an çalışmıyorum. Gönüllüyüm şu anda bazı STK'larda. Ayrıca geçmişte Arapça öğretmenliği yapmışlığım var. Bir de hizmet sektörüne çalışmıştım. Milli liselerde çalışmıştım bir süre. Bir sürede dil öğrenimi için de İrlanda'ya gittim.
0: Evet, değişik bir rota.
1: Evet, orası ayrı bir rota oldu.
0: Naciye Elif. Hangisini kullanıyorsun?
1: Naciye ismini kullanıyorum genelde.
0: Naciye ne demek?
1: Kurtuluş Eren, Kurtuluş Ermiş anlamına geliyor.
0: Ne kadar güzel isminiz var.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: İrlanda'dan önce gezdiğiniz yerler oldu mu hiç?
1: Evet, oldu. Şehir, yani ülke içine geziyordum zaten. İşte Doğu Ekspresi olsun ya da çeşitli Ege bölümü, Akdeniz, Doğu bölümlerine gitmiştim. Ama ayrıca de bir de Balkanlara gittim. Yani ilk sebebim yurt dışında Balkanlar oldu. İşte bir keresinde gençlik trenimiz olmuştu. Sirkeci'den kalkan. Onlarla birlikte Sirkeci'den kalktık ve işte Balkanlara gitmiştim. Ayrıca de annemle gittim. Bir de solo gezi yapmıştık Daraybosna'ya.
0: Sirkeci'den kalkıp sanki böyle 5-6 ülkeyi gezen bir rota.
1: Aynen öyle.
0: Nereleri gezdiniz?
1: 2019 yılında biz bu şeyi yapmıştık, tren rotasını. İşte Sirkeci'den kalktık. Önce bir Sofya'ya gittik. Bulgaristan'a geçtik. Bulgaristan'dan sonra ayrıca bir Makedonya yaptık. Makedonya'dan Kosova'ya geçtik ama Kosova'ya trenle geçmemiştik. Burada bir kalma yaşadık. Daha sonra Sırbistan yaptık. Sırbistan, Hırvatistan'ın uğramadık Hırvatistan'a. Hırvatistan'ın ucundan geçtik gibi oldu. Sonra Saraybosna'ya gittik. Bu bir bayram turuydu. Kurban Bayramı'nı Saraybosna'ya geçirmek için böyle bir hedef demiştik. Sonra da Kurban Bayramı'nı Saraybosna'ya geçirdik.
0: Çok keyifli olmuştur. Kaç kişiydiniz?
1: Evet, 100 kişi var. 100 öğrenci.
0: Oo, çok kalabalık.
1: Evet. Bir tane tur rehberi vardı. O bizi gezdiriyordu.
0: Kalabalıkla gezmek de ayrı bir şey herhalde, değil mi?
1: Evet. Turla nasıl gezilir? Programa nasıl uyulur? Hepsini öğreniyoruz yani kalabalıkla gezmek.
0: Yani tur programı olsa bile 100 kişinin aynı anda hareket etmesi çok zor.
1: Zor.
0: Evet. Yaş aralığı kaçtı?
1: 20-25. Yani genelde böyle 18-25 aralığındaydı. Hatta lise öğrencileri de vardı. Genelde hep böyle şey, öğrenci tayfası olduğu için.
0: 18-25 yaş arasındaki gençleri ve 100 kişiyi 5 ülke gezdirecek. Kaç gün gezdiniz?
1: 15 gün gezdik.
0: Çok uzun bir süre.
1: Evet, uzun bir süre oldu.
0: Birbiriyle tartışan çıkmadı mı hiç?
1: Anlayışlı insanlar, çünkü genelde bu turdaki insanlar seçerek almışlar insanları. Bir şekilde hallediliyordu. Herkes bir anlayış vardı, ortamda hakimdi. O yüzden de çok bir sıkıntı yaşanmadı.
0: Çünkü o yaş aralığı da yani 15 gün trende.
1: Evet, ama şey, yani mesela işte herkes öğrenci olduğu için ve gezmeye de alışkın olduğu için, ya gezmek istedikleri için genelde herkes bir kaldırabilir gücü vardı. Yani insanlar anlayışla karşıladılar birbirimizi, hep öyle karşılıyorduk. O yüzden sıkıntı olmadı.
0: Zaten seçilmiş insanlar.
1: Hep yoruluyorduk zaten. Kavga etmeye de fırsat olmuyordu yani.
0: Peki ilk rotanız Sirkeci'den çıktınız. İlk durağınız Sofya'ydı.
1: Evet, doğru.
0: Peki Sofya'da nereleri gezdiniz?
1: Şimdi tur rehberimizin bizim bir kuralı var. Her gittiğimiz yerde Osmanlı eseri olan bir meşride gitmekti. Ben bunu sonra hep alışkan haline getirdim. Gittiğim her şeyde ilk önce cami gezmeye öyle oradan alışmıştım. İşte gittiğimiz her şehirde ilk önce bir Osmanlı eseri olan bir meşride geziyorduk. Ya da Osmanlı olması bir meşrit varsa oraya geziyorduk. Önce Sofya'ya gittik. Sofya'da Banyabaşı Camii'ye gittik. Mimar Sinan'ın eseri olan bir camiydi. Ondan sonra oradan başladık şehri gezmeye. Müzelerine gezdik.
0: Sofya'daki Dolmuş Hayvan Müzesi'ne gittiniz mi?
1: Evet, gittim, onu görmüştüm.
0: Evet, çok ürkütücü.
1: Epey ürkütücüydü, evet, doğru.
0: Yani gitmeyen varsa gitmesin.
1: Yani görmediyse de olur aslında.
0: Yani ben hasbelkader girmiştim ve yani benim kanım donarak çıktım.
1: Evet, maalesef.
0: Sonra tekrar trene biniyorsunuz. Yani Sofya'da iniyorsunuz. Hep birlikte hareket edip ziyaretlerinizi yapıyorsunuz. Sonra tekrar trene biniyorsunuz.
1: Biniyoruz ve tren duyuyoruz genelde. Sadece Makedonya'da kaldık. Çünkü Kosova'ya gitmemiz gerekiyordu. Makedonya'da da işte bir vakfın yurdunda kalmıştık.
0: Evet, sonra oradan Kosova'ya geçtiniz.
1: Ondan sonra Kosova'ya geçtik. Tekrardan trene bindik. Mesela Saraybosna'da biz 6 gece ve 5 gece kaldık ama her gün üniversitenin yurdunda kalmıştık orada da. Öyle.
0: 15 gün uzun süre. Peki tren yolculuğunu hiç böyle kafanda şey yapıyor musun? Otobüs yolculuğu böyle, tren yolculuğu şöyle, uçak yolculuğu böyle diye ayırdığın bir şey var mı?
1: Evet var. Yani mesela, tren yolculuğu genelde benim için daha da eğlenceli bir alanda ve daha çok kendi kafamı dinleyeceğim bir alana girişti. Ondan önce ben Uzak Doğu Ekspresi yapmıştım arkadaşlarımla ama
0: Kars'a mı gittiniz?
1: Kars'a gittik geldik. O yüzden biraz tren yolculuğuna alışmıştım ama küçüklüğümden beri de yaptığım bir seyahat oluyor. Adanalıyım aslında. Adana'dan ters hep giriş giriş yapıyoruz çünkü.
0: Trenle.
1: Trenle. O yüzden biraz çok sevdiğim bir rota. Yavaş gidiyor. Biz mesela yani bu Balkan Ekspresi'nde şey yapmıştık. Hep böyle yolda mesela ağaç düşüyor. Saatlerce beklemek zorunda kalmışlığımız oluyor böyle. O yüzden biraz sabrı çok bekletilen bir olay ama çok ruha iyi gelen bir yönü var.
0: Ama sabır yani, da öğreniyorsun.
1: Sabır da öğreniyoruz evet. Yani ve bazen çilekeş olabiliyor çünkü yolculuk. Ama o çilekeşi de eğer seviyorsanız o da katlanabilir hale geliyor diyeyim.
0: Bütün yolculuklarda öyle değil midir? Seviyorsan katlanırsın.
1: Evet doğru katılıyorum.
0: Yani bir şeyi bakış açısıyla alakalı değil midir? Bir şeyi istiyorsan istediğine dair mazeretler ürettiğin gibi, istemiyorsan istemediğine dair mazeretler üretirsin. Gerçekten gezmek çok istiyorsan doğru. Ve bunu seviyorsan sevdiğine dair ipuçları toplarsın.
1: Evet,
0: onun gibi bir şey.
1: Çok doğru. Evet,
0: evet tren mesela. Yolculuğunun en büyük şeylerinden bir tanesi otobüsle, arabayla, uçakla göremeyeceğin yerleri trenle görebilirsin.
1: Evet doğru kesinlikle. Evet. Yani tam biz şey ülkenin içinden geçiyoruz çünkü. Mesela ben Hırvatistan'a uğramadım demiyorum. Çünkü Hırvatistan'ın da içinden geçerken aslında biraz o evleri gördük. Oranın doğasını gördük. O yüzden göz göze görüyorsunuz yani. Bir de tren yolcu olduğu için genelde evlerin arasından gidiyor bu tren yolları. Ya da evlerin yanından geçtiği için biraz daha böyle şeysiniz yani iç içesiniz ülkelerle. Çok ama mesela güzel. Araba yolları E5 yolları oluyor ya da işte uçak yollarına zaten bir şey göremiyoruz dediğiniz gibi.
0: Hadi. Peki eve geldikten sonra ilk gece yatağa yatınca trendeymiş gibi hissettiniz mi?
1: Kesinlikle rüyalarıma giriyordu zaten bir yerden sonra.
0: Çünkü şeydir ya tren yolculuğu trenden hemen sonra vücut sanki trendeymiş gibi
1: aynen
0: hareket
1: öyle.
0: Eder, hisseder.
1: Aynı mesela bir keresinde bu yazda bir tekne turu yapmıştım. Orada mesela o şey sallandırıyor yani hep uyurken hep sallandığınızı hissediyorsunuz. Aynı onun gibi yani bu tren yolculuğu hep öyleydi. Hep rüyama giriyordu. Bir süre girdi. Böyle şey vardı bir daireyeten. Tren yolculuklarındaki en büyük olay girdiğiniz her sınır çizgisinde kontroller oluyor. Mesela Sırbistan, Hırvatistan'da kontroller hep giriyorsunuz. Gecenin ikisinde uyurken mesela herkes uyuyor. Bir anda kapınız sert çalınıyor. Özellikle Hırvatlar çok sertler bu konuda. Bizim gene tur hep biraz anlamış onları. Baklava vesaire götürüyor. Huylarına gitmeye çalışıyorlar ama işte biraz çok ani uyanabiliyorsunuz. Ani böyle bir duruş oluyor. Çok durduğunuz anlar olduğu için bir yolda. Böyle her türlü çilekeşle beraber işte yoldaki o beklenmedik durumu yaşıyorsunuz.
0: Ama gençler eğlenerek gitmişlerdi
1: evet, evet,
0: diye tahmin ediyorum.
1: İyiydi yani. Biz hepimiz aynı yaşta olduğumuz için böyle çok güzel arkadaşlar edindik. 15 gün çok güzel bir vakit çünkü. Hala görüştüğüm arkadaşlar var. Evleniyor işte. Evlendiğine gidiyoruz. Görüşüyoruz. Öyle bir şeyler oluyor.
0: 15 gün dile kolay.
1: Evet. Güzel.
0: Çok arkadaşlar. Keyifli, çok güzel geçmiş.
1: Elhamdülillah güzel oldu.
0: Peki gezmeleri öyle başladınız.
1: Evet.
0: Yolculuklara. Sonra tabii ki o hissi tattıktan sonra yeni yerleri keşfetmek, gözlem yapmak, yeni insanlar tanımak bu sizi İrlanda'ya götürmüş. Peki neden İrlanda? Çünkü dil öğrenmek için insanlar genelde Malta'ydı, Yeni Zelanda'ydı, efendim bazıları Bosna Hersek'te, Saraybosna'ydı gibi böyle rotaları tercih ediyor. Ama İrlanda biraz uç bir kuzey batı Avrupa. Çok uç yerde bir
1: çok
0: ülke.
1: Uç bir yerde, evet.
0: Bir ada ülkesi. Peki neden İrlanda?
1: Şimdi burada anlatacağım iki tane konu var. Önce ben Türkler niye İrlanda seçiyor onu anlatayım.
0: Türkler İrlanda mı seçiyor?
1: Türkler şu anda İrlanda çok seçmeye başladılar. Bunun sebebi İrlanda hem Avrupa ülkesi hem de ana dili İngilizce olan bir ülke. Siz çalışırken de İngilizce konuşabiliyorsunuz. Yani mesela hem gittiğinizde öğrenci vizesiyle gidiyorsanız size İrlanda hak veriyor. Çalışabiliyorsunuz orada. Bu yüzden de mesela Malta'ya gittiğinizde orada İngilizce öğreniyorsunuz dil okullarında ama çalıştığınız yerde İngilizce konuşamıyorsunuz. Ya da yerel halk İngilizce konuşmadığı için bir yere kadar kalıyor.
0: O yüzden doğru de... değil mi? Saraybosna'da da insanlar İngilizce konuşmuyor.
1: Evet. O yüzden
0: sen kursta İngilizce eğitim alıyorsun.
1: Kursta ya da master yaparken okulda konuşuyorsunuz tamamen. Tabii bunda bir avantajları oluyor ama yani İrlanda'nın en büyük avantajı bu. Bir de ayrıca de mesela öğrenciler oraya gittiklerinde öğrenci vizesiyle yani İrlanda devleti diyor ki siz burada 20 saat part-time çalışabilirsiniz diyor. Eğer 6 aylık geldiyseniz. O
0: öyle
1: yüzden
0: mi?
1: De 6 ay çalışırken de insanlar daha çok öğrenciler bu yüzden seçiyor. Hem çalışayım hem work and study yapayım diyerek. Öyle başlıyorlar.
0: Yani 6 ay dil için gidenlere devletin böyle bir imkanı var.
1: Evet.
0: Haftada 20 saat mi?
1: Haftada 20 saat.
0: Haftada 20 saat çalışma hakkı veriyor devlet.
1: Evet. Tamam. Hafta sonu da full time çalışabiliyorsunuz. 6 ay okulunuz bitti. 2 ayda ekstra full time çalışabiliyorsunuz bir de. 8 ay kalabiliyorsunuz yani İrlanda'da.
0: Yani üniversiteyi yeni bitirmiş ya da 3. 4. Evet. sınıfta olan arkadaşların tercih edebilecekleri bir usul.
1: Evet, hatta şu an görüyorum ki liseyi bitirmiş üniversite için oraya giden çok bir öğrenci de var.
0: Böyle pahalı bir ülke mi?
1: Pahalı bir. Dublin'de kaldım ben.
0: Tabii pahalı kime göre pahalı? Orası yani, ayrı bir konu ama genel hani diğer ülkelere karşılaştırdığımızda pahalı. Eğitimin ya da işte gezmenin, ulaşımın ne kadar ücreti yüksek diğerleriyle karşılaştırdığında.
1: Genelde süpermarkette bile farkı görüyorsunuz. Avrupa'dan gelen her Avrupalı arkadaşlar, mesela İtalyanlar, İspanyollar, Fransızlar geliyordu oraya dil öğrenmeye. Hepsi diyordu yani işte burada bir pahalılık söz konusu diye. Dublin çok pahalı. Dublin başkentte kalacaksanız eğer. Ama mesela işte küçük yerlere gittiğiniz Galway, Cork gibi yerlere gittiyseniz dil öğrenmek için ya da işte yüksek lisans için daha çok orayı seçiyor insanlar. Oralar biraz daha uygun fiyatta. Ama kirası pahalı.
0: Dublin Amerika'da da değil mi ya? Dublin yanlış mı hatırlıyorum? Birçok yerde Dublin var sanki.
1: Şehir olarak isimleri evet. var ama başkent olarak sadece İrlanda'nın başkenti.
0: İrlanda'nın başkenti Dublin.
1: Evet.
0: Peki Türkiye'den uçağa bindiniz. İrlanda kaç saat?
1: 4,5-5 saat süresinde gidiyorsunuz. Yakın
0: tek uçuş, direkt tek uçuş.
1: Evet. Aha.
0: Fiyatlar yüksek mi?
1: Fiyatlar yüksek ama şu anda farklı firmalar da uçuşlar yapıyorlar. O yüzden biraz daha indirimle görebilirsiniz.
0: Ben mesela İrlanda dendiğinde kızıl saçlı insanlar aklıma geliyor. Gerçekten de öyle mi?
1: Evet, öyle. Daha çok hep turuncu insan çok görüyorsunuz orada.
0: Allah
1: ya,
0: Allah.
1: Asıl İrlandalara kalırsanız buna şahit oluyorsunuz. Yani turuncu saçlar, çilliler bir de çok çilliler. Öyle bir tane Türk kızla tanışmıştım. Hem çilliydi hem de turuncuydu da birazcık böyle. Diyor, ben çok ayırt etmiyorlar beni diyorlar. Yani tam İrlandalı gibi duruyorum yanlarında diyordu.
0: Allah Allah. Neden evet. acaba? Bir şey var mı onların?
1: Ya, tam bilmiyorum. Sanırım işte farklı İskandinav ülkelerinden geldikleri için kökenleri biraz da Celtic'den dolayı olabilir. Tamam, o nedenini bilmiyorum.
0: Evet. Çünkü dünyanın en çok kızılları İrlanda'da bulunuyormuş. Kızıl saçlıları.
1: Maşallah. Evet, olabilir. Gerçekten buna katılırım. Hatta İrlanda'da kızıl saç günü yapıyorlar. Sadece Dublin'de değil ama bir küçük bölgede bunu yaptıklarını biliyorum. Birkaç tane İskandinav ülkesinde bunu yapıyorlar ama İrlanda böyle bir bant yaptıklarını biliyorum. Festival var yani böyle kızıl saçlar günü. Evet.
0: İnsanda ne yoksa onu arıyor ya.
1: Gerçekten.
0: Yani Güney Koreliler işte burnunlarının küçüklüğünü problem olarak görüp doğru. hani ne ekletiyorlarmış? Ek bir kemik ekletiyorlar. Bu tarafa geldiğinizde de burnunda kemik olan da o kemiği aldırıyor.
1: Evet.
0: Çok ilginç bir estetik algısı evet. değil midir? Evet. Kızıl da o ülkenin kızıllığı belki onlar için de esmer olunması çok da istenilen belki talep edilen bir şey. Evet, alışık olduğu evet. şeylere karşı gösterdiği tepki değil mi? Çok
1: evet,
0: ilginç.
1: Çok ilginç.
0: Öyle bir festivale katılmak isterdim. Kızılların olduğu aynen. bir festivale.
1: İnşallah katılırsınız da diyeyim böyle. İrlandalılar bir de şey yani bunun şey yapayım. Kuşadası'na çok gidiyorlar mesela. Türkiye'nin Kuşadası'nı çok seviyorlar. Çok fazla Türk'le evlenen İrlandalı da var.
0: Peki sizce neden Kuşadası?
1: Çünkü sıcak deniz.
0: Sıcak?
1: Evet.
0: Ülkenin İrlanda'da

0: yağmurlu, çok soğuk.
1: En yüksek sıcaklık 16 derece.
2: Evet,
1: değil mi?
2: Evet, öyle.
1: Yazın.
2: Kesinlikle. Ben maksimum 20 derece gördüm. Yani 16 derece genelde güneşli ise. Hemen denize giriyorlar ama çok soğuk denizleri. O yüzden İrlandalılar çok tercih etmiyor aslında. Tam Irish olan böyle şey oluyor işte. Çok seven olunca onlar giriyor, soğuk denizleri seviyorlar ama biz giremeyiz yani.
1: Tabii denize. Biz İrlanda'ya bayağı girdik ama sizin gidiş sebebiniz İrlanda doğumlu olmanız.
2: Evet, doğru. İrlanda doğdum. Ailem sebebiyle gitmiştik biz Erasmus'la. O yüzden ben biraz daha çok farklı bir rota izledim İrlanda'ya giderken. Çünkü genelde Türkler işte çalışmak için gidiyorlar ama ben tamamen İrlanda gezmek, öğrenmek için gittim. Doğduğum ülkeyi görmek için gitmiştim. Bir yaşına geri dönüyoruz biz çünkü Türkiye'ye. Ailem orada okurken geldim ama tekrar geri döndük. Ben Türkiye'de doğdum gibi hissediyorum. Burada büyüdüm, burada doydum her şeye.
1: Anne ve baban İrlanda'ya okumak için gidiyor.
2: Erasmus. Babam gidiyor, evet. Aha.
1: Erasmus için. Annenle evleniyor.
2: Evet, doğrudur.
1: Orada mı evlenmiş?
2: Yok, burada evleniyorlar. Sonra babam okulu gitmek için önce Newcastle'a gidiyor. İşte İngiltere, İskoçya'ya gidiyor. Sonra Newcastle yapıyor. Daha sonrasında İrlanda'ya geçiş yapıyor. Bu sayede bunlar bir rota izliyorlar ailecek. İki tane abim var. Onlar orada eğitim görüyorlar hatta uzun bir süre. En son ben doğuyorum. Ben de bir sene boyunca yaşayıp sonra geri dönüyoruz.
1: İrlanda'ya eğitim için gittiniz o zaman. Yani yıllar önce doğduğunuz yere eğitim için gittiniz. Peki gidişiniz kolay oldu mu? Vize gerekiyor muydu size? Belki orada doğduğunuz için pasaportunuz mu vardı?
2: Pasaportum vardı. Ben o yüzden rahat gittim. Ama normalde eğer bir Türk vatandaşıysanız ve İrlanda'ya gitmek istiyorsanız sizin ekstra bir vize almanız gerekiyor. İrlanda vizesi.
1: Schengen değil, Avrupa
2: Schengen
1: vizesi değil.
2: Evet, Schengen aslında bir Avrupa ülkesi ama Schengen kabul etmiyor. Çünkü İngiltere ile karadan bir bağı var. Bunu bozmak istemiyorlar iki ülke. O yüzden de Schengen kabul etmiyorlar.
1: Schengen bölgesinde değil o zaman.
2: Evet, Schengen bölgesinde değil. Ayrıca yeşil pasaportunuz varsa gidemezsiniz. Sizin ekstra bir vize almanız gerekiyor. Bunun için de bankanıza bir miktar para bulundurmanız lazım. Eğer eğitim için gittiyseniz eğitim daha da kolay alırsınız yani vizenizi, ya da turist gittiyseniz.
1: Eğitim vizesi ayrı bir vize o zaman.
2: Eğitim vizesi ayrı.
1: Daha kolay.
2: Eğitim vizesi giderseniz hem de çalışma imkanı da alıyorsunuz. Ama eğitim vizeniz 6 ay olması zorunlu eğer çalışmak isterseniz. 3 ay için giderseniz ne çalışabiliyorsunuz ne öğrenci kartı alabiliyorsunuz. Böyle sıkıntılar var.
1: Öyle mi? Bir ay giden var mı?
2: 3 ay gidiyorlar genelde.
1: 3-6 diye gidiyor.
2: 3-6.
1: Hangi mevsimde gittiniz?
2: Ben Şubat ayında gittim. En soğuk zamanlarıydı. Deprem zamanıydı o zamanlar. O yüzden böyle biraz İrlandalarda haberleri vardı Türkiye'den de. İzliyorlardı yani Türkiye'yi de. Çok soğuktu. Aslında böyle İngiltere havası gibi. Yani hep yağmurlu, hep böyle bir esen bir rüzgar var. Bir de okyanus havası olduğu için ada ülkesinde. Böyle hep bir rüzgar esiyor sizin için. Hep iyi alıyorsunuz yani rüzgarı. O yüzden üşüdüğünüz bir ülke. Ama insanları İngiltere insanının aksine çok mutlu, çok sevecen, eğlenmeyi seven, neşeli insanlar, misafirperverler. Yani o havanın aksine çok iyi insanlara karşılaşıyorsunuz.
1: Aslında İrlandalılar da İngiliz kökenli değil mi?
2: Hayır, değiller.
1: Şimdi İrlanda'ya vize gerekiyor.
2: Evet.
1: Ama Schengen değil, Avrupa vizesi değil. İrlanda vizesi.
2: Doğru.
1: Peki ben İngiliz vatandaşı olsam İrlanda'ya giriş yapabiliyor muyum?
2: Evet, yapabilirsiniz.
1: İrlandalılar da İngiltere'ye girebiliyorlar.
2: Evet, çok rahat giriş yapabilirler. Orada kalabilirler yani.
1: Evet. İrlanda'da normalde hava sıcaklığı ne kadar? Yani Şubat'ta gittiğinizde kış ayı.
2: Kış ayı çok erken zaten. Bir de kış saati olduğu için çok erken kırardı havalar. Çok erken hava aydınlanıyordu. Bir de geceleri çok soğuktu yani. Eksiliği görüyorduk. O yüzden hep içlikle gidilmemiz gerekiyor diyeyim daha doğrusu. Epey bir soğuktu.
1: Oranın halkı alışıktır tabii.
2: Alışıktı ama onlar düşüyordu aslında. Çok soğuk diyorlar onlar da aslında ve alışıklar
1: yani
2: tabii ki.
1: Yakutistan'da -50'ler, -49'lar yanında
2: tabii.
1: İrlanda -10 falan oluyordur diye tahmin ediyorum.
2: Maksimum öyle oluyor. Geçen hafta bir haber gördüm. Büyük bir orada nehir var. Nehrin hepsi donmuş soğuktan böyle. Sabah kalkmışlar hep donluk görüyorlar. Büyük bir havuzlu. Öyle olay da var yani.
1: Peki siz nasıl geçirdiniz? O 6 ayda neler yaptınız? Gezdiğiniz yerler vardır. Nerede kaldınız mesela?
2: 3 tane aile değiştirdim. Ben hep İrlanda aileler yanında kaldım. Çünkü Dublin'de kalıyorsanız ve eğer single room yani tek odada istiyorsanız sizin için en uygun yer İrlandalı aileler oluyor. Bir yurtta kalabilirsiniz ya da ekstra olarak. Ya da paylaşım odanız vardır. Paylaşım odada kalabilirsiniz. Onlar size biraz daha uygun gelir bu arada. Ya da bir suite oda bulmanız lazım. Ama eğer öğrenci vizesiyle gittiyseniz ya da işte bir dil okuma gittiyseniz sizin için en iyi bütçe İrlandalı aileler bütçesidir.
1: Ailenin yanında size bir oda mı veriliyor?
2: Evet, aile içinde bana bir oda veriliyor. Orada konaklıyorsunuz.
1: Yemek onlara mı ait?
2: Hayır, ben yemeği kendim seçtim. Sizin seçme hakkınız vardı. Ben kendim yaptım. Çok şükür o konuda iyiyim yani.
1: İmkan oluyor.
2: Evet. Bazı yerler bunu kabul etmiyor ama siz zaten yemeği

0: yapmak isteyen öğrencinin aileler onu şey yapıyor. Yani. Hem aile seçiyor, ajansı sizi de buluyor, onları da buluyor. Böyle birleştiriyor. Bazıları sadece ben yapmak istiyorum diyor mesela. Mutfağa gitmek istemiyor çünkü. Ama bazıları işte kullansın, sıkıntı yok diyor. Ben genelde işte biraz şey, temizlik benim için hassas konu olduğu için kendim yaptım hep. İyi oldu.
1: Çünkü diğer bazı misafirlerimiz de böyle giden, özellikle İngiltere'ye giden, yanında kaldığı aile yemeği hizmeti de veriyor ve Müslüman olduğu için ona göre yemekler pişiriliyor. Hassasiyet gösteriliyorlar diye biliyorum. Orada da aynı şey söz konusu mu? Yani tercihlerinize göre bir şey yapıldı mı hiç?
0: Yani ben zaten şey seçtiğim için biraz iyiydim. Yani hep yemek konusunda sıkıntı yaşamadım ama duyduklarıma göre de zaten yaptıkları yemekler dondurulmuş pizza sunuyorlar. İşte size makarna yapıyorlar genelde. Şey vardı, hassasiyet olan arkadaşlarım vardı. Ama bir arkadaşımı hiç unutmuyorum. Yeni gelmişti arkadaş dil okuluna. Daha bir hafta olmuştu. Kaldığı evdeki hanım ona sabah kahvaltısında pork sunmuş. Ama aslında hassasiyetini de biliyor. İşte sonra söylemiş, aa ben bunu vermiştim diyerek. Ama genelde tabii hassas oluyorlardır da, ne kadar hassas olsalar da kullandıkları çatal, kaşık çok yıkamıyorlar. Yani temizlik konusu biraz sıkıntı. Çok gördüm orada. O yüzden bunu şey yapabilirim de, biz mesela her kullandığımızı yıkıyorduk. Her şeyde.
1: Onlar siliyor mu?
0: Onlar sadece siliyorlar ya da silmeseler bile bir sudan geçiyorlar, sonra koyuyorlar. Hep kirli görüyorsunuz. Onu siz yıkamanız gerekiyor. Ama tabii temiz aileler varsa onlarda da oluyor da, genelde İrlanda'da uzun bir süre kalıyorsanız 6 ay sizin için en ideal yemeği kendiniz yapmanız.
1: Malzeme bulabiliyor musunuz?
0: Tabii. Orada hem bize yağ, tuz aileyi sağlıyor o gıdaları, ama biz de marketten alışverişimizi yapıyoruz. Hem daha ucuz oluyor çünkü aile size yemek öderseniz ekstra para veriyorsunuz.
1: Fiyat
0: aileye.
1: Yükseliyor.
0: Tabii. Mesela zaten çok pahalı. Yani Dublin en büyük şehir, en büyük ve en pahalı şeylerden biri. Konaklama zaten 850 euro en az. 750-850
1: euro. Aylık
0: arasında.
1: 850 euro.
0: Evet, 750 ile 850 euro arasında, ama 800-850 euro arasında değişiyor. Eğer ekstra da yemek alırsanız bu 900-950'yi buluyor.
1: Peki zorlandığınız bir şey oldu mu? Yani 6 ay bir ailenin yanında kalıyorsunuz.
0: Tabii.
1: İrlandalı bir aile. Hı-hı. Hiç zorlandığınız oldu mu? Ya da böyle ortak noktalarınızı yakaladığınız, ki her halükarda bir iletişim sağlıyorsunuz.
0: Tabii
1: yani.
0: Tabii ki. Şöyle oldu. Ben gittiğimde zaten A1 seviyesine gittim. İngilizcem A1'di. İrlanda'yı sırf tanıyayım diye böyle bir maceraya düşündüm. O yüzden İngilizce sıkıntısı çok yaşadım. İlk ailemle çok hatta büyük bir sıkıntılar yaşadık bu konuda. O yüzden yaşadığım sıkıntılar genelde dil konularıydı. Gittiğimde bir şey anlamamak daha sıkıntıydı mesela. Konuşmak sıkıntı ama anlamamak çok daha büyük sıkıntı. Biraz okyanusa gider gibiydim. Bir de kimseyi tanımadığım bir ülkeydi.
1: Büyük cesaret.
0: Evet, o yüzden biraz o sebeple bir cesaret ettik ama orada sıkıntılar gördüm ayrıyeten. İlk ailede en büyük sıkıntımı yaşadım. Çünkü şimdi İrlandalı aileleri görmek istiyorsanız aslında Dublin merkezi çok turist merkezi bir yer. O yüzden İrlandalıların Dublin merkezi yaşamıyor ya da görmüyorsunuz. Çünkü çok turist var, çok fazla her ülkeden gelen insanlar orada dil okuluna geliyor, okuyorlar vesaire. Tam bir İrlanda kültürünü görmüyorsunuz. Eğer yaşamak istiyorsanız ve Dublin'e gittiyseniz Dublin'de aile yanını seçmeniz gerekiyor. Ben de aileleri biraz öyle öğrendim. İşte muhafazakarlar çok koyu yaşıyorlar. Gittiğim aileler benim böyleydi mesela.
1: Mesela?
0: Mesela işte Paskal döneminde oruç tutuyorlar. Böyle özel günleri var. Özel günlerinde bayram gibi geçiyorlar. Önce işte kiliseye gidiyorlar. Kiliseden sonra ailelerle birlikte evlerde buluşuyorlar. Orada bayramlaşıyorlar resmen. Törenleri oluyor kendi aralarında. Paskal zamanında oruç tutuyorlar. Oruç da biraz böyle şey, yani nasıl desem, Ramazan'a benzetiyorlar ama Ramazan gibi değil. Yani. Onlar sadece detoks yapıyorlar. Et yemiyorlar mesela o gün.
1: Ha, yani,
0: bir hafta boyunca.
1: Tamamen hiçbir şey yememek değil de.
0: Evet, detoks yapmak.
1: Detoks yapmak gibi. Yani. İlginç.
0: İşte böyle benim iki ailem çok muhafazakardı ama üçüncü gittiğim hanımefendi, aile diyorum da bunların hepsi yalnız tek başına yaşayan hanımefendiler yani.
1: Evet.
0: Yanlarında kızları oluyor genelde. Üçüncü gittiğim tek bekar bayandı. O ateist gibiydi aslında. Çok böyle dua ederim diyordu ama yani şeydi, yaşamıyordu hayatı çok fazla. O yüzden şu an giderseniz genç nüfusta çok fazla böyle bir katolik nüfus görmezsiniz. Ateistlik daha da hakim. Ama İrlandalı ailelerin o eski yaşlı kesime giderseniz tam olarak yaşadıklarını görürsünüz.
1: Peki aranızda böyle şey olmadı mı? Ne bileyim, siz namaz kılıyorsunuz, işte soru sormak gibi böyle bir iletişime girdiniz mi?
0: Tabii. Bana soruyorlar. Özellikle Ramazan ayında çok soru gelmişti. Ya şey var bir de mesela, odana girdiklerinde zaten seccadeyi görüyorlar. Nasıl dua ediyorsun diye soru geliyordu. Ben de mesela her akşam yatarken dua ediyorum. Sen nasıl yapıyorsun diye sorular geliyordu. Ya da işte böyle birkaç soru Ramazan'la ilgili sorular geliyordu. Aşağı aslında birazcık Müslümandı ama hiç bilmeyen aile vardı mesela. İlk gittiğim aile biraz öyle bir aileydi. İlk defa benle biraz tanımış gibilerdi yani. bunun bir etkisini görüyorduk. Evet,
1: çok. Dilin önemi ne kadar çok değil mi?
0: Çok, acayip.
1: Yani aynı lisanı konuşsanız siz

0: takır takır her şeyi anlatabilirsiniz,
1: evet,
0: ama anlattığınız şey diliniz yeterli olmadığı için böyle şey vuruluyor. O hissiyat çok insanı çaresiz bırakan bir hissiyat.
1: Çok, hiç demeyin. Yani ben ilk ailemden biraz tartışmayla ayrıldım.
0: Allah.
1: Tartışma sebebi şuydu. Aslında iletişimsizlikti çünkü beni anlamıyordu. İki tane köpek vardı evde. Şimdi eve giderken sizin yapacağınız seçimler var işte. Ben şunu istemiyorum, bunu istemiyorum diyerek. Benim tek isteğim işte odama köpek girmesin. Çünkü namaz kıldığım bir alandı. O evde de iki tane köpek var. Çok tatlı köpeklerdi zaten. Sonra bu evde bir dört tane köpek oldu. Arttı yani. İki tane de daha köpek geldi. Kız kardeşinden geldi onlar. Ve ben o ağır kokudan dolayı evde bir tütsü yakmaya başladım. Kendi odamda yakıyorum. Tütsü yaktım böyle birkaç defa. Onu ayin yaptığımı sandı. Ve bir şey telaşa girdi. Yapmamamı istedi. Ben de tamam dedim, yakmayacağım dedim. O hala yaktığımı sanıyor. İşte diyor ki işte yani yakmaması için ajansı arıyor. Ajans beni arıyor, yakmayın diyor. Ben de tamam yakmıyorum zaten diyorum. Öyle bir sıkıntı yaşamıştık. Daha sonrasında işte ajans da birkaç tane daha istekte bulunmuş. İşte öbür ay bende kalmasın demiş. Ben de tamam dedim, kalmayayım ama sebep ne acaba diye soruyorum. İşte kızıma İslam'ı anlatıyor demiş. Hiç abi seviyesindeyim. Hiç kızına İslam anlatacak bir seviyede bile değilim yani. Tek konuştuğumuz konu işte en çok hangi filmi seviyorsun? Çok yüksek sesle müzik dinliyordu. İşte ben o müzikleri soruyorum. Hangi şarkıcıyı dinliyorsun diye. Böyle konular konuşmuştuk.
0: Evet, değişik olmuş.
1: Biraz da kızı 14 yaşındaydı. Yani o korkuyu da hissettirdi yani. Çünkü çok hep kavga ediyorlardı ayrıyeten. Hem ergenlik döneminde İslam acaba şey merak olur mu diye düşünmüş olabilir diye düşündük. Öyle bir şeyi vardı yani, tepkisi oldu.
0: İlginç.
1: Evet.
0: Ama böyle bir işi yapıyorsan bu da risklerden bir tanesi ona
1: tabii
0: göre.
1: Tabii. Zaten kimi anlatsam ya nasıl bir aileye gittin, hiç böyle İrlandalı görmedik biz, nasıl böyle bir olay yaşadın diye herkes şaşırıyordu. Çünkü genelde çok misafirperver ve çok da anlayışlılar. Diğer ailemle mesela hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım. Hatta diğer gittiğim aile mum yakıyordu her yerde. Yani öyle bir olayı da vardı. Hiç böyle bir olay olmamıştı ama işte çok şeydi. Mesela her perşembe günü ilk hanımefendi kiliseye giderdi. İşte bana böyle gösterirdi. Bak ben insanlara bunları dağıtıyorum diye böyle kilise bilgilendirme mesajlarını gösterirdi. Sıkıntı yok yani. Gösteren sevgi ki çok da iyi bir hanımefendi. Gittiğimde mesela ben ilk gittiğim gün demişti ki param var mı? Yoksa sana para vereyim işte otobüse binmek için diyordu. Böyle bir misafirperver de işte son zamanlarda bir havası değişti.
0: Sonrasında böyle tespit ettiğin şeyler var mı, alışkanlıkları?
1: Her hafta sonu hep illa buluşlardı. Eğer arkadaş canlısı bir aile gittiyseniz hep böyle arkadaşlarla beraber olurlar zaten. Hafta sonlarını çok güzel değerlendiriyorlar. Böyle hep bir aile bağları güçlü. Özellikle ikinci ailemde hanımefendinin eşi vefat etmişti. Kızıyla yaşıyordu, en küçük kızıyla, ama 8 tane çocuğu vardı. Oğullarının hepsi, 4 tane oğlu vardı mesela. Oğulların hepsi şeyde yaşıyordu, yurt dışında yaşıyordu. O yüzden alışıklıdı aslında gurbetçideki öğrencilere. Ben o eve biraz çok acil gittiğim için evi seçmemiştim. Hanımefendi bana zaten oğlunu odasını vermişti. Çok acil ajans ayarladığı için. O yüzden 3 tane öğrenci vardı orada yaşayan. Şimdi tek yaşadığınız evle çoklu yaşadığınız ev arasında fark var. Eğer tekli yaşadığınız bir ev varsa orada biraz daha siz göz önünde bulunursunuz. Yani tek ilgi size olduğu için biraz böyle ilginiz çok oluyor. Bir ilgi size oluyor sadece. Ama eğer çoklu bir öğrenci evinde kaldıysanız herkese eşit derece ilgi oluyor. Biraz daha relax bir aileye gidiyorsunuz. Rahat bir aile oluyor onlar. Böyle bir farktan bahsedebilirim. Mesela diyorlar ki şu Türk'ün olduğu eve gitme. Ama Türk'ün olduğu eve gitmezsek sıkıntılar çıkıyor arada sırada. Çünkü tam kültürü anlamıyorsunuz. Onlar tam bazen size kuralları söylemiyor. Sizin eğer İngilizceniz yoksa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz onlarla. O yüzden eğer çökün olduğu bir yere giderseniz sıkıntı yok yani. Her zaman konuşmazsınız, arada görüşürsünüz evde.
0: Ama Türk'ün olduğu ev mi istiyorsunuz? Daha mı tercih edebilirsiniz?
1: Yok, ben ikinci evim öyleydi ama yani o evde güzel demek istiyorum. Çünkü benim ilk tercihim Türk'ün olmadığı bir evdi. Hep bu bilgileri aldığım için işte İngilizcemi daha hızlı geliştireyim. Hemen bir İrlandalı aileler tarafında kalayım diye. Ama işte her yerde bir anlaşmazlık olabiliyor
0: demek
1: istiyorum.
0: Ama o sizin İngilizcenizin olmamasıyla alakalı.
1: Tabii evet yani. Evet. Yani dil olmadığı için ilk önce gittiğiniz ev Türk evi olabilir. Ya yani Türk'ün bulunduğu bir evde olabilir. Türk öğrencinin bulunduğu.
0: Ama Türk'ün de dili yoksa?
1: Türk'ün de dili yoksa gene de işte mesela ikiniz de anlamıyorsunuz ya bir şekilde, mesela hanımefendinin söylediği bir kural varsa ve kural yanlış yapılıyorsa da yine de siz onu bir şekilde beraber anlamaya çalışıyorsunuz.
0: Ama buradaki sanki şey şu, size hizmet veren ajansın sizi bilgilendirmesi.
1: Evet,
0: aslında
1: kesinlikle
0: gittiğiniz yerler değil.
1: Ajans aslında biraz bilgi veriyor ama çok detaylı, herkesin huyu farklı olduğu için demek istiyorum. Yani böyle huylar farklı oluyor diye.
0: Olabilir evet yani.
1: Çünkü ama mesela bir eve giriyorsun, sizin şeyinizi istemiyor. Abdest alıyorsunuz diyelim. Abdest aldığınızı tabii bilmiyor da bir şekilde mesela o lavaboya hiçbir damla su bile istemiyor. Her yer kupkuru olsun diyor. Mesela tezgah yıkıyorsunuz mutfakta. Oraya diyor ki kupkuru yapman gerekiyor burayı. Hep sil burayı diyor böyle.
0: O içerideki alışkanlıklarıyla
1: evet.
0: Ilgili.
1: Bir de mesela genelde

0: Türkan'cığın hep yaşadığı bir sıkıntı var. Bu da biraz detaylı bir konu olacak ama mesela hep bunlar çamaşırı astığımız yerler hep mutfak alanı oluyor. Zemin kattaki mutfak alanları. Çünkü başka yere astırmıyorlar. Odana çıkartamıyorsun istediğin kıyafetleri çünkü işte rutubet yapıyor diyorlar böyle. Genelde ilk geldiklerinde Türk öğrencinin yaşadığı sorunlardan biri bu oluyor yani böyle. Hemen uyarı alıyorlar yani böyle. Çok duymuştum bu uyarı yalanları. Böyle.
1: İlginç. Kendileri nerede kurutuyor? Kurutma makinesiyle.
0: Yok, onlar da oraya asıyor. Herkes oraya asıyor. Böyle.
1: Bu da ilginçmiş.
0: Evet.
1: İlginç bir tecrübe.
0: Aynen.
1: Peki nereleri gezdiniz? Yani kendinize bir plan yaptınız mı? Ben hem dil eğitimi alıyorum hem de işte bu hafta sonu şuradayım gibi böyle bir plan oldu mu?
0: Tabii yani mesela zaten her hafta 5 gün okulda oluyorsunuz. 5 gün sonra eğer okulun aktivitesine katılmak isterseniz benim okulum bu konuda çok şanslıydım. Her ders sonunda işte her gün bir aktivitesi vardı. İşte yürüyüş aktivitesi, işte bir müze gezme aktivitesi. Böyle hafta içimi böyle dolduruyordum. Okul aktivitesini istemezsem tek başıma geziyordum ayrıyeten. Ya da kütüphane kültürümü çok kazanmıştım orada. Ders çalışmak için kütüphaneye gidiyordum. Hafta sonları da kendim hep rota belirliyordum. Çok şükür işte biraz gezmenin alışkanlığı oldu bu. Harita okuma kuvvetim vardı. O yüzden hep bir harita seçiyordum nereye gitmem gerekiyor diye. İlk önce Dublin çevresini gezdim. Burada Dublin'e gelirseniz yani eğer hassasiyetli bir insansınız ve İslamiyet'i orada yaşamak isterseniz gerçekten Dublin sizin için paha biçilmez bir şehir.
1: Neden?
0: Çünkü şehir merkezinde 4 tane meşit bulunuyor. Hanımefendiler için konuşuyorum burada. Ben hiç hatırlamıyorum ki abdest sorunu yaşadım. Çünkü gidiyorsunuz her meşide abdest alma yeriniz var. Dublin camisi yürüme mesafesinde.
1: Dublin merkezde 4 tane mescit, bir cami mi var?
0: Hayır, 3 mescit bir tane cami var. Hanımlar için diyorum sadece.
1: Ama cami erkekler de girebilir
0: Tabii
1: tabii.
0: tabii evet, erkekler
1: Çok
0: girebiliyor.
1: harika değil mi ya?
0: Evet çok harika bir
1: Evet,
0: olay.
1: rahat
0: Güzel bir.
1: namazınızı kılmak, abdest
0: Kesinlikle.
1: almak için merkezde bir cami, 3 mescit.
0: Bir de yani çok Türk olmadığı için bu mescit yerlerinde o yüzden de çok yabancılarla konuşuyorsunuz her zaman. İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Yani sizin için doğal bir meetup olay oluyor. Çünkü yani meetuplar biraz eğlence merkezlerinde oluyor. Böyle hassas olan insanlar için de mescitler paha
1: Peki
0: biçilmez.
1: siz orada bayramda bulundunuz mu?
0: Evet, 2 bayramda da orada bulundum. Ama bir bayramda İngiltere'ye geçmiştim, Newcastle tarafına. Ramazan bayramı orada geçirdim. İkinci bayramımı Dublin'e geçirmiştim. Kurban bayramında Dublin'deydim.
1: Nasıl geçti peki?
0: Çok iyiydi elhamdülillah. İrlanda'nın en büyük camisine buluştuk. Arkadaşlarımla orada buluşmuştuk. İşte namazı kıldık ayrıyeten. Orada eda ediyorsunuz. Daha sonrasında caminin de bahçesinde size kermesler düzenliyorlar işte.
1: Bayramlaşma gibi mi?
0: Bayramlaşma var. Çok kalabalık oluyor zaten. Yani her milletten insan görüyorsunuz o
1: Aa, ne kadar
0: camide.
1: harika.
0: Ramazan'da da zaten çok kalabalıktı. Ramazan ayında her cuma günü orada şey var. Free bir şekilde iftar
1: İftar
0: veriyorlar
1: veriliyor.
0: size. Öyle birçok etkinlikleri olan bir cami zaten. Önce biz oraya gittik. Daha sonrasında Türk bir arkadaşım vardı. Onunla beraber biz dedik ki biraz Osmanlı'ya gidelim. Şey, dedemizin elini öpelim dedik. Dublin Kalesi'nin tam arkasında bir tane müze var. Chester Beatty diye.
1: Merkezde.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bu merkezdeki müzeye gittiğinizde siz Osmanlı eserlerini görebiliyorsunuz orada. Tam böyle Süleymaniye minyatüründen tutun. Bostan ve Gülistan var. İşte İran eserleri var. Ayrıyeten yazma eserlerimizin bulunduğu, Hindistan'dan gelen eserlerimiz var. Bir sürü İslam eserlerinin bulunduğu bir müze. Orayı ziyaret edebilirsiniz. Biz sonra arkadaşım oraya gitmiştik işte bayramlaşmak için.
1: Peki yani siz de gitmeden önce biliyor muydunuz bu müzeyi?
0: Biliyordum, duymuştum.
1: Yani İrlanda'da kim bu müzenin devlet sahibi mi yoksa özel bir koleksiyonerin mi?
0: Özel bir koleksiyoner. Zaten ismi de Chester Beatty diye bir beyefendiden geliyor. Maden mühendisi kendisi. O bir koleksiyoner, İslam'la ilgili koleksiyoner. Bir de 3 tane din yani. Hem Hristiyanlık, hem İslam, hem de Budizm'le ilgili 3 tane koleksiyon var müze içerisinde. İslam'la ilgili görebileceğiniz yazma eserler, minyatür eserleri ve matematik, astronomi böyle farklı bilimdeki İslam kitaplarını görebiliyorsunuz içeride. Bir de minyatürün has sanatının nasıl yapıldığını anlattıkları böyle ususen bölümleri var. Mesela minyatürdeki renkleri kullandığınız orada bir bölüm var. Orada onları öğreniyorsunuz. Has sanatını, minyatür sanatını, bir de tesip sanatını. Tesip sanatı da önemli. Üst kata çıkıyorsunuz mesela. Üst katta bir anda size bu müzede şey geliyor. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek sesler yükseliyor. Çok duygulanıyorsunuz zaten.
1: Yani çok ilginç değil mi?
0: Evet.
1: İrlanda'da bir müzede bir koleksiyoner İslam'la ilgili şeyleri getirmiş oraya.
0: Evet. Çok böyle insan duygusallaşıyor. Hem İstanbul'a gezi seyahatler yapmış hem Mısır'a seyahatler yapmış. Böyle her yerden bulabildiğini toplamış oraya. Ve bu
1: İlginç.
0: müzenin en güzel şeyi de ücretsiz olması. Siz oraya ücretsiz girebiliyorsunuz. İşte sadece çantanızı özel bir dolaba bırakmanız gerekiyor. Ama gayet rahat girebilirsiniz.
1: Başka
0: Böyle.
1: neler var merkezde?
0: Merkezde Dublin Kalesi var. Ayrıca Trinity College var. Trinity College

0: Zaten çok yağmur aldığı için de her yer yemyeşil. Büyük doğa harikası bir yer. Şehir dışına çıktığınızda, Dublin'den şehir dışına aktığınızda çok güzel, harika yerler görüyorsunuz. Özellikle özel arabanız varsa zaten oralara çok daha rahat gidersiniz. Mesela bir Cliff of Moher var. Galway şehrinde bu. Moher falezleri diye geçiyor. Buraya gidebilirsiniz. Çünkü İrlanda'nın en batısında kalan bir falezler ve en meşhur yerler. Mesela İrlanda yazdığınız, arattığınız en çok burayı görürsünüz. İlk yerlerden birisi burasıdır.
1: Neresi?
0: Cliff of Moher. Yani şey, burası, Moher falezleri.
1: Burası bir şehir mi?
0: Burası sadece bir falezlerin olduğu bir seyahat yeri. Yürüyebileceğiniz bir yer diyeyim daha doğrusu. Galway şehrine bağlı. Galway'de geziyorsunuz ayrıyeten. Ama buraya bir özel araba kullanmanız lazım ya da turla gitmeniz lazım. Zaten 3 tane tur var. Dublin'den kalkan biri Galway'e giden, bu Cliff of Moher, yani Moher falezine gittiği götüren bir tur. İkincisi Belfast turu, Kuzey İrlanda'ya götürüyor sizi. Ve Kuzey İrlanda'da şey var, bu turla da şey gidiyorsunuz, devler kaldırımına. Devler geçidi aslında daha doğrusu. Böyle lavların oluşturduğu bir kaldırım, altıgen taşların oluşturduğu. Çok harika bir dünya harikası bir yer orası da.
1: Zaten 3 rota var diyorsunuz değil mi, anladığım kadarıyla,
0: evet,
1: İrlanda'da?
0: Evet, Belfast'a gidiyorsunuz, Galway'e gidiyorsunuz. Bir daha sen Kelkeni diye bir yer var. Oraya sizi götürüyorlar. Wicklow dağlarına götürüyorlar. İşte orada kuzular çok meşhur. İrlanda'nın kuzuları var. Her yer yemyeşil olduğu için hep kuzu otlatıyorlar. Kuzuları gidip orada dokunabiliyorsunuz o turda. İşte sizi Wicklow dağlarına götürüyorlar. Orada çiftçilerle tanışıyorsunuz. Çiftçiler size oradaki hayatı öğretiyor diyeyim daha doğrusu. Nasıl eğittiklerini, köpekleri nasıl eğittiklerini öğretiyorlar ayrıyeten. Böyle bir dünya. Güzel, şimdi tam bilmiyorum ama çok küçük bir ülke. Yani en güneyinden en kuzeyine 5 saate gidebilirsiniz arabayla.
1: Öyle mi? İrlanda'nın en güneyinden en kuzeyine 5 saat.
0: 5 saat, 6 saat yani. Maksimum 6 saattir ama sürer mi sanmam.
1: İrlanda'yı bütün olarak gezmek, küçük bir ülke dediniz ya. Kaç gün gerekir?
0: 3 gününüzü alır arabayla gezerseniz eğer.
1: Turla ya, gidecekseniz biraz özel, daha uzun.
0: Tabii ki. Biraz daha, bir haftanız alabilir belki turlar.
1: Evet. Kuzeybatı ülkesi. Bir ada ülkesi İrlanda'yı konuştuk bugün. Ekleyeceğiniz bir şeyler var mı?
0: Yani eğer bir hassasiyetler için olan insanlar için değil, daha doğrusu Dublin'i öneririm. Ama ayrıyeten Cork şehri de çok önemli. Türkler genelde Cork'a çok gidiyorlar çünkü. Bu arada İrlanda Titanic'in yapıldığı ülke. Belfast, Kuzey İrlanda gittiğiniz Titanic gemisini görüyorsunuz. İşte onun en son uğrak noktası Cork oluyor bu arada. Böyle turistik yerleri de çok fazla. O yüzden böyle...
1: Hangi deniz İrlanda yukarıda?
0: Atlantik Okyanusu.
1: Atlantik Okyanusu,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Atlantik Okyanusu'na kıyısı olan bir ülke.
0: Evet.
1: Titanic gemisi de burada yapılıyor.
0: Evet. Buradan yapıyor ve buradan yolculuğa çıkıyor.
1: Yolculuk buradan başlıyor.
0: Aynen öyle.
1: Evet, ilginç bir rota.
0: Aynen,
1: evet,
0: öyle.
1: Bizim de çok yani alışık olmadığımız, genelde insanların Balkanlar, Avrupa turları ya da işte Afrika safarileri ya da işte daha doğu kısmındaki medeniyetler gibi, ama İrlanda'da çok keyif alarak dinledik sizi.
0: Teşekkür ederim,
1: evet,
0: sağ olun.
1: Biz de plan yaptık. İnşallah gideriz.
0: Bir de yani mesela her ülkeden insan geliyor. Çok merkezli bir yer olduğu için böyle Meksika, Brezilya, İspanya, her türlü insan orada görebiliyorsunuz. Çünkü herkes dil öğrenmeye geliyor oraya. O yüzden de mutlaka gittiğinizde çok büyük bir network oluşturuyorsunuz. Ve Müslümanların çok yaşadığı bir ülke ayrıyeten. Dublin şehrine giderseniz çok fazla Müslüman görürsünüz. İrlanda'da doğmuş büyümüş Müslümanlar çok fazla kitle olarak, haberiniz olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Evet, bugün Gez Gör İbret Al programımızda Naciye Elif Çalı'yı konuk ettik. Kendisiyle genel yolculuklarını ve 6 aylık bir İrlanda serüvenini konuştuk. Çok güzel tecrübeleri olmuş, bizlerle de paylaştı. Bizler de İrlanda'ya gittiğimizde nerelere gidebiliriz, görebiliriz, nelere dikkat edebiliriz gibi böyle notlar aldık.
0: İnşallah.
1: Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Bizleri dinleyen sevgili dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Bir sonraki Gez Gör İbret Al programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonny Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksöre kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet. Bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
4: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayet-i kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.
5: Akra.

0: Ya Rab, dünyaya gönderdin, eserlerini gösterdin, gönlümüzden vurulduk, emirlerindeki isabetleri tasdik ettik, gönlümüzden inandık. Ölüm bizim için ne sevinçli bir kavuşma, bir sürur, bir saadet, bir ulvi hadise, özlemle kavuşmayı beklediğimiz.
1: Sağduyunun sesi, Akra.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.

0: أنفسكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: Ey ehli kitap! Dininiz hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.''

0: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim, kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi, beni göremeyeceksin. Fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîh ibn Meryem ve mâ umirû illâ liya'budû ilâhen vâhidâ lâ ilâhe illâ hû subhânehu ammâ yuşrikûn.
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ.
1: Habibim, de ki, işte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben, sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah, bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: اَتَى اَمْرُ اللّٰهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذ۪ي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır. O bir işe hüküm verdiğinde sadece ol der, o da hemen olur.
0: فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى
1: Habibim, inkarcıların seni yalanlamak için söyledikleri üzücü sözlere sabret. Güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleriyle sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
0: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
1: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
0: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
1: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
0: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ
1: Allah'ın nuru yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتِ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ
1: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
0: Fesubhanallahi hina tumsun ve hina tusbihun.
1: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
0: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
1: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
0: وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
1: Biz kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
0: فَاِنْ اِسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
1: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
0: Subhana rabbis semawati vel ardi rabbil arşi amma yasifun.
1: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
0: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
1: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler! Siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
0: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
0: فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
1: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
0: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٌ
1: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık sadece O'na aittir. Hamd de sadece O'nadır. O her şeye gücü yetendir.
0: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين
1: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
0: وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَق۪ينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظ۪يمِ
1: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَو۪يلًا
1: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
0: Sebbih isme rabbikel a'la, ellezî halaka fesevvâ.
1: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
4: Ülkemizde ve dünyada hakikaten kanser hastaları sayısal olarak gittikçe artış göstermekte. Dünyada birinci ölüm sebebi hastalıklar kalp damar hastalıkları. İkinci sırada ise maalesef ki kanser gelmektedir. Dolayısıyla milyarlarca insanların yaşadığı bir toplumda ikinci ölüm sebebi olarak kanserin ikinci sırada yer alması, tabii ki bu hastalığın ne kadar önemli olduğunu, önemsenmesi gerektiğini bize göstermektedir. Urartulardan, milattan önceki yıllardan itibaren Ur'la ilgili, tümörel oluşumlarla ilgili yapılan bir takım arkeolojik çalışmalarda tanımlamalar var. Ama tabii ki modern kanser tümör teşhis ve tanımı 17. yüzyıllardan itibaren ortaya çıkıyor. Bu gelişmeler tabii insan tarihiyle alakalı, süreciyle alakalı ama mikroskopun keşfiyle kanser tanımı modern tıbbın sahasına giriyor, tanımlamasına giriyor. İşte bu mikroskop tanımıyla patolojik tanımlama kanserin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını ortaya çıkartıyor. Daha ilerleyen dönemlerde de kanser teşhisi özellikle bir takım radyolojik bulgular, bir takım immünhistokimyasal bulgular dediğimiz daha gelişmiş tekniklerle, en son günümüzde de pozitron emisyon tomografi, PET-CT'lerle de kanserin teşhisinde önemli adımlar atılmıştır.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
5: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir programa daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş bizlerle birlikte. Kendisiyle mutluluk ve huzur konusu üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Ahmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
2: Hamdolsun. Siz de iyisiniz.
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim.
2: Allah kolaylık versin. İyi yayınlarımız olsun inşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Öncelikle şöyle bir giriş yapalım. Huzur ve mutluluk kavramlarını, aralarındaki farkları şöyle üzerinden bir geçelim. Ondan sonra programımıza devam ederiz inşallah. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımları nelerdir? Aralarındaki farklar nelerdir?
2: Hay hay. Huzur biraz daha maneviyatla bağlantılı, içsel olgunluk, içsel uyum. Yani daha önceki programlardan hatırlayalım. Kalple beynin uyumu, bedenle ruhun uyumu, isteklerle davranışların uyumu, bir ahenk, içsel bir şey. Ama mutluluk daha somut, daha madde, daha bedene yansıyan bir şey. Bazen hazla da ilişkisi var. Yani şöyle söyleyeyim, bilmiyorum tekrar mı olur. Bir baba çocuğunu evlendiriyor. Düğün günü mutludur, neşelidir. Düğünü yapıp çocuğunu evine koyduktan sonra eve gelip eşinin gözlerine bakıp da Allah bize bu günleri de salimen gösterdi deyip böyle ıslak bir gözle bakması o huzurdur işte, o başka bir şey. Yani bir tatmin olmuşluk var. Evladından razı, büyümüş, adam etmiş, ev vermiş, hayata dahil etmiş, onu yiğit yapmış, kendi kendini geçindiren, aile geçindiren bir birey yapmış. Mutluluğu. Ama o hissi yaşaması, elhamdülillah bugünleri de gördük demesi daha huzur diyebileceğimiz bir şey. Huzurun bir de maneviyatla ilişkisi daha fazla. Yani ibadetlerin sonunda oluşan o tatlı ibadet zevki aslında daha huzurla ilişkili. Karıştırıldığı için bu ayrımı yapmak istedim. Buradan mutluluk ve huzur dediğimizde birisi daha somut, birisi daha içsel. Birisi daha dindarlıkla, dini ritüellerle alakası var. Birisi sosyal hayattaki hedeflere ulaşmakla ilgili biraz daha var. Mesela üniversiteyi kazanırsanız mutlu olursunuz ama bu huzurlu olduğunuz anlamına gelmez. İçinizi bir şey tırmalıyordur. Ev kiraları çok yüksek. Yurt çıkacak mı? Evet, üniversiteyi kazandınız. Çok mutlusunuz. Ama huzurlu musunuz? Bilmiyorum. Mutluluğa çok takılmamak gerekiyor. Vacip değil. Mutluluk farz değil. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim tekraren. Huzurlu olan mutlu olabilir ama her mutlu olan huzurlu değildir. Yani wifi çizgilerini hatırlayalım. En üst, en geniş çizgi huzur. Ondan sonra işte ona bağlı olarak sekine ve itminan duyguları ki huzuru oluşturuyor. Onun altındaki mutluluk. O şekilde şey yapabiliriz.
1: Peki huzuru sağlayan davranışlar nelerdir? İnsan
2: şimdi
1: nasıl huzurlu olur?
2: Bu birazcık maneviyat ve dini ibadetlerle, inancın kalitesiyle alakalı var. Tabii ki insanın ömür boyu tekrar eden mutlulukları bir kesinlik kazanarak belki huzuru da götürebilir. Ama bildiğimiz bir şey var. Bizi Allah yarattı ve amenna ve saddakna. Biz buna iman ettik, mümin olduk, Müslüman olduk. Ve benim Rabbim bana diyor ki benimle ne kadar vakit geçirirsen o kadar huzurlu olur.

0: Bu ne demek? Şimdi bir sevgiliyi düşünün, aşık olmuş delikanlı gurbette. Sabah namazına kalkıyor. O da kalkmış mıdır acaba? Anlatabiliyor muyum? Kafa nereye sarıyor? Çünkü sevgi, muhabbet var. Muhabbet olduğu için sürekli adının konuşulması hoşuna gider. İşte nişanlın nasıl, kayınpederin nasıl, onları geçer nişanlıya odaklanır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu bir mutluluktur, bu bir huzura yakınlaşmadır. Fakat dini bir şey olursa, yani bunu somut sevgiden al, soyut sevgiye, Allah-u Teala'nın muhabbetine uygularsan bu işi daha çok huzura götürüyor. Zaten Ra'd suresindeki ayeti kerimede Bismillah ela bi zikrillahi tetmainnil kulub. Kullarım dikkatinizi çekerim. Allah'ı zikretmek kalbi itminan eder. Yani sizin tam bir tatmin oluşunuz benimle ne kadar ilgilendiğinizle ilgilidir. Önceliğiniz ne? Benzer bir kavram var Kur'an-ı Kerim'de. Mü'minun suresinin başında felah kavramı. Orada da felahı götüren, müminleri mutlu eden şeylerden bir tanesi, keskin bir huzura götüren şeylerden bir tanesi ve hum anillâvi mûrizun, yanlış telaffuz etmediysem, malayani terk etmek, klasik dilde. Ama ben şöyle daha günümüz diliyle şey yaparsam, hayati önceliklerimiz ne? Yeniden üzerinden geçmek. Yani biz niye ne kadar vakit ayırıyoruz? Namazın dışında Rabbül Alemin'e ne kadar vakit ayırıyoruz?
1: Namazın dışında.
0: Evet. Yani Allah'la söyleşmek. Sadece derdimiz olduğunda, borcumuz olduğunda, işimiz iyi gitmediğinde, amir baskı yaptığında, bilmem ne olduğunda falan filan falan. Bunun için mi? Sevdiğimiz zaman ne olacak? Yani işler tıkırında ama işler sıkışta aman ya Rabbi, bu değil kastım. Her halükarda yani o kendini onu sevdiğini hissetmek, zikretmek için fırsat aramak. Şu strese giriyor mu insan? Allah'ı zikretmek istiyor ama kalabalık. O odaya giriyor biri var, o odaya giriyor biri var. Öbür odada televizyon var, berikinde sohbet var. Berikinde oğlan ders çalışıyor, öteki odada kız ders çalışıyor. Allah'la baş başa kalma, strese giriyor musun? Allah'ı anlayacağım, zikredeceğim, yer bulamıyorum. Acaba ortadan kaybolsam da biraz sonra onlar yatınca mı kalksam? Bunu dert ediniyorsan Allah'ı sevmeye başlamışsındır. Yani zikrullah insanı itminana ulaştırıyor. Bu kesin. Niye? O zaman şunu görüyorsun. Merkezi kalpte artık ne olursa olsun tecrübe ediyorsun. Her şey Allah'tan ve sana gelen mutluluk, sana gelen keder de Allah'tan. Bunu biliyorsun. Dur bakalım. Sakin. Hemen bir plan. Bundan nasıl çıkarız? Tabii gerekli dualar ve fiilleri yapıyorsun. Kafa manevi zeka baskın geliyor burada.
1: Doğru.
0: Anlatabiliyor muyum? Manevi zekayı kullandığın zaman krizi yönetebilecek, bir de istediğin zaman, bir de çaba gösterdiğin zaman Allah kapıları açıyor.
1: Ya o çarkın içerisindeyken işte başına Allah korusun bir musibet geldi, bir şey oldu. Ya o an çok içinde olduğun için acısıyla, şeyiyle, heyecanıyla vesaire, belki insan kendini oradan dışarıya çekip de tamam ben şu anda bunu çözmek için ya da şu an görebildiğim en hayırlı hamle ne? Bunu analiz edemiyor. Ama insanın genel, belki sizin bahsettiğiniz gibi bir huşu hali olsa, huzuru olsa, gelen şeylere çok daha sakince bir şekilde daha doğru kararları vererekten de hayatını devam ettirebilir herhalde.
0: Zirveyi tamamlatıp aşağı doğru inmeye başlayınca o daha kolay oluyor. Yani 45'inden sonra daha kolay oluyor. Hele 50'sinden sonra çok daha kolaylaşıyor hayat. Bazen soruyorlar ne hissediyorsun diye, yaşlanmayı seviyorum diyorum. Çünkü hayat beleşe geliyor.
1: Güzel.
0: Çok kolay.
1: Güzel.
0: Çünkü tatmin olmuşsun. Yani alıp alabileceğim maddiyat belli.
1: Görüyorsun.
0: Yani, evet, yani bir vadi dolusu altının olsa 50 yaşından sonra kıymeti yok. Yok ya, yani nereye harcayacaksın? En lüks arabayı aldım. Ne oldu? Ne kadar bineceksin? Kısa mesafeli bir trafikte ne katar sana? 1 kilometre evden işe gideceksin. Sana keyifli gelebilir, yaş genç. Ama bana keyifli gelmiyor, normal geliyor. Zirveyi tamamlayıp da böyle inişe geçtiğinde iniş daha keyifli oluyor. Böyle ayağını attıra attıra iniyorsun. Öbür gün de eğiliyorsun, zorlanıyorsun, terliyorsun. İnerken keyifli oluyor. Peki, aynı yol.
1: Peki bu yalnızca yaşla kazanılabilecek
0: Hayır.
1: bir şey mi?
0: Esas maksat Allah'la beraber olmak. O ömrü Allah'la beraber geçirmek. Hmm. Farkındalığıyla, bilinciyle. Mesela bu bir etken madde. Ciddi bir etken madde. Zikrullah ile meşgul olmak. İşin Türkçesi, kitabın ortası bunu söylüyor. Öte taraftan camiler dediğimiz veya işte mescitler veya bu iş için ihdas edilmiş alanlar. Mesela bazı aileler bunu yapıyor. Mesela namaz odası. Çocuğuna güzel böyle oyuncak tarzında mihraplar hazırlıyor çocuklarını eğitmek için. Harikulade dini bir oda. Oraya geçip Kur'an'la meşgul olmak. Bak hadis-i şerifte Müslim, Sahih-i Müslim'de zikir babında 38 numaralı hadis. Şimdi okuyayım. Allah'ın evlerinden bir evde cami, mescit, mescit hükmünde yerler de olabilir. Allah'ın kitabını okuyan ve kendi aralarında onu araştırıp öğrenen bir topluluğun üzerine sekinet, huzur iner. Onları rahmet bürür. Etrafını melekler sarar ve Allah onları huzurunda bulunanlara anar. Bak benim kullarım şöyle şöyle yapıyor diye. Onları da gökte, gök ehline metheder. Bu Sahih Müslim'de zikir babında geçen bir hadis-i şerif. Dolayısıyla huzurlu olmanın, huzuru, o sekineyi hissetmenin bir yolu da zaman zaman camilerde, cami hükmünde olan, mescit hükmünde olan yerlerde toplanıp böyle Kur'an-ı Kerim tefsiri dinlemek, hadis dinlemek, soru sormak, araştırmak o topluluğu huzura erdiriyor. Yani onun arkasından kılınan bir yatsı namazından sonra eve gitmenin hali başka olur. Yani o tarz bir deneyimi tavsiye ederiz. Bir de Peygamberimizin çok sıkça başvurduğu bir şey var sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle daraldığı zaman insan sonuçta peygamber yani haşa Tanrı değil. Ümmetin sorunları olsun, ne bileyim saldırılar, işte Yahudilerin, Mekkeli müşriklerin taarruzları, mobbingleri, o bugünün diliyle tacizleri. Peygamberimizin de canını sıkıyor veyahut da farklı şeyler, sebepler biz bilemeyiz. Erihna ya Bilal, bizi rahatlat Bilal, ezan oku. Ezan ciddi bir şey. Hmm. Yani biz ezan deyip geçiyoruz ama ezan bambaşka bir şey. Yani namaza girişte o sükutu sağlayacak şeylerden biri namaz. Hele böyle ehli uzmanı olan bir ses bu salayı okursa güzel, böyle ezan çağırıyor seni, tamam mı? Böyle keyif alıyorsun, gitmek için çabalıyorsun. O ses ezanı kelimelerini dinleyerek, tekrar ederek yaptığın zaman beyinde huzur dalgaları çoğalıyor, artıyor, hertzleri artıyor. Bunu ölçen çalışmalar var, hem de bilişsel çalışmalar. Ezan kendisi güzel sesle okunduğu zaman insandaki maneviyatı artıran, işte gama olsun, alfa boyut olsun, şeyler dalgalanmaları artıyor. Bu da insanın vücuduna huzur olarak, sekinet olarak, rahatlık olarak geri dönüyor tabii.
1: Benim de şöyle bir tecrübem olmuştu. Onu aktarmak istedim ben de şimdi.
0: Lütfen.
1: Yurt dışından bir arkadaşımız Müslüman oldu.
0: Hay maşallah.
1: Ve Türkiye'ye geliyor şimdi. Devamlı.
0: Hoş gelsin, sefa gelsin.
1: Amin. Ve geleceğinin haberini vermek için beni aradığı zaman, bak işte tek yönlü bilet aldım diye gönderdi. Ezan sesi duymak istiyorum dedi.
0: Çok
1: yani.
0: Güzel. Çok
1: yani gerçekten içindeyken şeyi fark edilmiyor.
0: Yok. Balık suyudan çıkınca yani çırpınıyor.
1: Büyük büyük nimet gerçekten.
0: Namaz, ezan bunlar rahatlatıcı şeyler. Yani özellikle namaz. Bu bağlamda başka ne sayabiliriz? Mesela namazla ilgili yapılan ölçek anket çalışması var. Burada maddi meşgalelerden uzaklaşıp ruhunu hakiki lezzete kavuşturan bir namazla ilgili yapılan söyleşide katılımcılar abdesti kişilerde uyandırdığı duygu ve düşüncelere olumlu, yüksek, en başta cevap veriyorlar. Abdest manevi yönden temizleyip insanı rahatlattığını söylüyor, huzurunu söylüyor. Sonrasında temizliği İkinci kısma atmış. Çok enteresan. Üçüncü sırada ise abdestin kişiye verdiği zindelik ve canlılık var diyor. Tabii hele yazın böyle soğuk suya vurduğunuz
1: evet,
0: zaman, o terden arındığınız zaman gerçekten vücuda kan hareketliliği insandaki düşünceyi bile değiştirebiliyor. Önemli şeylerden bir tanesi de çaba, Yani Kur'an-ı Kerim'e baktığınızda zekadan bahsedilmez. Ülül elbab, akıl sahibinden bahsedilir. O da aklı meat, ahiret işlerini düzene koyabilen insanlardır. Bu yönde düşündüğümüzde önemli olan şeylerden bir tanesi bu çabanın maneviyata da harcanması. Vellezine cahedu fina lenehdiyennehum subulena. Allahu Teala'ya vuslat olabilmesi için gösterilen çaba övülüyor. İşte bu da Mutaffifin suresinde müminlerden bahsederken onlar geceleyin az uyurlar, geceleri istiğfar ederler, Allah'ı zikrederler diyor. Bu bir çabadır. Allah için çabalayana Allah o duyguyu veriyor, yaşatıyor. Belki tanımlayamadığımız duygular da var ama inşallah daha ötesini de bize, hepimize nasip etsin.
1: Amin.
0: Önemli parametrelerden bir tanesi tevekkül. Şimdi tevekkül, Allah'ım sana güvendim. Bakın bu sözde çok kolay da. Ben bir fakültede öğrencilere tevekkül ölçeği uyguladım.
1: Tevekkül ölçeği.
0: Evet, var. Üzerinde çalışılmış. Bir akademisyen hoca çalışmış. Aynı zamanda gelecek kaygısı ölçeği uyguladım. Maalesef gençlerde tevekkül çok az. Gelecek kaygısı çok yüksek. Herkes mütevekkil. Allah büyüktür canım. Hadi. Yok hocam. Olmaz. Hadi oğlum evlendireyim seni. Hocam iş yok. Nikahta keramet vardır. Hocam olur mu öyle şey? Sen sorumluluk alacaksın, bir gayrete gireceksin de Allah sana kapı açmayacak. Allah zalim değil ki. Allah merhametli ve kerim. Senin çabana bakıyor, senin niyetine bakıyor. Gençler çok korkuyor. Evlenmekten ve iş bulamamaktan çok korkuyor. Zaten işin gıdan olmazsa ölürsün. Korkmana gerek yok. Öyle ya da böyle öleceksin. Ha 20 yaşında ölmüşsün, aç. Ha başka türlü. Onun için gençlerin bir an önce ufku tarayıp yeniden iç duygularını, maneviyat önceliklerini gözden geçirmesi gerekiyor. Hayati öncelikleri gözden geçirmesi gerekiyor. Tevekkül ettim. Ne kadar tevekkül ettim? Bu çok önemli. Tevekkül olduğu zaman kadere rıza kolaylaşıyor. Bunlar kelimelerle anlatılacak şeylerdir. Tecrübe etmen gerekiyor. Ya bana buymuş, bana bu yetmez dediğin an, hırsına yenildiğin an harama düşme riskin çok yüksek. Çok basit. Dükkanımı büyüteceğim. Artık bize dar geliyor. Büyümenin zamanı geldi. Para, kimse kimseye para vermiyor. Güvenemiyor, korkuyor ya patlarsa diye. Otomatikman faize yöneliyor. Hırs ve kadara rıza olmadığı zaman ortalık karışıyor. Huzur muzur kalmıyor. Yaptığımız bir çalışma bunu bize deneysel olarak ispatladı. Yani faizli kredi çekenlerle faizli kredi çekmeyenler arasında stres, bereket vesaire sorular sorduk. Helal borçlanma stres yok, çok az var. Ama faizli borçlanmayla stres arasında negatif, ters yönde %580 ters orantı var. Yani bunun ölçümlerini yaparak, yani 500 kişiye yakın katılımcıya sorduğumuz sorular sonunda elde ettiğimiz veriler, cami sohbetinden aktardığım şeyler değil bunlar. Yani sadece laf olsun diye tahmini şeyler değil, deneysel şeyler, sorulmuş sorular, yanıt alınmış cevaplar. Onun için tevekkül deyince bu konuda biraz çalışmak gerekiyor.
1: Çalışmak deyince ben de o zaman özetlemek için de şöyle sorayım hocam. Şu anda dinleyicilerimizden biri olabilir, şu anda bunu dinleyen, huzurlu hissetmiyor. Ben de olabilirim bu kişi. Nereden başlamasını önerirsiniz? Belki bu insandan insana, onun seviyesine göre değişir ama belki düzenli bir şekilde namaz kılan bir insan da olabilir bu ama huzurunu da hissetmiyor. Nerede neyi eksik yapıyor olabilir? Hani tespitini nereden koyup da nereden başlasa bir insan bunu onarmak için önerirsiniz?
0: Öncelikle Kur'an ve sünnet bizim ışığımız, yolumuzu aydınlatıyor. Bunu biliyoruz. Tevekkül ayetlerini inceleyip bakabilirsin. Ha okudum hocam. O zaman bir modele ihtiyacım var. Hangi durumlarda peygamber nasıl hareket etmiş? Senin yaşadığın sıkıntıyla ilgili bir şey bulamadım hocam. Ben ilahiyatçı değilim. Tarayamadım. Benim aklım bu kadar yetti. Benim evimde ulaşabileceğim kitap bu. Belki Google'da da meramımı anlatamadım. Karşıma çıkan hadisler buna da yetmedi. O zaman bir model bul. Şunu tavsiye ederim. beni her zaman ayakta tutan, düştüğüm zaman yola tekrar geri çeviren ariflerin menkıbeleridir. Çok çeşitli insan var, çok çeşitli problem var, çok çeşitli çözüm var. Oralardan biri mutlaka seni etkiler.
1: Aslında sizin şey demeniz gibi, hani yaşlandık.

0: ederek belki bir noktaya gelebilirsiniz. Bana çok katkısı olmuştur. Hararetle tavsiye ederim.
1: Çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Bir dahaki programda da mutluluğu sağlayan faktörlerden bahsetmek isteriz gibime geliyor.
1: Tabii, İnşallah. Bir de mutluluk üzerine de
0: Allah fırsat
1: yaparız.
0: Verirse bunu da belirtmek lazım. Çünkü tek yönlü zor olur. Mutluluğu ayırmak ve mutlu olmak için de bir çaba gerektiriyor mu? Elbette. Nasıl? Daha sonra.
1: Tamamdır. Tekrardan çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünyada ve ahirette kusurunu örter.

Merhaba sevgili dinleyenler. Şair Mehmet Akif Ersoy'un hikmetli bir tespitiyle başlamak istiyoruz söze. İz bırakanlarla senin aranda basit bir fark var sadece. Sen ömür boyu hayret ediyorsun, onlar ömür boyu gayret ediyorlar. İz bırakan nice kimseler vardır ki, hayatları İslam ve irfan yolunda gayretle geçmiştir. Nice gönüller fethetmişler, ektikleri manevi tohumlarla iman ve ibadet neşesini yeşertmişlerdir. Bahsettiğimiz bu gayretli ve iz bırakmış seçkin insanlardan biri de Hacı Bektaş-ı Veli'dir. Onun hayatı hakkında bilgi veren çok az kaynak vardır. Bu kaynakların en değerlisi, ömrünün 6 yılını Hacı Bektaş-ı Veli'yi ve eserlerini tanımaya, anlamaya ve anlatmaya vakfeden Profesör Doktor Mahmud Esat Coşan'a aittir. Coşan bu konuya nasıl merak duyduğunu ve yıllar süren araştırma sürecini şöyle anlatmaktadır. Üniversitedeki çalışmalarım esnasında Hacı Bektaş Hazretlerini doçentlik tezi olarak seçmiştim. Önce niçin bu konuyu seçtiğime dair çeşitli sebepleri arz etmek istiyorum. Fakültedeki çalışma konum Türk-İslam Edebiyatı'ydı. Hacı Bektaş-ı Veli Efendimizin makalatı da Anadolu'daki dini Türk edebiyatının ilk çağlarına ait nadir ve çok müstesna örneklerden birisiydi. Dili, içerdiği konular ve sevilen bir kimsenin eseri olması bakımından da oldukça önemliydi. Biz bütün insanları Hazreti Adem'den kardeşlerimiz olarak görüyoruz. Aynı cevherden yaratılmış olduğumuzdan hepsine karşı kardeşlik borcumuz var. Bu kardeşlik borcu mümine hizmet götürmek, mümin olmayana hidayete ermesi konusunda yardımcı olmak, henüz İslam'la müşerref olamamış olan insanlara İslam'ı götürmek, anlatmak. Bakın, böyle bir hazine, bir cevher var, siz de bilin demek tarzındadır. Büyük kitleleri ilgilendiren bir şahsın hayatını,

doçentlik tezi olarak bu düşüncelerle ele aldım. 5-6 sene doçentlik için çalıştım. Ondan önceki doktora çalışmalarımda da konunun içine girmiştim. Doktora tezimin mevzu içinde karşıma çıkmış, oradan dikkatim bu konuya çekilmişti. Demek ki bu konu üzerinde çalışma yapmak Allah tarafından kaderde varmış diye düşünüyorum. Kendi şahsi düşüncem böyle.

0: Sevgili dostlar, makalat 14. veya 15. asır başında mensur olarak Türkçe'ye tercüme edilmiş bir eserdir. İki defa Osmanlı Türkçesiyle İstanbul'da basılmış, bir kere de Latin harfleriyle neşredilmiştir. Yine konu düzeni bozulmuş bir mensur tercüme, 1409'da Hatiboğlu Muhammed tarafından İznik'te nazma çekilmiş, dedesi Ahi ve belki de Bektaşi olan Çandarlı II. Halil Bey'e sunulmuştur. Makalat eserinin mevcut tüm nüshalarını incelemek, edebi ve tarihi vesikalar eşliğinde değerlendirmek suretiyle eleştirel sağlam asli neşri Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan tarafından 1972 yılında yapılmıştır. Kendisinin yıllar süren araştırmaları neticesinde derlediği bilgilerle günümüz Türkçesine uyarlanarak sadeleştirilmiş makalat eseri de 2020 yılında Server Yayınları tarafından 6 ciltlik bir kitap serisi halinde basılmıştır.
1: Hacı Bektaşi Veli hakkında bilgi az. Bektaşi edebiyatı var. Bektaşilikle ilgili yerli ve yabancı kaynaklarda çeşitli araştırmalar görüyoruz. Kitaplar neşredilmiş, eserleri var. Almanca, Fransızca, İngilizce makaleler var. Biliyoruz bunları. Ama Hacı Bektaşi Veli kim? Fikirleri ne? Acaba bunu böyle bitaraf ölçülerle ortaya koyabilir miyiz? Müsbet belge az. Arşivlerde bu konuda bilgiler çok az mevcut. Gezdiğim yerlerde kolay bulunmuyor. Ve yazılan yazıları inceliyorsunuz ansiklopedilerde. Belli şahıslarının söylediği sözlerin tekrarı. Abdülbaki Gölpınarlı merhumun, Fuat Köprülü merhumun birkaç sözü. Onlar nereden almış? Onlar şey değil ki. Yani nasıl kata değil ki bunlar yani. Onlar da bir yerden almış olmalı. Eğer bir vesika varsa bizim de öpüp başımıza koyacağımız bir vesikadır. Ama vesika değilse elbette o zaman vesika aramak durumundayız. İşte böyle bir zihniyetle bu işin içinde 5-6 sene araştırma yaptım. Çeşitli eserleri aradım. Şimdi bu Yeniçerilerin piri olmuş, gazilerin serdarı, Kutbu Alem diye tanınmış, hünkâr diye nam almış. Bu şahıs acaba nasıl bir kimse? Hangi zihniyetten bir insan? Tabii ben müsbet vesika aradığım için, yazılı vesika aradığım için eserlerine baktım. Eserlerinin cinslerini, yazma eserleri, ona ait olup olmadığını, muhtevalarını inceledim. 4 sene az bir zaman değil, 5-6 sene az bir zaman değil. Ve uzun araştırmaların sonunda tezimizi ortaya çıkarttık. Münakaşaları yapıldı. Sonradan çok büyük lütfetti muhtelif zevatı muhtereme. Çok büyük teveccüh gösterdiler. Malatya'dan Alevi kardeşlerimiz demişler ki hocamız bu kitabı bassın. Yoksa basmazsa biz basacağız. Mutlaka basılmasını istiyoruz demişler. Bir profesör arkadaşımız geldi. Tezi hazırlayan şahsı tanımak isterim diye tanıştı. Teşvik ettiler. Sonunda eserimiz de basıldı.
0: Doçentlik tezi olarak Hacı Bektaşi Veli'nin makalat eserini seçen Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan şöyle devam ediyor. Bu eserin bir kısmını inceledik. Eserde Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini, seyit olduğunu kabul etmek için şartlar müsaittir deniliyor. Kendisi makalatı Arapça yazmış. Demek ki Arap soyundan da onun için Arapça yazmış. Açık, çok net olarak onun öyle olduğunu gösteriyor. Sıradan bir insan olmadığı muhakkak. Çünkü sıradan bir insan, etrafında bu kadar sevgi ve saygı halkası, asırlara uzanan bir hareket meydana getiremezdi. Olağanüstü meziyetleri olan bir kimse olduğunu buradan çıkarabiliriz. Araştırmamızın ön sözünde, biz edebiyat tarihçisiyiz. Makalatını ortaya koyduk. öbür eserleri şüphelidir. Çünkü ona isnat edilmiş eserler olabilir. Ama makalat onun. Bunu okursanız Hacı Bektaş-ı Veli hakkında çeşitli kanaatleri oradan çıkarabilirsiniz. Bu çalışmaların yapılması lazım dedik. Böylece 6 yıllık araştırma ve çalışma süreci de tamamlanmış oldu.

Hacı Bektaş-ı Veli. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Ya Ali اَمَا تَرْضَى اَنْ تَكُنَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى اِلَّا اَنَّهُ لَيْسَ بَعْدِي نَبِيِّ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ بِمَا قَالَ كَمَا قَالَ
3: Buhari'de, Müslim'de vesaire kıymetli sahih hadis kaynaklarında yer alan bir hadis-i şeriftir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifinde Hazreti Ali Efendimiz'in faziletini bize beyan etmiş oluyor zımnen. Manası şöyle, buyurmuş ki ya Ali sen bana göre Musa aleyhisselamın yanında Harun aleyhisselam nasılsa o mevkide, o makamda, o durumda olmayı sevmez misin, istemez misin? İşte o makamdasın. Ama şu kadar var ki benden sonra benden başka peygamberlik olmadığından sen peygamber değilsin. Harun aleyhisselam Musa aleyhisselamın kardeşiydi ve peygamberdi ama sen peygamber değilsin. Bu fark ortada olmak şartına göre sen bana Musa aleyhisselamın yanında Harun nasılsa o kadar kıymetlisin demiş oluyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimizin fazileti hakkında geçtiğimiz haftada karşımıza tesadüfen, tevafukan gelmiş olan hadis-i şerifler münasebetiyle bahsetmiştik ki ümmet-i Muhammed'in en faziletli simalarından bir mübarek zat da Peygamber Efendimiz'in amcazadesi, damadı ve ilk Müslüman olan çocuklardan, çocuk yaştayken daha İslam'la müşerref olmuş, ömrünü İslam'a hizmetle geçirmiş ve cennetle müjdelenen 10 kişinin arasında ismi zikredilmiş, çok mübarek, çok muhterem ümmetin en faziletli kişilerinden bir kimse olduğunu anlatmıştım. Burada da bu hadisi şerif geçen hafta anlattığımız hususu teyit ediyor. Hadisin sebebi vurudu hakkında şerhte kaynaklarda şöyle bildiriliyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Tebük gazasına çıktığı zaman Medine-i Münevvere'de Hazreti Ali Efendimiz'i geride vekil bırakmıştı. Onun üzerine münafıklar dedikodu yapmaya başladılar ve dediler ki Hazreti Ali hakkında onu hor gördüğü için, hafife aldığından, kıymet vermediğinden onu geride bıraktı. Yanına almadı, yanında götürmedi, geride bıraktı deyince Hazreti Ali Efendimiz fevkalade üzüldü bu söze ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Efendimiz'e arkasından giderek yetişti. Dedi ki, ya Resulallah, Medine'nin münafıkları sanıyorlar ki sen beni hafifliğimden, şeyimden dolayı geride bırakmışsın. Emret, ben de savaşa katılayım diye. Onun üzerine Peygamber Efendimiz dedi ki, yalan söylüyorlar alçaklar. Onlar yalan söylüyorlar. Ben seni ancak ehlim ve senin ehlin, yani benim kendi aileme yakın olduğundan, sen benim kızımın efendisi olduğundan, efendim benim ailelerime de yakın olduğundan, gözüm arkada kalmasın diye itimat ettiğim bir kimse olduğun için seni geride bıraktım buyurdu. Ve Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede geçiyor ki, Musa aleyhisselam Rabbinin daveti üzerine Tur Dağı'na giderken Harun aleyhisselamı geride bıraktı ve dedi ki, sen kavmimin başında bulun, ben davete icabet edeyim, Tur Dağı'na gideyim, Rabbimin davetine varayım, sen geride kal diye itimat ettiğinden kavminin başında reis olarak Harun aleyhisselamı bıraktı. Onu hatırlatarak o ayeti kerime ortada, yani bu sözün iyi anlaşılması için o ayeti kerimenin hatırda olması lazım. Diyor ki, yani Musa aleyhisselamın yanında Harun aleyhisselamın kıymeti, kadri, mertebesi, makamı neyse, sen de benim yanımda o mevkide, o mertebede, o pozisyonda, bugünkü tabirle o durumda olmaya razı olmaz mısın? İşte ben o sebepten seni geride bıraktım. O münafıklar, o dedikoducu alçaklar yalan söylüyorlar, gerçeği ifade etmiyorlar, hainlik ediyorlar. Ben senden memnunum, senin kıymetinden dolayı seni geride bıraktım demiş oluyor. Ama bir hususu da belirtiyor ki, İlla ennehu leyse ba'di nebiyyüm, benden sonra peygamber gelmeyeceğini Allahu Teala Hazretleri bildirdi. Benden sonra kıyamete kadar peygamber yok. Yoksa sen o kadar kıymetlisin ki Harun aleyhisselam gibisin. Musa aleyhisselam bir peygamberdi, Harun aleyhisselam da peygamberdi. Sen de o kadar kıymetlisin ama benimle durumun öyle, ama peygamber yok benden sonra dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri böylece onun gönlünü hoş eyledi ifadesiyle, onun gönlünü aldı, teselli eylemiş oldu ve durumunu bildirmiş oldu. Ve bir şeyi daha anlıyoruz ki, bir takım münafıklar ve kafirler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sanki başka peygamber gelmiş, gelecekmiş gibi ortaya yalancılar çıkıp ümmet-i Muhammed'in aklını karıştırmışlardır tarih boyunca. Yalancı peygamber, yani peygamber değil de peygamberlik iddiasıyla ortaya atılmış yalancılar çıkmıştır. Allahu Teala Hazretleri onların hepsini hor ve zelil eylemiştir. Bunlardan ayrı yakın zamanlarda da batılı, yani Avrupalı, Amerikalı efendim müsteşriklerin, efendim papazların kışkırtmasıyla böyle batıl bazı tarikatlar çıkmıştır. Onlarda da böyle iddialar ortaya atılıyor. Efendim sanki Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmiş gibi, sanki Kur'an'dan sonra başka kitap inmiş gibi yalan söyleyenler var. Halbuki bu hadis-i şerif aynı zamanda bize hem Hazreti Ali Efendimiz'in şeyini gösterdiği gibi sahih kaynaklardan Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelmeyeceğini Efendimiz'in ağzından da ifade etmesi bakımından bugünün meseleleriyle de ilgili. Yani bu hadis-i şerifi hatırımızda iyice tutalım ki Peygamber Efendimiz açıkça beyan etmiş ki benden sonra peygamber yok. Kur'an-ı Kerim'de de açıkça ayeti kerimede gelmiştir ki Hatemin Nebiyyindir Peygamber Efendimiz. Peygamberlerin hatemidir, hatimidir, sonuncusudur, mühürleyicisidir. O serinin en son, en kıymetli halkasıdır. O bakımdan işte bu çeşit şeylere karşı Müslümanların uyanık olması lazım. Müslümanların imanından yakalayarak, istismar etmek için, mümin olması hassesinden faydalanarak sapıtmak için böyle batıl yollar ortaya atarlar kafirler. Müslümanları, dünyanın, insanların şeytanları, öteki görünmeyen cinlerin şeytanlarıyla ittifak ederek insanları sapıtmak için bazen inanç yönünden yanına sokulurlar. Onun için inancımızı koruma, itikadımızı muhafaza etmeye, böyle sonradan ortaya atılıp insanları şaşırtma matuf olan hareketlerin foyasını zamanında meydana çıkarmaya hepimiz gayretli olmalıyız. Hepimiz dikkatli olmalıyız. Peygamber Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Kendisinden sonra kıyamete kadar başka peygamber gelmeyecek. Eski kitaplarda da müjdelenmiş durumu. Kendisi de Kur'an-ı Kerim'de methedilmiş. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinde de
kendisinin en son peygamber olduğu bildirilmiş. Peygamber Efendimizin sahih hadislerinde de kendisinden sonra peygamber gelmeyeceği bildirilmiş. Onun tarafından bildirilmiş oldu.

olduğunun delili olmuş oluyor. Muhterem kardeşlerim, atarlar sengi tarizi, drahtı meyvadar üzere demiş Osmanlı şairlerinden birisi. Kıymetli yere hücum çok olur. Yani kıymetli şeyin düşmanı çok olur. Bu bakımdan İslam dininin de karıştırıcıları çok. İslam dininin hasımları Müslümanlığın karşısına doğrudan doğruya çıkamazlar. Çünkü pırıl pırıl bir din. Kale gibi sağlam, itikadı güzel, ananesi güzel, kitabı güzel, peygamberi güzel, peygamberinin hayatı güzel tespit edilmiş, rivayetler sağlam, gık diyemezler. Hindistan'da Hintlileri Hristiyan yapmak için oralara yerleşmiş, teşkilat kurmuş olan kilise teşkilatıyla Hindistan'ın Müslümanları, bizimkiler İslam'ı şey yapmaya çalışıyor, geliştirmeye, korumaya çalışıyor, ötekiler Hristiyanlığı yaymaya çalışıyorlar. Peki demiş, hadi bakalım halkın karşısında bir münazaraya var mısınız? Siz de çıkın halkın karşısına, ben de geleyim, efendim toplanalım, meseleleri halkın karşısında bir müzakere edelim, var mısınız? Kaçamamışlar, peki demişler. Bunun üzerine orada toplantılar yapılmış. Bu toplantılarda çeşitli meseleler görüşülmüş. Onların İncil'lerinden, onların kitaplarından da deliller getirerek Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olmayacağını onlara kendi delilleriyle ispat ederek, İncil'in değiştirildiğini ispat ederek, Kur'an-ı Kerim'in hak kelam olduğunu ispat ederek, İncil'de ve Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in geleceğini müjdeleyerek, daha başka böyle sağlam şeylerle karşısındaki papazlar heyetini münazarada perişan etmiş. Ondan sonra kiliseden bir haber gitmiş ki bundan sonra Müslümanların karşısına direkt geçip de doğrudan doğruya münazara, münakaşalara girmeyin. Oturumlara girmeyin diye. Neden? Onlar böyle dolandırarak, arka taraftan, sezdirmeden, aldatarak o tarzda ancak şey yapabilirler. Yani ilk önce Müslümanı diyorlar, dininden soğutursunuz diyorlar yavaş yavaş. Ondan sonra onu gevşek ya ortada böyle bulduğunuz zaman, kopmuş olarak bulduğunuz zaman yavaş yavaş alıştırırsınız. Doğrudan doğruya Hristiyanlığı onlara telkin etmeyin. İlk önce sizin örfünüzü, sizin adetinizi, sizin annenizi, sizin zevkinizi onlara yavaş yavaş telkin edin. Onlar o hale gelsin ki sizin gibi giyinsin, sizin gibi düşünsün, sizin gibi otursun, sizin gibi kalksın, sizin gibi yesin, sizin gibi yatsın, sizin gibi uyusun, uyansın, sizin gibi gününü yaşasın, kalkış saatleri, yatış saatleri, zevki, misafirliği, çalışması, iş hayatı, her şeyi size benzesin, sadece işin bir at koyması kalsın, bu adam Müslüman mı, Hristiyan mı? Yani metotları bu. Metotları bu olduğu için, doğrudan doğruya gelemedikleri için Müslümanların da uyanık olması lazım. Hiç ummadığın yerde bir şey çıkartırlar. Yani bir başka oyun çıkartırlar. Bir başka yoldan gelirler insanın karşısına. Bilimsel bir heyet. Türkiye'ye mesela geldiler. Mardin'e gittiler, Diyarbakır'a gittiler. Bizim gitmediğimiz köylere, kasabalara gittiler. Oradaki kiliseleri gördüler. Bizim halkımızın arasında yaşayan azınlık cemaatleri gördüler. Onlarla ilgi kurdular. Onlara yardım ettiler. Üniversitede çocuklara İngilizce öğretmek şeyiyle sokuldular üniversiteye. İngilizce öğreteceğiz diye sokuldular. Tabii kendisi İngiliz, Amerikalı olur da İngilizceyi öğretirse telaffuzu güzel olur, öğretmesi güzel olur filan diye millet, ilgililer, büyük veballer yüklendiler. Onları oralara tayin ettiler. Onlar orada bizim çocuklarımıza ters şeyler telkin ettiler, ters akideler telkin ettiler. Seneler önceden söyledik, kimse dinlemedi. Ya işte bunların maksatları Hristiyanlığı yaymak, kimse dinlemedi. Çünkü milletin, yani o işlere karar verecek şahıslar kimlerse, o tarakta bezi olmadığından aldırmıyor. Veyahut rüşvet alıyor. Veyahut daha başka bir menfaati var. Bir şey var. Bizim yüreğimiz yanıyor. Biz şıp diye anladık. Halktan olduğumuz halde şıp diye anladık. Bu adamların niyeti kötü. Anadolu'yu kasaba kasaba dolaşıyorlar. Ellerinde çantalar, broşür dağıtıyorlar. Niyeti kötü. Biz anlıyoruz ama ötekiler tıs, ses çıkmıyor. Sonunda ne oldu? Sahır Sultan'ın da duyacağı hadiseler oldu. Körün bile göreceği hadiseler oldu. Demek ki sonunda bizim dediğimize geldiler. Geldiler ama ba'de harabil Basra diye bir söz vardır eski yazıda. Geldi ama Basra'nın harab olmasından sonra geldi demek yani. Oldu ama neden sonra oldu? Yine de bizim anladığımız manada bu işi tam düzenleyemediler. Yine de biz kötüyüz, onlar iyi.
Türkiye'de bizim devleti Aliye'miz kocaman bir devlet iken, Balkanlara da sahip iken, Tuna vilayetimiz bizimken, Mora vilayeti bizimken, üç kıtaya yayılmış durumdayken bize iman lazım, bize İslam lazım.

0: Biz dinden, imandan, İslam'dan ayrıldık mı, hiç kimsenin bize dostluğu olmaz. Gazeteleri okuyorsunuz, görüyorsunuz. Ya müttefikimiz niye böyle bize yapıyor? Böyle niye yapıyor? Yapar. Hocam hıkmık filan deme işte. Bak hadiseler nereye getiriyor. Bizim zaten onlara eskiden beri itimadımız yok. Dedelerimiz ne güzel koymuşlar kaideyi. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah. Kendin hazırlıklı olacaksın, kendin kuvvetli olacaksın. Paçayı kaptırmayacaksın. Doktor gönderiyorum derler, din propagandası yaparlar. Barış gönüllüsü lisan öğreteceğim der, anarşist yetiştirir. Arkeolojik kazı yapacağım der, hainlik yapar. Yaptığı kazıdan hazineleri dışa kaçırır. Türkiye'nin bütün arkeolojik zenginlikleri yıllar boyu kaçırılmıştır. Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika'ya, Boston Müzesi'ne falancaya filancaya kaçırılmıştır. Hala kaçırılıyor. Hala da uslanmıyoruz, hala gayrimüslimleri kazılarda kullanıyoruz. Ya dört başı mamur, böyle sadık, dürüst, sağlam imanlı insanları koy şu işin başına. Böyle oradan buradan rüşvet alıp şey yapan insanları koyma. Gayrimüslimleri şey yapma. Efendim nezaret eden birisi var. Nezaret eden değil, rüşvetle kandırırlar. Hazineleri alır gene götürürler. Gene götürürler. Ben bir bina gördüm Şülaleli'nin arka tarafında, apartmanların arkasında 100 yuvarlak mermerden bir bina ki bizim bu caminin 5'i 6'sı gibi böyle büyüklükte bir şey. Bu nedir filan diye etrafında dolandım. Meğer Bizanslılardan kalma çok acayip bir binaymış. Ne oldu şunun şurasından bir yerinden girebilir miyim filan derken dolaşırken bekçinin birisi geldi. Nedir hocam filan dedi. Ben dedim bu binayı merak ettim. Neyin nesiymiş? Vallahi bilmiyorum dedi. Burada dedi Almanlar kazı yapıyorlardı dedi. Sonra yaptılar kazıyı dedi. Ondan sonra dedi şantiyeyi yaktılar, kayboldular ortalıktan dedi. Şantiyeyi yaktılar, kazı şantiyesini yaktılar, kayboldular dedi. Demek ki neler buldu, kaçırdı gitti. Sen onu oraya bırakırsan öyle olur. Oraya sağlam adam koyacaksın. Her yere sağlam adam koyacaksın. Sağlam adam koymadığın zaman bir hile olur. Bizim memleketimize Müslüman yarar. Müslümandan gayrisi bize yar olmaz. Oyun eder. Sen bağrına basarsın, vatandaştır dersin. Canım biz din farkı gözetmiyoruz dersin. Efendim bağrına basarsın, onun aklı öbür taraftadır. Senin yüzüne güler, arkandan kuyunu kazar. Onun için uyanık bulunalım muhterem kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri Müslümanlara basiret vermiştir, feraset vermiştir. İyi Müslüman olursak Allah feraset de verir, hakkı hak olarak görürüz, icra ederiz, batılı batıl görürüz, korunuruz. Memleketinizin meselelerine sahip çıkın. Bu memleket kimin? Sizin. Sizin bir şeyden haberiniz yok. Oho, ev sahibinin bir şeyden haberi yok. Kapılar açık, pencereler açık, giren belli değil, çıkan belli değil, alınan belli değil, yağmalanan belli değil. Ne biçim sahiplik bu? Efendim işte, ama bir de bunun vebali var. Sana deden bu memleketi emanet vermedi mi? Emanet verdi. Peki emaneti niye kollayamadın? Bu konağın hali ne? Ne kapı kalmış, ne pencere kalmış, ne eşya kalmış, hepsi yağmalanmış. Hani senin sahipliğin, görevin? Böyle sorgu sual olur. Onun için memleketinizin her şeyine sahip çıkın. Onun için Allah şuur versin. Her meselemize sahip olalım.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin. Marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

0: edebilirsiniz.
1: Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

0: Gönüllerden kibri çıkartmak, yüce dağları iğneyle kazımaktan daha zordur.
1: Şeyh Şamil.

ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Akra'da sağduyulu akıl özel söyleşilerinde yeni bir bölüm. Aklı kullanmamanın sonuçları. Hayat kılavuzumuz Kur'an-ı Kerim aklı nasıl tarif ediyor? Akletmeyenlerin yaşadıkları durumlar neler?
1: Akıl nimetinin farkındalığına dair ayeti kerimelerden örneklerle sağduyulu akıl özel söyleşisi bugün 17.15'te Akra'da.

0: bizim bunun için özel bir gayret sarf etmemiz lazım. Tembellik olan kişi, çalışkanlıktan, gayretten, azimden uzak olan kişi çok rahatlıkla boş işlerle uğraşmaya başlayabilir. Meşgalesi azalır ve bu hemen ruh sağlığıyla ilgili olumsuz bir sinyal vermeye başlar. Aynı şekilde mesela kişinin vermekten uzak olması, hep kendine saklaması bir şeyleri, bu beden olarak olabilir, mali şeyler olarak olabilir. Yani cimrilik olması, kişinin mutluluğu paylaşmayı sevmemesi, bir şeyleri üretip bunları etrafına ikram etmeyi istememesi, böyle bir ihtiyaç içerisinde olmaması da aynı şekilde ruh sağlığının bozulduğunun bir alametidir. Çünkü biliyoruz ki yapılan araştırmalara göre en fazla insanı mutlu eden şey mutlu etmek. Yani bu konuda birçok araştırma var. Ve mutlu eden insanların bağışıklık sistemlerinin daha güçlendiğini görüyoruz araştırmalardan aynı şekilde. Ve bizde hiç olmasa bile öyle bir ruh hali içerisinde olabiliriz ki hani gayet çökkün, bir şeylerden yılmış, bıkmış, çaresiz vesaire. Ama birisine bir gülücük sağlayabilmişsek, bir mutluluk verebilmişsek işte bir bakarsınız ki sonrasında sizin de ruh haliniz değişmiş. Ya. İlk başta kendimize iyi geliyor aslında. Evet, yine ruh sağlığının önemli bir bozulma sebeplerinden bir tanesi de gelecekle ilgili duyulan endişeler ya da geçmişe takılı kalmak. Yani kaygı bozukluğu belki de en fazla hani psikiyatri vakalarını oluşturuyor. Bunun için de yine yaşadığımız olay her neyse, zorluk, mücadele ettiğimiz durum, bunun geçici olduğunu sürekli kendimize hatırlatmak. Hani Osmanlı zamandaki padişahların o yüzüğünde yazan "bu da geçer yahu" gibi kendimize bunu sık sık hatırlatmak. Çünkü o durumun geçmeyeceğine dair ufak bir telkinimiz olsa o zaman bir karamsarlığın içerisine girebiliriz ve bu bir girdap gibidir. İnsanı aldıkça alır. Yo hayır, bu geçici bir durum, bu şekilde kalmayacak şeklinde yaklaşmak ve hani başka şeylere kendini verebilmek, başka hobilere, başka güzelliklere, başka ortamlara kendini verebilmek ve bu kaygıların çukuruna girmemek adeta diyelim. Bu da insanı koruyacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra, sağduyunun sesi.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallah ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah.

0: Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
1: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
1: Subhanezil cebaruti vel melekuti vel kibriyai vel azama.
0: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
0: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bize acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
1: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت.
0: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'adik.
0: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
1: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri ve aslih li dünyayellezî fîhâ ma'âşi ve aslih li âhiretiyellezî fîhâ ma'âdi ve ceâlil hayâte ziyâdeten li fî kulli hayr ve ceâlil mevte râheten li min kulli şer.
0: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle. Ölüm anında beni her türlü kötülükten uzak tut.
1: Allahümme zidna ve la tenkusna ve ekrimna ve la tuhinna ve a'tina ve la tahrimna ve a'firna ve la tu'thir aleyna vardina varda anna.
0: Allah'ım, bize hayırları bol bol ver, verdiklerini kısma. Bizi yücelt, zelil duruma düşürme. İstediklerimizi bize lütfet, bizi mahrum bırakma. Düşmanlara karşı bizi tercih et, onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle, sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'eluke min khayri ma se'eleke minhu nebiyyuke Muhammed ve na'udhu bike min şerri ma ista'aze minhu nebiyyuke Muhammed. وأنت المستعان عليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله.
0: Allah'ım, peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti. Dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akra dinliyorsunuz.

görünen sıfatındır, anı gören zatındır. Gayrı ne hacetindir, sen seni bil, sen seni. Kim ki hayrete daldı, nura müstarak ol.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda eleştirel medya okuryazarlığından söz edeceğiz. Günümüz dünyasında bilgisayar, internet, cep telefonları bir başka deyişle yeni medya başlığı altında toplanarak yaşantımızın bir parçası haline geldi. Yeni medya temelde zamana ve mekana bağımlı olmama, karşılıklı iletişim kurmaya açık olma ve çok sayıda bilginin aynı anda farklı mecralarda ve içeriklerde yer alma gibi özellikleriyle geleneksel medyadan ayrılıyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, bireylerin medya içeriklerini sorgulayıcı bir bakış açısıyla değerlendirme yeteneği. Dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak ve manipülatif içeriklerden korunmak için bu beceri giderek daha önemli hale geliyor. Bu yetenek, bireylerin bilinçli kararlar almasına yardımcı olurken, yanlış bilgilerin yayılmasına da önlemeyi hedefliyor. Peki nasıl eleştirel bir medya okuryazarı olunur? Bunun için birkaç temel adımı izlemek gerekiyor. Kaynak analizi. Bir haber ya da içerik gördüğünüzde bu bilginin kaynağını sorgulayın. Kaynak güvenilir mi? Kaynağın amacı nedir? Tarafsızlık. Medya içerikleri her zaman tarafsız olmayabilir. Haberin ya da içeriğin belirli bir görüşü öne çıkarıp çıkarmadığını, farklı bakış açılarına yer verip vermediği sorgulanabilir. Bağlamı anlama. İçeriğin hangi bağlamda sunulduğunu ve hangi çıkar gruplarına hizmet edebileceğini anlamaya çalışmak önemli. Medya içerikleri genellikle farklı amaçlarla üretilir. Bu amaçları fark etmek, doğru bir değerlendirme yapmanıza yardımcı olur. Bilgi doğrulama. Özellikle sosyal medyada hızla yayılan haberleri hemen doğru kabul etmemek gerekir. Farklı kaynaklardan kontrol etmek ve doğrulama platformlarına başvurmak gibi yöntemlere başvurulabilir. Eleştirel medya okuryazarlığının yaygınlaştırılması, özellikle genç nesillerin dijital medyada daha güvenli ve bilinçli bir şekilde var olmasını sağlar. Okullarda medya okuryazarlığı eğitimlerinin artırılması ve bireylerin medya mesajlarını sorgulama becerilerinin geliştirilmesi, bilgi çağında daha güçlü ve bilinçli bireyler yetiştirilmesi için hayati öneme sahip. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özelliklerinden söz edelim. Tabii medya okuryazarlığının amacı, bireyin medya mesajlarını doğru anlayabilmesine imkan sağlayacak bir medya bilincinin oluşturulması ve bu doğrultuda medya kültürünü çözümleyen eleştirel bir bakış açısı kazandırabilmek. Medya okuryazarlığına sahip bireyin özellikleri, medyayı bilinçli, etkili ve kendi yararı için kullanır. Alternatif bilgi kaynakları arar. Farklı kaynaklardan gelen bilginin doğruluğunu değerlendirir. Medyanın bireylerin ve toplumların inanç, tavır, davranışlar ve değerler üzerindeki etkisinin bilincindedir. Medyanın fikir, bilgi ve haberi bir başkasının bakış açısıyla aktardığının farkındadır. Medya mesajlarının belli bir üretim süreci sonucunda oluştuğunun farkındadır. Medya mesajlarının ekonomik, sosyal, politik, tarihi ve estetik gibi çeşitli bağlamlarda üretildiğinin farkındadır. Medyayı kültürü anlamada kaynak olarak görür. Medyanın kendine özgü bir dili olduğunu bilir. Medya karşısında eleştireldir. Bilgiye ulaşma ve kullanmada etik ve yasal konuları bilir. Bu konuda bir başka başlıkla devam edelim değerli dinleyenlerimiz. Eleştirel medya okuryazarlığında doğru soruları sormak. Medya aracılığıyla yayılan haberler, toplumun bilgi edinme ve olaylara bakış açısını şekillendiren en önemli unsurlardan biri. Ancak medyanın haberleri aktarırken kullandığı dil, seçilen konular ve içeriklerin sunuluş biçimi, izleyicilerin algısını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle medya içeriklerini sorgulamak ve doğru sorular sormak, bireylerin haberlerin doğruluğunu ve tarafsızlığını değerlendirmelerine yardımcı olması bakımından önem kazanıyor. Uzmanlar, medyada yer alan haberleri değerlendirirken, örneğin şu soruları sormanın önemli olduğunu vurguluyor. Birincisi, haberin kaynağı nedir? Bir haberi değerlendirirken ilk sorulması gereken sorulardan biri kaynağın kim olduğudur. Bu haber nereden geliyor sorusu haberin güvenilirliği açısından kritik bir ipucu oluşturduğu vurgusuna şayet bir fasık size bir haber getirirse doğruluğunu araştırın ayeti kerimesinde de rastlanmakta. Haberin amacı nedir sorusu. Her haberin bir amacı vardır. Bu haber hangi amaçla yazılmış? Haber bilgilendirme amacı mı taşıyor? Yoksa okuyucunun duygularını manipüle ederek belirli bir tepkiyi mi tetiklemeye çalışıyor? Duygusal bir dil kullanımı, abartılı ifadelere veya sansasyonel başlıklar haberi okuyucunun dikkatini çekmek için manipüle edebileceğini gösterir. Üçüncü soru, farklı kaynaklar ne söylüyor? Bir haberi yalnızca tek bir kaynaktan almak, genellikle bilgi açısından sınırlı bir bakış açısı sunar. Bu konuda başka kaynaklar ne diyor sorusunu sormak, haberi daha geniş bir çerçeveden görmemizi sağlar. Diğer sorularsa şöyle, haber gerçek mi yoksa manipülasyon içeriyor mu? Sunulan kanıtlar neler ve güvenilir mi? Bu haber hangi kanıtlara dayanıyor sorusu, haberin doğruluğunu anlamak için kilit bir rol oynar. Güvenilir bir haber, sağlam verilere, resmi açıklamalara veya doğrudan kaynaklardan alınmış bilgilere dayanmalıdır. Eğer bir haber yalnızca söylentilere veya belirsiz ifadelere dayanıyorsa, bu haberin doğruluğu sorgulanmalı. Haberin yayınlanma zamanı özel mi, seçildi mi? Neden şimdi? Haberin toplumun genelini ilgilendiren bir niteliği var mı? Doğru soruları sormak, sadece haberin içeriğini değil, aynı zamanda kullanılan dilin manipülatif olup olmadığını anlamaya da yardımcı olur. Bu nedenle haber içeriklerini eleştirel bir gözle değerlendirerek doğru soruları sormak, bilinçli bir medya tüketicisi olmanın temel bir parçasıdır ve bireylerin daha doğru, tarafsız ve kapsamlı bilgiye ulaşmalarını sağlar. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak eleştirel medya okuryazarlarının zihin sağlığı için önemine değinelim. Günümüzde medya sadece bilgi kaynağı olmaktan öte, kitleleri yönlendirme ve manipüle etme gücüne sahip bir araç haline gelmiş bulunuyor. Bu nedenle medyayı eleştirel bir gözle okumak, bireylerin hem doğru kararlar alabilmesi hem de manipülatif içeriklerin farkına varabilmesi açısından büyük önem taşıyor. Nasıl ki fiziksel sağlığımızı korumak için sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat ediyorsak, zihin sağlığımız için de sürekli önümüze konulan ve her taraftan akan bilgi ve haber karşısında doğru bilgiye ulaşmak ve bu bilgileri analiz etmek hayati bir ihtiyaç haline geliyor. Eleştirel medya okuryazarlığı, medyada yer alan manipülatif ve provokatif içeriklerin ayırt edilmesi, bireyleri yanılgılardan ve yanlış yönlendirmelerden korumakla birlikte zihin sağlığımızı korumanın en önemli araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bugün eleştirel medya okuryazarlığına değindik. Haberi ayrıntılarıyla Akremedya'nın dosya haberlerinde de bulabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın. Akra Mercek.

Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında en üstün olanlar Allah'tan en çok korkanlardır. Ey Allah'ın Resulü! İnsanların en keremlisi, hayırlısı, şereflisi ve değerlisi kimdir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en çok takva sahibi olanlarıdır buyurdu. Helal olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında halkın birçoğunun helal mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlarsa gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arazinin etrafında otlatan çoban gibi ki onun bu araziye girme tehlikesi vardır. Dikkat edin, her padişahın girilmesi yasak bir arazisi vardır. Unutmayın ki Allah'ın yasak arazisi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir.

0: Sevgili dinleyenler, Allah korkusuyla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Yeni bir programımızda daha birlikteyiz. Efendim bugün programımızda Rabbimizin muhteşem isimlerinden hayatımıza yine muhteşem istikametler kazandıracak en güzel isimlerinden, en güzellerinden bir tanesine değinecek değerli hocamız. El-Vedud ismi bugünkü program konumuz ve değerli misafirimiz Ayşen Gürcan. Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk.
1: Hakikaten bu kadar güzel bir isim değil mi hocam? Vedud ismi. Belki her ismi de çok güzel Rabbimizin muhakkak da.
2: Evet. Sanki tüm başlangıçları başlatan Rabbimizdir, kendisidir. Tüm o başlangıçların başlama gerekçesi gibi geldi
1: evet,
2: bana
1: değil
2: Vedud.
1: Mi? Aşk için yaratmıştır Allah
2: evet,
1: alemi.
2: Seven evet. Ve sevilmek isteyen. Seven yani eminim dinleyicilerimiz de biliyordur. Sevmenin şartı olmaz. Yani şartla gelen sevgiye sevgi demiyoruz. Hatırlayın ideal iletişim programında sevme konusunu bayağı bir zaman ayırmıştık.
1: Evet.
2: Orada sevgi tezahürlerinde ya da yanlış anlaşılan sevgi türlerine girmiştik. Birazdan belki yine bir hatırlatma yaparım. Hakikaten gerçek sevginin özü gerçekten gerçek özden bilen onu hissediyorsunuz. Çünkü sizi uykusuz bıraktıran mesela sevgi oluyor. Sevdiğiniz takdirde hiçbir şey zor gelmiyor. Sevdiğinizin bazen yanlışı bile o sevgiyi yok etmiyor. Çok ilginç, çok şaşırırım. Yani sevmek böyle bir şey demek ki diye düşündüğüm zamanlar olur. Yani ne yapsa da siz ona karşı duygunuzu değiştirmiyorsunuz. Yani sevmek tercihe bağlı bir şeyden değil. Öte muhabbet tercihe bağlı. Yani karşıdakinin güzel, iyi oluşu sevmenizi belirliyor ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın sever ya da sevmez fiilini hub kökünden verir. Yuhub diye söyler. Yani muhabbet eder, sever Allah. Ama Vedud isminin geldiği veddet kalıbı ise sevginin daha kapsayıcı ve sevginin esas kaynağını belirler. Bu anlamda hani tabii ki tüm esmalar çok güzel. Ancak Vedud ismi gelince böyle içiniz bir sıcaklaşır. Yani o isme sığınmak istersiniz. İyi ki o isim var dersiniz. Yani o isim. Çünkü iki yerde geçer. Biri Gafur ismiyle geçer. Biri Rahim ismiyle geçer. Her ikisi de zaten seven kollayan demektir. Seven bağışlayan demektir. Bağışlama sevgiden gelir. Kollama da sevgiden gelir. Merhamet de sevgiden gelir. Dolayısıyla esas şeyi mesela geliş biçimlerine baktığınızda Gafur ismi Vedud isminin sıfatı gibi durur.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla sevendir çünkü bağışlar. Bağışlayandır çünkü sever. Tabii şeyi El-Vedud dediğimiz zaman sevilmeye en layık olan.
1: Aynı
2: en
1: zamanda.
2: En çok seven tabii. En çok seven. Yani onun o isminin onda varoluşunu bizdeki şeyi öncelikle bir kere Allah insanın içine o Vedud isminin yüzü suyu hürmetine bize de sevmeyi bir sevilmeyi, bir sevme esasını hayatımızın tam merkezine oturtmuştur. Ben eğitimde çok hissederim. Ya eğitimde duru ve kuru bilgiler öğretilirken bile insanın arka planda bir duygusuyla renklenir.
1: Birlikte olursa, evet, değil mi?
2: Eğer olumlu duygu varsa, mesela matematiği sevmek, heyecan duymak, işte onunla kendini iyi hissetmek mesela matematikte başarınızı arttırır. Eğer olumsuz bir duygu yaşıyorsanız, hani korku, kaygı, endişe, başarısız olma duygusu,
1: o zaman başarı da düşüyor.
2: Evet, ondan kaçarsınız öğrenmekten. Dolayısıyla insanın her anında, her anında, hiçbir an yoktur ki rüyalar dahil olmak üzere, bilmiyorum sizin de rüyadan uyandığınızda bir duygu haliyle uyanırsınız.
1: Evet.
2: Hayırdır inşallah dersiniz.
1: Evet, evet. Ve
2: ama o bütün gün sizinle gider. Eğer rüyanızda hep ağlamışsanız, o ağlamaklı haliniz, o yüreğinizin küpürtüsü, evet, bütün gün
1: döner sanki, döner hatırlarsınız
2: evet,
1: bazen.
2: Evet, o ruh haliyle dolaşırsınız mesela.
1: Evet.
2: Rüya zamanı bile normal, hiçbir an yoktur ki biz duygusuz kalalım. Duygunun duygu oluşumunun ana merkezinde ise gerçek anlamda bir şey görürsünüz, sevgiyi. Yani biz bunu sevgi diye tanımlıyoruz. Şeyini bilmiyoruz, öncesini bilmiyoruz. Sadece evet, tanımlayabiliyoruz. Varoluşun ana kaynağı. Birçok literatürde de Allah'ın sevgiyle yarattığı tüm mahlukatı, sevgi üzerine yarattığı, insanın da bu anlamda sevgiyi gerçekten imtihanı da kılmış. Yani sevgilerimiz imtihanlarımız ama sevgilerimiz kurtuluş yolumuz aynı zamanda.
1: Hem varlık hem yokluk anlamında da değerlendirebilir miyiz hocam? Yani sevginin varlığı evet bu etkileri ortaya çıkarıyor. Yokluğu da yine sevgiden kaynaklı bir şeyleri ortaya çıkarıyor.
2: Şöyle olabilir mi? Denilebilir belki. Sevgi yoksunluğu ya da yokluğu diye bir şeyden ziyade yanlış sevgiler belki
1: evet,
2: var. Yani hani sevgisiz insan dediğimiz insanın bile sevgisi var ama kendine uygun değil, kendine zulmedecek sevgilere yönelmiş.
1: Evet.
2: Anlatabiliyor muyum? Yoksa sevgisizlik sanki
1: yani daha basit anlamda mesela kitap sevgisi ya da kitap sevmeme, kitap sevgisizliği gibi bu derece
2: duruma,
1: basit.
2: Yani
1: evet, evet.
2: Siz sevginin yöneldiği noktalar itibariyle baktığınızda elbette zaten belki de bizim esas imtihanımız dediğim bu. Allah bize bir sevme kudreti vermiş, sevme gücü vermiş. Ama bunu nereye harcayacağımız noktasında
1: bizi serbest
2: bırakmış ama bize doğru yolu gösterecek hükümler ve bilgiler, tavsiyelerde de bulunmuş
1: evet,
2: peygamberlerimiz aracılığıyla. Bunu doğru kullanmadığımız takdirde yanlış sevgilerin kurbanı olabiliriz. Ki Allah'ı sevmek, Allah'ın sevgi kaynağı noktasında ona ulaşmak, tüm sevgilerin kaynağında onu

0: bulmak esastır ve doğrudur. Esas sevgi çünkü odur. Esas sevginin kaynağı da odur.
1: Diğer bütün sevgiler Allah'ı buldurmalıdır insanı.
0: Kesinlikle. Kesinlikle sevginin hani bakın sevgide bir çekim cazibe vardır. Yani eğer siz bir şeye müveddet duyuyorsanız yani bir sevgiyle yönelmişseniz orada sizi çeken bir mıknatıs var demektir. O çekim merkezi sizi çeker. O çekim merkezinin gerçek çekim merkezinden aldığı şeyle bazen yalancı çekim merkezleri vardır. Biz çekim merkezin cazibe kaynağının esasıdır elvedud. Yani o öyle bir sevgidir ki hatta literatürde esmaların içerisinde sükutu en çok hak eden isim olarak geçer.
1: Sükutu. Nasıl bir anlam verebiliriz bunu hocam?
0: Çünkü sevgi dile gelmez. Sevgi hissedilir. Sevgi yaşanılır. Sevgi esası şeyde değil, sözde, davranışta değil.
1: Fiildi.
0: Tabii duygudadır. Duygu kaynağıdır. Belki dikkat edin, işlediğimiz yani ilk gelen esmalar hep bu duygu merkezinin esaslarını oluşturan isimler. Önemli isimler bu anlamda. Ve eğer biz Vedud isminin hakkıyla şeyini bilirsek hayatımızdaki diğer tüm dedim ya herhangi bir konuyu öğrenirken bile biz sevme ve sevmeme üzerine odaklanıyoruz. Hayatımızda sevdiğimiz işlere yönelmek istiyoruz. Sevmediklerimizden kaçınmak istiyoruz. Dolayısıyla Allah bize bir pusula vermiş. Sevgi bir pusuladır. O pusulayı iyi okutmak lazım. Bazen hani öyle kararsız anlar olur. Kalbinize sorarsınız. Kalbiniz size cevap verir. Bir insanla tanışırsınız. Onu öyle çok seversiniz ki muhabbet edersiniz. Ne olduğunu bilmezsiniz. Ama o sevgi sizi hiç şaşırtmaz genellikle. Saf sevgiden bahsediyorum ama yani şeysiz, çıkarsız ve şeyi olmayan, gerekçesi olmayan. Ya da birisine hiç yakınlık duymayabilirsiniz. Ve sanki bütün koşullar ondan uzaktır der gibidir. O zaman onun bir hikmeti olduğunu eğer üstüne giderseniz yaşayabilirsiniz. Ben bunun bir lütuf olarak bize verilmiş önemli bir donanım olarak görüyorum sevme becerisini. Eğer onu koymasaydı biz Rabbimizi tabii ki tam hakkıyla sevemeyiz.
1: Elbette.
0: Onu yapan sadece Rabbimizdir ve o veduttur ve o sevendir. Ben önce onun sevme özelliğini hayranım. Yani seviyor. Daha ne?
1: Ve bütün vasıfları o sevgisinin tezahürü olarak, yani başından beri saydığınız, anlattığınız bütün esmalar, Rahman, Rahim, Gafur,
0: Evet.
1: diğerleri, yani hepsi az önce söylediğiniz gibi sevgi olduğu için affedicilik var, bağışlama var, rahmet
0: Esası
1: ihsan etme
0: tabii
1: var.
0: bir sevmenin özelliği diğer hepsini kapsayan bir besleyiciliği var, bir çekim merkezi var. Bu anlamda bizim öncelikle sevilmeye layık olan, seven noktasında çünkü normal hayatımızda da öyle değil midir? Bizi seveni
1: Severiz.
0: severiz.
1: Bizi sevmeyeni
0: Bizi sevmenin bizim katımızda, bizim sevgimizden çok öte bir değeri de vardır üstelik. Yani benim sevmemden ziyade benim seviliyor olma biraz nefsi bir şeyimiz de var belki. Bu anlamda bizim hani çok kolay yönelebileceğimiz de güzel bir esma. Ve özellikle yanlış bir şey yaptığımızda ya da toparlanamadığımızda o Vedud ismine sığınmak, Elvedud'dan Elvedud'a iman etmek, onun sevgisine iman etmek, onun her ne yaparsak yapalım bizi sevdiğine iman etmek çok büyük bir garanti.
1: Anne baba olmada da bu da ilk şart sayılır ya hocam. Yani çocuğunuz ne yaparsa yapsın, ona olan sevginizin bitmeyeceğini çocuğunuzu inandırmanız. Çok kötü bir şey yapsa bile çocuk bilir ki ya da bilmelidir ki annesi babası onu mutlaka seviyor. Yani hatasına rağmen seviyor diyebilmesi gereken. Bu da Rabbimizden aldığımız bir ders olarak sanki bu Vedud ismiyle beraber öğrenmemiz gereken bir şeymiş gibi.
0: Ama zaten belki de sadece anne babalık için değil,
1: Tabii ki.
0: bütün hayata karşı, eşyaya karşı, mahlukata karşı ve çevremize karşı bunu daim yapmalıyız aslında. Ama o anne babalıkta biz onu, Rabbimiz biraz da onu nefsimizin içine yerleştirmiş ki neslin devamını sağlanabilsin. Düşünsenize, yavrusu doğduktan sonra hiç bakmayan bir
1: Tabii.
0: ebeveynin,
1: Terk eden.
0: yani yaşam olmazdı. Çünkü en az 2 yıldır insanoğlunun yaşaması için şarttır ve belki de mahlukat içinde tek canlıdır. Bu
1: İnsan iki
0: anlamda
1: yıl
0: zayıf
1: boyunca evet
0: kalan,
1: korunan.
0: yani bakıma muhtaçlığı noktasında. Evet, sevginin kaynağı ve sevilmeye layık ve seven Rabbimize karşı bizdeki yansıması. Ben doğrusu öncelikle hani birçok ruhsal sıkıntının ya da toplumsal rahatsızlıkların, kavgaların, çekemezliklerin, yani ne çevrenizde ne görürseniz görün, köküne indikçe hep bir sevgisizlik ve sevgi ihtiyacının giderilememesi ve o sevgi kaynağının bulunamayışı, o cazibeye ulaşılamayışı, o cazibeyi yakalanamayışı diye düşünüyorum. Sevgisiz kalan insanlar bu anlamdaki, yani duvarlarını örmüş ve sevgi kaynaklarına ulaşamayanlar başkalarına da hırlayıp yani o ihtiyacı bir şekilde
1: Tersi
0: tabii
1: fiillerle gösterebiliyorlar.
0: aslında kötülük yapan insanın içinde o sevgiyi yakalayamamış bir körlük, bir zavallılık,
1: Bir
0: bir
1: şekilde ilgi
0: muhtaçlık.
1: ve şey yöneliş elde edebilme kendisine
0: Evet.
1: karşı.
0: Sevgi doyumunu almış insanlarda ise şeyi görürsünüz. Bir sükunet, bir hoşgörü ve bir doygunluk görürsünüz. Bu anlamda ben Elvedud isminin hayatımızdaki tezahürünün bu tür bir sükunete ulaştırmasını sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü benim sevgi kaynağım, sevdiğim her şeyin yaratıcısına bir kere teşekkür, şükretmek adına. Çünkü bunu seviyorum, çocuğumu seviyorum, memleketimi seviyorum, efendim patlıcanı seviyorum. Yani sevgi her şeye karşı dedik ya. Dolayısıyla her sevdiğim şeyin yaratıcısına bir kere şükretmem lazım. Sadece onu değil, bana bu sevgi duygusunu veren Rabbime şükretmem
1: Elhamdülillah.
0: lazım. Sadece o da değil, bu sevgiyi esas kaynağı kendisi olduğunu belirten Rabbimize şükretmemiz lazım. Yani böyle baktığınızda şunu görüyorsunuz. İyi ki de o Elvedud. İyi ki de. Yani o zaman onun o bize sunduğu bu imkanı hakkıyla yerine getirebilmek, Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin, İlahi ente maksudi derken neyi kastediyoruz? Çünkü hani demiş ya, bana seni gerek seni, Yunus. Aslında hepsinin ortak kaynağında ne var? Benim esas yönelimim Allah.
1: Allah'tır.
0: Çünkü sevginin esas kaynağı budur. Tabii sevginin, varoluşun kaynağı dedik ama sürdürülebilir yaşamın sürdürülebilmesi için de sevgi enerjisi sürekli bizim içimizde vardır. Fakat biz bunu biraz israfla harcarız ya da bazen cimrilik yapıyor, yani dengesini tutturamayız. Bu anlamda biraz hem atıfla, daha detaylı isteyenler ideal iletişim programlarındaki sevgi konusuna bakabilirler. bir Japon

0: seviyorum çünkü bu
1: Şöyle.
0: yüzden dolayı. Yani bunu yapmadığın takdirde sevmeyen eğer'e dönebilirim. Çünkü sevgisi de eğer sevgisi gibi biraz daha şeydir, yerleşikti. Ama o
1: Yine
0: çünkü'nün
1: tehlikelidir.
0: şartı yerine geldiği içindir. Eğer de henüz yerine gelmemiştir. Çünkü de gelmiştir. Ama bir üçüncü sevgi var ki der, o da rağmen sevgisidir. Yani bütün bunlara rağmen seni seviyorum diyebilmek. Tabii rağmen sevgisi aslında baktığımızda biz Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği bilgi doğrultusunda baktığımızda şartları dünyevi koşullarda değerlendirdiğinizde çok satıh ve çok yanlış bir okuma yapabiliyorsunuz. Ama ahiret bazlı değerlendirdiğinizde sevgiyi de bununla şey yapacağım. Onun vermesi de vermemesi de sevgisindendir. Olduğunu bilmek. Biz genellikle yani sevgiyi çünkü ve eğer sevgisi olarak algıladığımız için
1: Verirse seviyor, vermiyorsa
0: sevmiyor
1: sevmiyor.
0: zannediyoruz. Oysa elvedud onu sev, bunu sevmeyen demek değildir. O muhabbet kısmındadır. Yani Allah muhsinleri sever, zalimleri sevmez. Ama vedud olarak zalimlerin zalimliğini ve kendilerine yaptıkları, sevgiye yaptıkları ihanetinden dolayı, sevgisinden dolayı sevmez. Öyle bakmak gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim rağmen sevgisini bir üst aşamaya geçirdiğimizde Kur'an'a bağlı sevgiye teslim olmak, sevginin esas kaynağına iman etmek, ona sevme boyutuyla teslimiyet gerekir. Zaten herhalde esmaların bizdeki en büyük tezahürü, yansıması da bu olmak zorunda. Hani sen Rabbini ne zannediyorsun sorusunun cevabını verirken onun esmalarına iman edercesine söyleyebilmek demektir. Her koşulda
1: Evet.
0: onun elvedud olduğuna iman etmek demektir. Her ne olduysa o veduddur. Her ne olduysa o rahimdir. Yani onu o olayda, o olayın içerisindeki o elvedudu yakalayabilmektir esas.
1: Ne büyük bir marifet olur hocam, yani
0: Ama
1: gerçekten.
0: yani bize bu isimleri bize
1: Evet.
0: öğreten ve bu isimleri bize Peygamber Efendimiz aracılığıyla gönderen Allah'a hamdolsun. Yani biz ve de öyle bir hadiste var ki o isimleri hayata geçirenler cennetle müjdeleniyor. Yani bir vaat de var işin içinde. Esma-ül Hüsna hadisi, meşhur hadisi vardır ya Peygamber Efendimizin. Dolayısıyla büyük bir imkan tabii ki. O büyük bir zenginlik. Dolayısıyla bu anlamda bir kere varlığımızın, varoluşumuzun oluşturan içindeki her şey, her ne varsa sevginin arka planındaki ana sevgisi Allah olmak durumundadır. Zorundalığını geçtim durumundadır. Gerçeği odur onun için.
1: Evet.
0: Yoksa yani sen yapsan ne olur, yapmasan
1: Yapmasan ne
0: o
1: olur?
0: kaynak orada hep zaten. Bunu bulduğunuz zaman o hiç kaybolmuyor. O hiç ölmüyor. O hiç eksilmiyor. O hiç değişmiyor. O hiç size sırtını dönmüyor. Dolayısıyla sevginin rıza boyutunda da bir şey var. Karşılığı var. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar
1: Onlar
0: da
1: da
0: Allah'tan
1: Allah'tan
0: razı
1: razı olmuş.
0: olmuştur. Rızalık sevginin şeye ulaşmış halidir.
1: Kemal.
0: Kabule.
1: Evet.
0: Kabule ulaşmış halidir. Ne kadar güzel bir seviyedir. Ne kadar güzel bir şereftir. Değil mi?
1: Allah herkese nasip eylesin.
0: İlahi ente maksudin.
1: Rıza Kemal.
0: Yani Allah'ı sevmenin her tezahürünü fırsat bilmek önemli. Çocuğunuzu sevgiyle bakarken
1: Bu sevginin Allah'tan olduğunu
0: evet.
1: anlamak.
0: Evet. O
1: Onu
0: sevgi.
1: verenin de, o sevgiyi içinize verenin de,
0: Evet.
1: sevme
0: Ya Allah için
1: kabiliyetinizin de.
0: sevmek ne güzel bir şeydir, değil mi?
1: Evet.

0: Allah için sevginizi hissetmek ve kendinizin sevildiğini Allah'ta olduğunu bilmek. Ne güzel bir duygu.
1: Kullar tarafından seviliyor olduğumuzda da bu sevginin de yine Allah'tan olduğunu bilmek.
0: Tabii ki ayettir. Sen değilsin. Allah'tır birbirinize, kalplerinize yollar açan. Onları birbirinize yakınlaştıran. Yani bunun başka yolu yoktur. Hiç kimse kendi çabasıyla sevmeyi garantileyemez. Mümkün değil. İstese de sevilmeyebilir.
1: Peki hocam,
0: Allah dilemezse.
1: Sevme kabiliyeti geliştirilebilir mi? Geliştirilebilirse nasıl geliştirilir?
0: Şimdi tabii mesela bizde adil ol emri vardır. Hı hı. Ama sev emri yoktur.
1: Evet.
0: Demek ki adil olmak insanın kontrolünde ve hükmündedir. Hı hı. Sevmenin ise
1: daha çok akılla yapılabilecek bir şeydir.
0: Sadece akıl değil, irade, evet. Duygu ve eylem gücüyle yapılabilecek bir şeydir. Çünkü Allah insanın yapamayacağı bir şeyi emretmez. Ama mesela sev emri yoktur. Çünkü iki yönlü bakılabilir. Zaten bu emre gerek yoktur. İnsan sevme üzeredir. Sevme üzeredir. Ya da bu emre ihtiyaç yoktur. Çünkü bunun kontrolü insanın tek elinde değildir diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bize düşen burada adaleti tesis ederken adaleti sağlayacak olan duygu hali sevgi olduğu zaman,
1: hı hı,
0: ve o sevgiyle baktığınızda adalet çok hoş bir hal alır. Soğukluktan, katılıktan, yani Allah'ın emirlerini sevgiyle yerine getirmek.
1: Hocam okudukça programında İmam Sühreverdi'nin Avarifül Marif isimli eserini okuyoruz. Epeyce bir bölüm önce orada adalet konusundan bahsederken bir büyüğün sözünü naklediyor yazar. Eğer diyor insanlar birbirlerini gerektiği şekilde sevseler adalete ihtiyaç kalmaz. Çünkü kendiliğinden adil olurlar.
0: Evet, ama zaten sevmek adaleti sağlayan bir şeydir.
1: Evet.
0: Sevmek ayrıcalıklık sağlayan bir şey
1: değildir.
0: Sevmek hak edişin ta kendisidir. Yani şeyde hakla ilgili bir şey, kavramdır adalette. Yani her şeyi yerli yerinde tutma gayretidir adalet. Bozmamak demektir. Mizan üzere tutmak demektir. Adalette denge vardır. Denge de ahenk içinde olan demektir. Dolayısıyla ben sevmenin insana duygu dünyası içerisinde yönetilebilir olan bir şeydir. Bunu kabul etmek lazım. Çünkü insanın motivasyonu, yani hareket kaynakları, insanın bir şeye yönelimindeki ne diyelim enerjisini sağlayan şey kökeninde sevgi vardır. Talep vardır daha doğrusu. Çünkü sevgi aynı zamanda bir arzu ile alakalı bir şeydir. Yani çekim merkezi dedik ya, yöneliştir. Yönelişin olduğu yerde bir ihtiyacınız olmalı. Çünkü
1: yani
0: sevgi doyurulan bir şey değildir, biliyor musun? Yeter artık sevmeyeceğim. Bu kadar,
1: bu kadar
0: sevgi yeter
1: bitti.
0: Diyemeyiz. Sevgi ama şey de hissedilmez. Çok sevmek istiyorum, çok sevmek istiyorum da diyemezsiniz. Yani o kendiliğinden gelir ama gelirken sizi seçtirir. Yani bir mağazaya girin, bir şey gözünüze takılır.
1: Onu seversiniz.
0: Dersiniz, onu alırsınız. Ya da insanlar içerisinde birisiyle karşılaşırsınız ve onu seversiniz. Yani bu ya da işte bir şey yaparsınız, yaparken ya da bir şey görürsünüz, ona seversiniz. Yani o sevgi diğerlerini sevmiyorsunuz anlamı taşımaz. O sizde daha değerli olmuş, değeri hak etmiş ya da değerini anlamış bir durumdasınız diyebiliriz. Daha doğrusu sevginin yönelimi ve sevgiden beklediğimiz şey bizim kendi akli ve mantıki bir şeyden geçmez.
1: Evet.
0: Ruh hali olarak takınmamız gereken bir şeydi. O yüzden ben en ufak bir sıkıntıda, sorunda, yalnızlıkta El-Vedud ismine sığınmak. Her istiğfarda, her bağışlanmada, her tövbede onun Vedud oluşunu, imanımı tazelemek. Beni rahatlatıyor çünkü eminim o Vedud, El-Vedud kendisi söylüyor. O gafurdur, veduttur diyor. Yani rahimdir diyor, veduttur diyor. Yani ben ona iman ettiğim zaman, onun sevgisine iman ettiğim zaman kendimdeki o sıkıntıyı gidermiş oluyorum. Bir sıkıntılı insan gördüğümde bunu ona transfer yes, ederek. Tabii ki yardıma muhtaç birisini gördüğümde mesela seven aynı zamanda paylaşan demektir. Hı hı. İnfak sevmediklerimizi vermek değildir. Sevdiklerimizden vermek demektir. Ayet öyle söylüyor.
1: Evet.
0: Sevdiğini nasıl verirsin? Sevdiğini vermek nasıl bir duygudur? Sevdiğini ancak daha çok sevdiğin bir şey için verebilirsin.
1: O da Rabbül Alemin'dir ki sevdiğiniz şeyi verebilirsiniz.
0: Onun için zaten en sevgili, en sevgili, en sevilen, hı hı, olmaya layık olanın adına bütün sevgiler olmalıdır.
1: Onun sevdiklerini sevmek de bizi ona ulaştıracak, yaklaştıracak kesinlikle şeylerdir.
0: Tabii ki zaten sevginin, gerçek sevginin tezahürleri gerçek sevgiye götüren yoldaki istasyonlardır.
1: Evet.
0: Yani çocuğunu sevmeyen Rabbini sevebilir mi? İnsanı sevmeyen, hayvanı sevmeyen, mahlukatı sevmeyen.
1: Sevgisizlikle sevgi bir araya gelebilecek bir şey değil. Yani Allah'ın yarattığı değil. Hayvanları sevmiyorsunuz mesela, yaklaşmasınlar, ama Rabbinizi sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Rabbim, nasıl olur bu?
0: Olmaz. Yani bir kere
1: aldatıcı bir sevgi mi? Kendimizi aldattığımız bir sevgi iddiası olur mu bu Rabbimize karşı? Yani hayvanları sevmiyorum. Yani ya da başka bir şey, hani hayvanlar üzerinden değil de başka bir, onun yarattığı bir mahluku sevmiyorum mesela. Ama Rabbimi sevdiğimi iddia ediyorum.
0: Yani tabii
1: bu nasıl olur?
0: Sevginin hani o sevmiyorum mu derken ki samimiyetiniz ve çünkü bir şeyi sevmeme hali mi, sevme hali mi daha belirgindir diye baktığınızda sevmeme hali diye bir hal yoktur. Nefret olabilir.
1: %100 sevmemek diye bir şey yok.
0: Nefret olabilir. Yani şimdi şöyle bir şey yok sevginin. Eksi bir kısmı yok.
1: Hı hı.
0: Sıfır ve artı bire doğru kısım var.
1: Sevgi mutlaka
0: çünkü
1: var yani.
0: Olumsuz bir şey değildir. Hı. Sevginin yokluğu onu olumsuzluk yapar sadece. Ama hı, yokluk bir değer değildir. Hani nefret sevginin zıttı olarak değerlendirebilirsek eğer, ki tam değerlendirilemez ama nefretle eksi biri nefret gibi algılarsak olumsuz bir duygudur nefret ve Allah sevmez nefreti.
1: Hı hı.
0: Nefret çünkü kin demektir. Nefret vaiz diyelim gazaptan, hı hı, ziyade.
1: Hı hı.
0: Çünkü gazap biraz haksızlığın, hı, giderilme halidir. Vaiz biraz daha nefsi, biraz daha değil, hı hı, tamamen nefsi bir şeydir. Dolayısıyla bence sevginin esasını, sevginin belirleyicisini oluşturan şeyler kademe kademe kazanılan bir şeydir. Yani en soyut sevgidir Allah sevgisi, ama o soyut sevginin tezahürlerinden biz ancak oraya ulaşırız.
1: Evet.
0: Yani onun için söyledim. Sevmeyi bilmeyenin Allah'ı sevdiğini iddia etmesi çok zor. Hani yağmuru seviyorum diyorsun, şemsiye açıyorsun. İşte güneşi seviyorum diyorsun, gölgeye kaçıyorsun. Çiçeği seviyorum diyorsun, koparıyorsun. Korkarım beni de sevdiğini söylüyorsun diye bir şiir var ya.
1: Evet.
0: Rabbimiz de hani Rabbimize karşı durumumuz da böyle sanki. Onu sevdiğimizi söylüyoruz ama aynı zamanda sevgimizin gereğini ne yapıyoruz mesela? Farz ibadetler emir şeydir ama Allah'ı sevmeyinin göstergeleri nelerdir mesela? Nafile ibadetlerdir.
1: Evet.
0: Yani nasıl onun hani sevdiğinizle ilgili ilişkinizi bir düşünün. Onun için ne çok şey yapmak istersiniz. Ondan hep bahsetmek istersiniz. Hep onu anlatmak istersiniz. Değil mi? Hani şey vardır, ergenlerde ilk sevgiye aşık olduklarında hep onu konuşmak isterler. Arkada onu konuşabilirsiniz.

0: Evet.
1: arkadaşları ararlar. Hep onunla birlikte olurlar. Aslında hiç alakası yoktur ama onu anlatabildiği için falan. Yani bu sevginin tezahürlerindendir. Dolayısıyla bizim Rabbimize karşı olan sevgimizi bir tartmakta fayda var. Samimiyet. Neyse. Bu samimiyette de hani şöyle değil, metresi yoktur bu işin. Sadece sevgi beslenen de bir şeydir. Yani sevgi dille yetmez. Dil işin en ne tarafıdır? Anahtarı bile değildir. Yani
0: İspata ihtiyacı var.
1: evet, esas tabii onun göstergeleri vardır. Hiç sevmiyorum demeyebilir ama seviyorum demeyebilir karşıdaki, ama siz
0: Ama
1: bilirsiniz ki o sizi seviyordur. Böyle bir şey. O yüzden bizim de Rabbimize karşı olan sevgimizi gösterecek ipuçları toplanıyor zaten amel defterimizde. Bunu belirginleştirmek ve o sevgiyi tezahürle yaklaşmak, o sevgiyi hissederek yaklaşmak ve o sevginin adına, hürmetine, çünkü aynı zamanda Rabbimiz sevilmeyi isteyendir. Ve
0: layık olduğuna göre sevinmeye, en layık olan o
1: evet,
0: olduğuna göre
1: yani
0: sevilmesi de gereken.
1: evet,
0: Evet.
1: bazen şey düşünürüm. Hani bu şirk konusundaki hassasiyet çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de çok önemlidir. Hatta hani literatürde öyle geçer ya, affedilmeyecek tek günah
0: Şirktir.
1: şirktir diye. Derim ki ne kadar, hani bazı tasavvufta da vardır. Hani en kıskanç bu anlamda Rab'dır kullarına karşı.
0: Asla bir
1: Asla
0: ortak kabul
1: ortağı kabul
0: etmez.
1: etmez. Yani o zaman da dersin ki hakikaten onun hiçbir ortağı yoktur. Çünkü o tektir derken, o tekliğinin verdiği o hayranlığı, o sevginizden çıkması lazım. İman sevgiyle beslenen bir şey çünkü. İmanı süsleyen, imanı
0: Gerçek iman
1: sulayan,
0: haline getiren belki de hocam.
1: aynen öyle. O sevgi, o sevgiyi Rabbim bize nasip etsin.
0: Amin.
1: Kendi sevdiği kullardan eylesin
0: Amin.
1: ve bizi de onu layıkıyla sevenlerden eylesin. Hani diyor ya, siz eğer onun yolundan gitmezseniz, peygamberin yolundan gitmezseniz Allah sizi helak eder. Öyle bir kavim getirir ki Allah
0: Allah
1: onları
0: onu sever,
1: sever,
0: onlar da
1: onlar
0: Allah'ı
1: da Allah'ı
0: sever.
1: sever. Biz öyle bir kavim olalım inşallah. O
0: İnşallah.
1: kavimlerden olalım.
0: İnşallah.
1: Allah'ın bizi sevdiği, bizim de Allah'ı sevdiğimiz kavimlerden olalım. Sevgimizin tezahürlerini sevgi yoluyla gösterelim. Sevgiyle gösterelim. Barış içinde gösterelim. Kırmadan, dökmeden, hoşgörü içinde ama gerektiği gibi sadece Allah adına, Allah için. Bunu da hem yuvamızda, evimizde, hem sokağımızda, mahallemizde, hem çevremizde, hem de muhatap olduğumuz tüm insanlarda hissettirecek şekilde inşallah.
0: İnşallah Esma ile bu şekilde bir muhataplık da o sevgiyi besleyecek. Beslenir dediniz ya
1: Tabii
0: hocam.
1: ki.
0: Besleyecek en önemli kaynaklardan bir
1: Tabii ki.
0: tanesi.
1: Yatıp kalkıp dua ediyorum. İyi ki esmasını bize öğretmiş
0: Elhamdülillah.
1: Rabbimiz. Yoksa biz onu nasıl anlardık, nasıl tanırdık? Yani nasıl, her bir isminde muhteşemlik görüyorsunuz. Ve çok ilginç, bütün isimler tek bir isimde toplanabiliyor. Tek bir isimde tüm isimlerin tezahürlerini
0: Teza.
1: görüyorsunuz. Hiçbir isim yoktur ki
0: Birbiriyle
1: ötekinin zıt.
0: çelişsin.
1: Hayır.
0: Evet.
1: Yani ahir evvel bile, batıran çıkartan,
0: Evet.
1: genişleten,
0: O isimlere
1: darlaştıran
0: gelince bunu
1: bile.
0: daha iyi
1: Tabii
0: anlayacağız
1: ki
0: hocam, değil mi?
1: onu kesinlikle. Yani hepsinin içinde Rahim ismini, Gafur ismini, Ala ismini, istediğimiz tüm isimleri bulabilirsiniz. Buluyorsunuz ve diyorsun ki evet ya, muhteşemlik böyle bir şey. Bu ancak bir
0: Muhteşemlik
1: Rab'de olur.
0: böyle bir şey.
1: Allah'ta olur mu? Bunu Allah, bu Allah işte diyorsunuz. Yani
0: Rabbül Alemin kendisini anlatmış da kullarına da kendisini anlama idraki ihsan eylesin. Sadece müminlere değil, Müslüman
1: ay.
0: olmayanlara, gayrimüslimlere de kendisini hakkıyla tanıma ihsan
1: Ya
0: eylesin.
1: şu göz adam gibi baktığında, şu kulak adam gibi duyduğunda,
0: Azaları doğru işletmeliyiz yani hocam.
1: ay,
0: Evet.
1: Görmemek mümkün mü?
0: Evet.
1: Duymamak mümkün mü?
0: O zaman Rabbimize sığınacağımız en büyük musibet gaflet olmalı.
1: Ay, evet.
0: Her organımız işliyor da
1: ona
0: doğru
1: sığınmalıyız.
0: İşlemiyor.
1: Gafletten ona evet. Sığınmalıyız. Gerçekten sürekli o geçen hafta işlediğimiz estağfurullah, bağışlanma
0: evet.
1: Dilemeyi hiç o, çünkü Peygamber Efendimiz sadece gaflet ler için estağfurullah çekilmesi gerektiğini söylemiş. Yani bu önemli bir şey ve doğrusu şöyle bir şey oluyor. Her bir isimde tüm isimlerin özetini görüyorsunuz. Bir isimde de tüm isimlerin hepsini özeti, hepsinin içinde de bir ismi görüyorsunuz. Yani muhteşem bir şey bu.
0: Elhamdülillah.
1: Her isim bir merkez. Tüm merkezler bir isim. Muhteşem.
0: Elhamdülillah. Bu nimetleri ihsan eden Rabbimize hamdü senalar olsun. İşittiren Mevla'ya da şükürler olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli dinleyenler, program konuğumuz Ayşen Gürcan yine bizimle birlikteydi. Haftaya bir başka isimde bir başka programda buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın.
2: Esma'dan yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksör olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp sakal bırakarak beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: "Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım"
0: diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.
2: Akra.

yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Hilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ü Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz, o son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Yüce dağları iğneyle kazabilir misiniz? Zordur. Gönüllerden kibri çıkarmak. Yüksekteyken küçülmek. Kuvvetliyken insaf etmek. Gururdan tevazuya dönmek. Bilirim ki nefsimi baş tacı edersem dinimi hor görürüm. Menfaat için sevgi gösterirsem alçalırım. Dilerim ki sevdiğin kul olayım. Hidayete

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sosyal kaygı deyince ergenler, gençler daha çok arkadaş ilişkilerinden, arkadaş edinememekten, arkadaş edinmek istediği halde konuya girememekten, sohbet başlatamamaktan, sohbeti sürdürememekten yana şikayetle geliyorlar. Yani benim gözlemlediğim en azından, kişisel gözlemim bu şekilde. Ama tabii ki akademik başarıya da yansımış oluyor. Çünkü aslında o dersi çok iyi bilen bir öğrenciyken ders yanlış bir şey söylerim, işte hoca bana kızar, arkadaşlarımın gözünde küçük duruma düşerim endişesiyle. O çok başarılı olabilecek öğrenci sessiz kalıyor. İşte söz hakkı almıyor, kendini ortaya koyamıyor. Bu da gitgide performansının düşmesine, yanlış tanınması. Mesela yazılı 100 diyelim ki, yazılısı çok iyi ama sözlü performans o kadar iyi değil. Evet. Bu da gitgide başarısını taşıyamamaya da sebep olabilir. Tabii. İlk başta bunun fark edilmesi. Bazı çocuklar biraz daha sessizdir, sakindir, içe dönüktür. Yani bu bir içe dönüklük mü, bir yapı mı, yoksa gerçekten bir sosyal kaygı bozukluğu mu? Bunun ayırt edilmesi gerekiyor. Bazı insanlar biraz daha yalnızlığı sevebilir. Yani çok da böyle herkesle arkadaş olmak istemeyebilir. Şimdi zaten gençler öğrenmeye ve bilgiye çok açık. Anında internet yoluyla, kitaplar yoluyla ulaşabilir.

0: biliyorlar. Hani bir şeyde akıllarına bir şey takıldığı zaman acaba benim bu konuda bir problemim, bir şeyim var mı diye hemen araştırıyorlar kendileri de. Öğretmenler bunu gözlemleyebilir. Anne babalar gözlemleyebilir. Yani bunu basit bir sıkılganlık, utangaçlık mı yoksa daha farklı klinik bir durum mu? Ayırt etmek gerekiyor. Eğer ki tabii ki her utangaç olan, her sıkılgan olan kişiye direkt sosyal kaygı bozukluğu diyemeyiz. Öncelikle bundan rahatsızlık duyuyor olması ve bunun bir işlevsellik kaybına da neden olması gerekiyor. Mesela akademik başarısında düşüş olabilir. Kişisel sosyal ilişkilerinde çok istemesine rağmen arkadaş edinememesi olabilir. Kendini işte dışlanmış hissedebilir. Bu onda depresif bir duygu durma sebep olabilir. Daha çok sosyal ortamlarda arkadaş çevresi, mesela ağız kuruluğu, titreme, terleme olabilir. Veya sunum yaparken kalp çarpıntısı, panik benzeri belirtiler gözlenebilir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyulu akıl. Hakikati kavramanın, faydalı olana ulaşmanın anahtarı, insana bahşedilen nimet akılda saklı. Sağduyulu akıl özel söyleşisi başlıyor.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Akra'da yeni bir programda sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi, muhabbetlerimizi iletiyoruz. Efendim, sağduyulu akıl gündemimizde, temamızda pek çok konuyla bu konuya dair söyleşiler, özel programlar yayına geliyor Akra'da. Bugün de stüdyomuzda kıymetli bir misafirimizle, değerli hocamızla bu konudaki söyleşi serimize devam edeceğiz. İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mustafa Şentürk hocamız yeniden misafirimiz. Değerli hocam, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Nasılsınız? Afiyet olsun.
3: Hamdolsun, çok şükür. Sizleri de iyi gördük.
2: Çok sağınız efendim. Bizler de sizleri. Pek çok konuda hasbihal etme fırsatımız oldu sizlerle. Kırmadınız. Evet. Programımıza katıldınız. Teşekkür ediyoruz. Hatta Edirne'den misafirimiz oldunuz.
3: Eyvallah. Estağfurullah.
2: Değerli hocam, evvelki programlarda dinleyenlerimiz de takip ettiyseler özellikle akıl kavramına Kur'an-ı Kerim ekseninde bir pencere açarak, yani Kur'an-ı Kerim'de akılın kendisi ve onunla alakalı kavramları konuşarak sürdüre geldiğimiz söyleşilerimiz oldu. Buradan hareketle sağduyudan özellikle söz ettik. Aklı selim olmak, kalbi selim olmaktan söz ettik. Akılla alakalı tefekkür etmekten ve pek çok konudan söz ettik. Tabii akıl önemli bir nimet. Bunun da sorumluluğunu bizatihi yerine getirmek gerekiyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de de akletmez misiniz sorusuyla beraber karşımıza çıkan pek çok ayeti kerime var. Burada aklı, idraki kullanmaya yönelik bir ikaz, öneri var. Bunca ehemmiyetiyle beraber bazen bazı hususları tersiyle de hatırlamak, konuşmak evet. lazım ki aslının gayesi, aslının ehemmiyeti ortaya çıksın. Öyleyse konuya başka bir boyutla yaklaşalım. Evet. Bunca kelamdan sonra aklı kullanmamak ne gibi sonuçlara sebebiyet verir? Ne evet. olur aklı kullanmazsak hocam?
3: Tabii Cenab-ı Hakk'ın bize en büyük lütuflarından bir tanesi akıl. Hı hı. O sayededir ki Cenab-ı Hakk'ın nüzulüne, tenezzülüne bir anlamda vahyine muhatap olduk. Cenab-ı Hak vahyi, Kur'an'ı ve onun son halkası olan Kur'an'ı bize destek olsun diye insanoğluna aklımızı desteklesin. Aklın doğru çalışması için gerekli ilkeleri bize bildirsin diye bir anlamda indirmiş oldu. Tabii geçen programımızda aklı selime, sağduyuya, kalbi selime vurgu yaptık. Bu akıl bozulduğunda, akıl nasıl bozulabilir? Şeytanın ivası ile bozulabilir. Şeytanın saptırmasıyla bozulabilir. Nefsin ayartmasıyla bozulabilir. Dürtmesiyle bozulabilir. Yani dahili ve harici insan doğasında bulunan dahili bir takım işte nefis gibi unsurların ve harici bir takım unsurlarla bozulabilir. Tabii Cenab-ı Hak bundan muhafaza eylesin. Aynen. Bizleri hissi selim, zevki selim, aklı selim, kalbi selim insanlardan eylesin. Bu olmadığı takdirde ne olur? Cenab-ı Hakk'ın bizi biz yapan, bizi insan yapan aklını biz kullanmadığımız takdirde, bize verdiği aklı kullanmadığımız takdirde ne gibi sonuçlarla karşılaşırız? Kur'an'a bu perspektiften, bu pencereden, bu sorunun cevabı bağlamında baktığımız zaman birkaç madde halinde bunları sıralamak mümkün olabilir. Bir katı ve koyu bir taklitçilik ve gelenekçilik problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Çelişkiler yaşayabiliyoruz. Yani ahlaki, sosyal, psikolojik, dini anlamda belki çelişkiler yaşayabiliyoruz. Gene dini anlamda dalalet ve sapkınlıkla karşı karşıya ve Cenab-ı Hakk'ın bir cezası anlamında riç dediğimiz toplumsal olumsuzluklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Harama düşmek, dini değerlerle alay etmek, peygamberlerin anlaşılamaması ve inanç problemleriyle şirk, inkar, nifak gibi ve yine insanı canlılık farkı dedikleri hayvanlardan ve diğer canlılardan ayıran akıl kullanılmadığı takdirde diğer canlılar seviyesi, Kur'an tabiriyle hayvanlar seviyesine düşmek gibi bir tehlike ile karşılaşılabiliyor ve nihayet ahiret hayatını önceleyememek, değerlendirememek gibi bir sonuçla karşı karşıya kalınabiliyor. Şimdi Kur'an'a göre aklı kullanmamanın ne gibi sonuçları olabilir sorusuna cevap bağlamında taklitçilik, katı taklitçilik ve gelenekçiliği zikredebiliriz. Taklit, örnek alınmak istenen kişi ya da bir grubun davranış veya tavırlarının başkaları tarafından aynen tekrarlanması. Onun bir sonraki aşaması olan ve toplumsal hali olan gelenekçilik dediğimiz geleneğe bağlılık değil. Bu artık bir ne diyelim rahatsızlık anlamında ya da bir yanlış tutum anlamında. Yoksa insan gelenekleriyle var olan insandır. O çok önemlidir. O kastımız o değildir. Burada bir katı gelenekçilik dediğimiz zaman da şunu kastediyoruz. İnançların, kurum ya da kuralların meşruluklarını sadece geçmiş dönemde uygulanan ve yaşanan bazı normlara dayandırmaları ve yeni olana karşı tavır almaları, olumsuz tavır geliştirmeleri şeklinde anlayabiliriz. Ayet-i kerimede buyurulduğu üzere onlara Allah'ın inzal ettiğine tabi olun denilince öyle değil. Atalarımızın üzerinde bulunduğu alıştığımız şeylere tabi oluruz derler. Ya ataları hiçbir şey akletmediyseler ve hidayete ermediyseler diye biter ayet-i kerime. Dolayısıyla burada belki akli
2: yani
3: davranışta
2: gelenek budur diye sorumluluktan kaçmadan her bireye bir sorgulama tasdik etme vazifesi var.
3: Veriliyor tabii ki. Yani tabii olarak yani akli davranışlar sergilemiş, toplumsal normlarını dinin ve aklın ve ahlakın onayladığı şekilde devam ettirilebilen otoriteler tabii ki takip edilebilir. Burada bir sorun yok. Ama iş batıl bir aşamaya geldiğinde bu batıl geleneklerin, batıl otoritelerin bütün bir geleneği olduğu gibi uyulması gereken bir otorite kabul edip böyle sağır, dilsiz ve kör kimseler gibi akıllarını kullanmadıkları takdirde efendim bu ayetin bir sonraki aşamasında sahibinin çağırmasını, kendisine seslenmesini anlamayan deyim yerindeyse hayvanlara benzetildiğini, başıboş hayvanlara benzetildiğini görüyoruz. Şimdi burada konu edilen ayette sağırlık, körlük ve bunun karşısındaki işitme ve görme ile akıl arasında bir ilişki kurulduğunu görüyoruz. Bu da son derece doğaldır. Zira duyular aklın işlemesi için gerekli olan bilgi vasıtalarındandır. Bu bilgi vasıtalarından bir tanesi de haberdir. Yani vahiy ile gelen bilgidir. Dolayısıyla o da Allah'ın inzal ettiği şeylerdir ayette. Hı-hı. Allah'ın inzal ettiklerine tabi olun şeklinde ifade edilen. Böylelikle bu üçü yani duyular, akıl ve haber daha önce de arz etmiştik. İslam düşüncesinde bilgi vasıtaları kabul edilebilirler. Şimdi burada tabiundan Katade'nin bu ayet bağlamında yaptığı değerlendirme şudur. Onlar hakkı işitmekte sağır, hakkı söylemekte dilsiz ve hakkı görmekte körlük ile hakkı anlamakta idraksiz kişiler konumundadırlar denilir. Dolayısıyla burada asırların tecrübesine belki sırt çevirmek olmaz. Salim geleneği devam ettirmek icap eder. Ama körü körüne bir mazi perestlik de doğru değildir. Başkalarının akıllarıyla yani doğruluğuna yanlışına bakmadan atalarımızın tırnak içinde akıllarıyla yetinmeyip Allah'ın lütfettiği duyuları, aklı ve vahye tabi olmak gerekir. İkinci bir karşılaşabileceğimiz olumsuz tutum da çelişkiye düşmektir. Burada Yahudi alimlerine hitaben bir medeni surede insanlara iyiliği emrediyor da kendinizi unutuyor musunuz? Siz kitabı da okuyorsunuz. akletmiyor musunuz deniliyor. Adeta insanlara kitabı, dini anlatan, vaaz-ı nasihat eden Yahudi din bilginlerine seslenen bu ayette kendilerini bu ilkelerden müstahni kılmaları akli ve ahlaki bir çelişki olarak anlatılıyor ve dolayısıyla akletmez misiniz şeklinde azarlanmaktadırlar bu ayet çerçevesinde. Böyle olursa eğer toplumda din adamlarına ve onların temsil ettiği dine ve dini değerlere güven kalmaz. O bakımdan bu davranış kınanmaktadır. Şimdi bir başka şey de eğer aklımızı kullanmazsak şeytanın bizi dalalete sürüklemesi ihtimali güçlenir. Aklı selimi tabii kullanmazsak, yoksa aklı şeytani, aklı nefsaniden de bahsetmiş eski ulema. Yani şeytanın en büyük maharetlerinden birisi insana yaptığı işleri, niyetleri, amellerini güzel göstermesidir. Hı-hı. Süsleyebilmesidir ve onlara meşruiyet kazandırmasıdır. En büyük müftü nefistir derler. Hı-hı. Nefis çok güzel rasyonalize eder, akliyleştirir. Nefis çok güzel meşruiyet, yani sözüm ona meşruiyet kazandırmaya çalışır. Dolayısıyla burada işte bunlardan kaçınmak için akli selim sahibi olmak, kalbi selim sahibi olmak gerekir. Aksi halde şeytanın bizi dalalete sürüklemesi Allah muhafaza kaçınılmazdır. Evet. Yemin olsun ki sizden önce, yani şeytan sizden önce nice nesilleri dalalete düşürmüştü. Akletmiyor muydunuz denilmiştir. Burada cibil kelimesi, cibillen kethira, nesil karşılığında cibil kelimesi kullanılıyor. Cibilliyet kelimesini hatırlayacaksınız, dilimizde kullanılır. Burada anlaşılan o ki şeytanın saptırması zorla değildir. İnsanın hak üzere olan fıtratını değişikliğe uğratması şeklindedir. Çünkü şeytanın en büyük özelliklerinden, maharetlerinden bir tanesi de az evvel arz ettiğim üzere kötülükleri süsleyebilme özelliğidir. Dolayısıyla gerçekte kötü olan bir davranışı iyi görmek ancak bozuk fıtratla, fıtratı selime ile değil de fıtratı batıla ile mümkündür. Fıtratın bozulması da aklın bozulması ile ancak mümkün olabilir.
1: Sağduyulu akıl.
3: Bir başka, yine aklımızı kullanmadığımız zaman Kur'an'a dayalı olarak, ayetlere dayalı olarak söylemeye gayret ediyoruz. Olumsuzluğa düşmedir. Bu ric tabir edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ric de şudur. Bir de ricz z ile vardır. O Allah'ın gönderdiği azap demektir. Allah'ın gönderdiği cezalar demektir. Arazi ve semavi cezalar anlamında. Bu ricz de o ricze sebep olan davranışlardır. İşte öfke, hiddet, aşırılık, inkar, fesat, sapkınlık filan gibi anlamlara gelir. Yani zillet, sefalet gibi anlamlara gelir. Şöyle söylenebilir. O ayette o aklını kullanmayanlara ve yecalurit alellezine la yaqilun, aklını kullanmayanlara Allah ricsi musallat eder. Nedir bu anlamda rics? Bir toplumun karşılaştığı her türlü maddi manevi olumsuzluklar bütünüdür denilebilir. Şimdi bunların içerisinde belki hani toplumların kalkınmışlık düzeyleri bile söz konusu edilebilir. O zaman mesela şu soruyu açık yüreklilikle sormak ve üzerine düşünmek gerekebilir. Yani 3. dünya ülkeleri tabir edilen geri kalmış ülkelerin neden bu durumda olduklarına dair bu ric ile akletmeme arasında bir ilişki belki kurulabilir. Bir başka husus, harama düşebiliriz eğer aklımızın, Cenab-ı Hakk'ın verdiği aklı kullanmazsak. Ayet-i Kerime'de şöyle buyrulur. De ki, gelin size Rabbinizin haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ana babaya iyilik yapın. Yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı katletmeyin. Biz sizin ve onların rızkını veririz. Zahir olsun, batın olsun, fuhşiyata yaklaşmayın. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere katletmeyin. İşte size Allah akledesiniz diye bunları tavsiye etmektedir şeklinde buyrulan bu ayeti kerimede Cenab-ı Hakk'ın bu tavsiyeleri esasında haddi zatında emirdir. Hı hı. Cenab-ı Hakk'ın tavsiyesi emirdir ama ayette vassakumullah buyurulduğu için o şekilde tavsiye kelimesini kullanmış olduk.
2: Kurtuluş aminin anahtarı aslında.
3: Eyvallah. Aklı kullanmamanın burada harama düşmeye sebep olacağı belirtilmiş oluyor. Devam eden ayetlerde de emir ve yasaklar sıralanmakta ve bu Allah'ın emirlerinin sırasıyla tezekkürü ve takvayı sağlamak için olduğu belirtilmektedir. Emir ve yasaklarla bunları emir ve yasak olarak vicdanlara koyan otorite arasında bağlantı, tırnak içinde bağlantı kurulmaktadır. Aklın rolü ise bu bağlantıyı kurmak, dini ve dünyevi faydalarını anlamak ve dolayısıyla buna göre davranmaktır. Zira akıl teklifin kaynağıdır. Daha önce ifade edildiği üzere. Bir diğer olumsuz tutum, aklı kullanmamanın bir sonucu olarak karşımıza çıkan dini değerleri alaya almadır. Bahusus namaza çağırdığınızda onu oyun ve eğlence edinirler. Bu onların akletmeyen bir topluluk olmalarındandır buyuruluyor ayet-i kerimede. Ayette kınanan bu davranışın Yahudi, Hristiyanlar veya müşriklerin ezanı alay konusu yapmaları olabileceği söylenilmiş. Halbuki akıllı bir insandan beklenen ne, şekli ne olursa olsun herhangi bir kişinin Allah'a karşı yaptığı ibadetle alay etmeyi, dalga geçmeyi aklından bile geçirmemesidir. Yine aklımızı kullanmadığımız zaman peygamberin anlaşılamaması ve peygambere iftira etmeye yönelme söz konusudur. Hususen Hucurat suresinde Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama yapılan saygısızlıkların eleştirisiyle başladığı bilinmektedir Hucurat suresinin baş tarafları. Bunlar nedir? Ona karşı sesi yükseltmek, sesi daha da bağırmak dozuna çıkarmak, uzaktan Hazreti Peygamber'in evine saygısızca seslenmek gibi davranışlardır. Neticede ayette bu olumsuz davranışları sergileyenlerin çoğunun akılsız olduğu belirtilir ayet-i kerimede. Yine bir başka ayet-i kerimede de onlardan sana kulak verenler vardır. Sağırlara üstelik akıllarını da kullanmıyorlarsa sen mi duyuracaksın? Onlardan sana bakan niceleri vardır. Körler üstelik görmüyorlarken sen mi hidayete erdireceksin? Dolayısıyla bu ayette konu edilen kişilerin üç bilgi vasıtasına karşı kapalı oldukları görünmektedir. Bunlar görme, işitme gibi duyular, akıl ve Hazreti Peygamber'in duyurma ve hidayet çabaları, yani haber. Bu İslam düşüncesinde bilgi kaynakları olarak bunlar belirtilmiştir. Bu üç bilgi kaynağına da karşı duyarsız oldukları anlaşılmaktadır. Böyle bir olumsuzlukla nitelendirilmiş oluyorlar ayeti kerimede.
1: Sağduyulu akıl.
3: Yine aklını kullanmayan insanların inanç problemleri yaşayacağını görüyoruz. Hı-hı. Bunlar şirk gibi, inkar gibi, nifaka düşme gibi tehlikelerdir. Mesela bunlardan bir tanesi şirki konu edinir. Hemen okuyayım ayeti kerimeyi. O halde Allah'ı bırakıp da size menfaat ve zarar vermeyen şeylere ne diye ibadet edersiniz? Size de Allah'tan başka ibadet ettiklerinize de yazıklar olsun. Akletmiyor musunuz? Denilmektedir. Zira şirk akla uygun bir inanç değildir. Makul olan tevhiddir. Rum suresi 28. ayette Allah bir meselle bunu açıklamaktadır. Öte yandan ayet aklın insana fayda ya da zarar verecek şeyleri bilme fonksiyonunu belirtir görünmektedir. Hı hı. Önceki programlardan hatırlayacağımız üzere insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi de aklının bir sonucu idi. Hayrı şerri bilip gereğince davranış geliştirmektir insandan, akıllı insandan beklenen husus. Ayette bunun gerçekleştirilemediği bu kişiler tarafından konu ediliyor. Yine mesela yemin olsun ki onlara sorsan gökten su indirip onunla ölümünden sonra yeryüzünü ihya eden, dirilten kimdir? Şüphesiz derler ki Allah'tır. De ki hamd Allah içindir. Fakat onların çoğu akletmezler. İşte müşrikler Allah'ın varlığını bilmelerine rağmen birliği konusunda yanılmaktadırlar ve gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını söylemelerine rağmen ona şirk koşmayı sürdürmektedirler. Bu bir açık çelişkidir ve şirke düşmektir. Netice itibariyle müşrikler Kur'an tabiriyle ilme değil zan ve tahmine dayandıkları için içinde bulundukları çelişkiyi düşünüp akledememektedirler. Bir diğer sonuçta, olumsuz sonuçta küfre, yani inkar.

karşı kördürler ve hakkı akdetmezler. Tabii buradaki inkar edenlerin akılsızlığı, Razi'nin de dikkat çektiği gibi akıldan yoksun olmalarından değil, iktisabi akıllarını kullanmamalarındandır. Yani zeka ve akıl yoksun olduklarından değil, Allah'ın verdikleri bu aklı gereğince kullanmamalarının bir sonucudur. İşte böylelikle bu şirk ve inkar dediğimiz inançsızlığın Kur'an'a göre aklı kullanmamanın sonuçlarından birisi olduğu düşünülünce, İslam düşüncesinde dini mükellefiyetin esası olarak aklın kabul edilmesi daha iyi anlaşılmış olur diye düşünüyorum. Toparlarken nifaka düşme bir başka olumsuz sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. O da ayette şu şekilde ifade ediliyor. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. Birbirleriyle yalnız kaldıklarında ise Allah'ın size açıkladığını Rabbinizin katında size hüccet getirsinler diye mi inananlarla inananlara anlatıyorsunuz? Akletmiyor musunuz diye birbirlerini suçlarlar. Görüldüğü gibi burada bazı münafıklar ve Yahudiler müminlerle karşılaştıklarında başka, yalnız kaldıklarında da başka davranmaktadırlar. Birbirlerinden Tevrat'taki bilgileri aleyhlerinde Müslümanlar delil olarak kullanabilir endişesiyle onlara anlatmamalarını istemektedirler. Bunları düşünemiyor musunuz, aklınızı kullanmıyor musunuz diye de birbirlerine serzenişte bulunmaktadırlar. Dolayısıyla bir nifak davranışı olarak ortaya çıkıyor. Yine bir başka ayet-i kerimeyi arz edeyim. Sizinle toplu olarak ancak surlarla çevrili yerleşim yerlerinde ya da duvarlar arkasında savaşabilirler. Kendi aralarındaki çekişmeleri ise şiddetlidir. Sen onları bir bütün zannedersin, halbuki kalpleri dağınıktır. Bu onların akletmeyen bir topluluk olmalarındandır. Ayette akletmedikleri ifade edilen bu topluluğun Yahudiler ve münafıklar olabileceği çeşitli tefsirlerdeki nakillerden anlaşılmaktadır. Razi bu iki sebebe bağlar buradaki onların tutumlarını. İşlerindeki, yani onlar bu olumsuz işteki paylarının ne olduğunu anlamayan bir topluluktur der. İkinci olarak onlar kalplerinin darmadağın olmasının güç ve kuvvetlerini zayıf düşüreceğini bilmeyen bir topluluktur şeklinde ifade eder. Bir başka hususta dünya ve ahiret dengesini kuramamaktır. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de dünya ve ahiret dengesi kurulmuştur. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim'de hem dünya hem ahiret Allah'tan iyilik ve hasene, yani iyilik yani hasene istenecek yerler olarak Kur'an-ı Kerim'de eşit seviyede geçmektedir 115'er defa. Buna karşılık takva üzere olanlar için ahiret yurdunun daha hayırlı olduğu, çünkü buranın sürekli kalınacak bir yer, darul karar olduğu ve Allah katında olanın daha hayırlı ve baki olduğu göz önüne alınca, Allah'ın verdiklerinin ahiret yurdunun istenmesi, ancak dünyadan da nasibin unutulmaması, ayetlerde böyle ifade edilir, bu tutumun en sağlıklı tutum olduğu söylenebilir. Bunu gerçekleştirmek için insana verilen en önemli hususiyetlerden birisi de elbette ki onun aklıdır. Yine bir başka ayette de şüphesiz ahiret yurdu takva üzere olanlar için daha hayırlıdır. Akletmez misiniz buyurulmaktadır. Bu ayetlerin sonunda takva üzere olanlar için ahiret yurdunun daha hayırlı olduğu belirtilmiştir. Ancak bunu kavramının şartının da akıl olduğu söylenilmiştir. Şüphesiz Allah katında olan daha hayırlı. Ma indallahi hayrun ve ebka. Daha hayırlı ve daha kalıcı. Taberi bu ayetteki akletmenin düşünmek, bilmek ve hayrı seçmek olduğunu belirtir. Dünya ve ahiretten hangisinin daha üstün olduğunu tespit etmek elbette ki aklın işidir. Zira Allah katında olan bizatihi hayırdır. Baki olan da fani olandan daha hayırlıdır. Bütün bu kıyaslamaları yapabilmek aklın çıkarımlarıyla ancak selim aklın çıkarımlarıyla mümkündür. Yine ahiret yurdunun ve Allah katında olanın daha hayırlı olduğunu değerlendirememeye sebep olan akılsız tutumlardan bir tanesi de cehenneme düşmektir. Dediler ki duysaydık ya da akletseydik ateş asabından olmazdık. Yani burada duysaydık derken yine duyusal
algıya akletseydik.

0: derken bilişsel algıya, yani akla vurgu yapmaktadır. Efendim yine duyma ile peygamberden gelecek olan habere, yani İslam düşüncesinin bilvasıtalarına böyle zaman zaman hep atıfta bulunuyorum. Bu demek ki ayetlerden çıkarılmış hususiyetler olduğu, bunların daha iyi anlaşılsın diye. Dolayısıyla buradaki işitme tecrübeye dayalı nakli birikim, akletmede tefekküre dayalı akli kazanımdır. Yani Razi'nin tabiriyle hidayet dinleyişi ve hidayet tefekkürüdür. Efendim son olarak aklı kullanmadığımız zaman bizi diğer canlılardan ve bahusus bize benzer görünen hayvanlardan ayıran, aklı kullanmadığımız zaman onların seviyesine, hatta daha da onların seviyesinden aşağıya düşmeye dikkat çeker Kur'an-ı Kerim. İnkar üzere olanların akıllarını kullanmamaları sebebiyle çobanı ve dediğini anlamayan sürü hayvanlarına benzetildiğini görmekteyiz. Şöyle ki ayet-i kerimede buyuruluyor: gördün mü ilahını hevası edineni, sen mi ona vekil olacaksın, yoksa büyük çoğunluğunuz işitirler ve aklederler mi zannedersin? Şüphesiz onlar sadece hayvanlar gibidir, belki de onlar daha şaşkın yolludurlar. Çünkü diyor müfessirler, şöyle açıklıyorlar burayı: hayvanlar otlağını bulabilir. Yani onların bir zekası var. Matbu akıl dediğimiz hayvanlara içgüdü denilen, işte fıtratına konulan bir kendi ihtiyaçlarını giderebilme yetenekleri var. Ve onlar bununla otlağını bulabilirler, sahibine boyun eğer, kendisine iyilik yapanla kötülük yapanı ayırt edebilirler vesaire. Ama hevasını ilah edinip aklını kullanmayan bu tipler, bu davranışların sonucunu hem kendilerine hem de çevrelerine zarar vererek yansıtırlar. Razi diyor ki hayvanlar belki o bilgisizliklerin nedeniyle cezaya çarptırılmazlar, ama bu aklını kullanmayan insanlar kendilerine verilen aklı kullanmamak davranışı neticesinde cezaya muhatap olacaklardır şeklinde belirtir. Toparlamak gerekirse, yani aklı kullanmamanın sonuçlarını şöyle bir tekrarlamak bağlamında, bu davranışların, bu sonuçların daha doğrusu taklit, yani katı bir taklit ve gelenekçiliğe düşmek, çelişki, dalalet, toplumsal olumsuzluklar, harama düşme, dini değerleri alaya alma, vahyi, peygamberi anlayamama, inanç problemleri yaşama, bahusu şirke, nifaka, küfre düşme gibi, ahiretin daha hayırlı olduğunu değerlendirememe gibi sonuçları olduğunu görebiliyoruz. Böylelikle bu bahsi tamamlamış olalım.
1: Eyvallah hocam, teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Baktığımızda evet, bizi yaratan Allah, her şeyimizi bilen O. Bizim için gönderilen kitapta, Kur'an-ı Kerim'de, hani başta da söylediğiniz gibi insanın ne yapması gerektiğini gösteren bir ilahi kılavuz, rehber. Evet. Burada akletmenin önemi, işte akletmeye dair emirler var ve insanın yaşadığı haller var. Geçmiş kavimlerden hareketle bu bölümde de hani akletmemenin ya da aklın önündeki engellere, tuzaklara düşmenin neticelerini işlemiş, evet, aktarmış olduk. Geçmiş kavimlerden hareketle de görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de hem akletmenin önemi, hem de bunu yapmadığı takdirde düşebileceği tuzaklar ve Allah korusun şirke, nifaka düşmeye ve neticesinde yine kaybedenin kendi olacağına dair,
0: eyvallah,
1: sonuçları görüyoruz. Bizi her şeyimizde bilen Allah Teala da bize verdiği nimetlerle akledersek ne yönde olacağımızı, aklımızı kullanmayıp nefsimize yenik düşersek, şeytanın tuzağına düşer isek, düşeceğimiz halleri de yine ayet-i kerimelerde buyuruyor. Siz de birçok örnekle izah ettiniz.
0: Eyvallah. İzah etmeye gayret ettik. Bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Hak, bize olan merhametinin, lütfu kereminin bir sonucu olarak bizi karşılaşabileceğimiz bütün hususlara dair uyarmakta ve bilgilendirmekte. Bu da hakikaten büyük bir lütuf ve kerem. Hamdolsun. Allah bizi aklı selimden, zevki selimden, hissi selimden, kalbi selimden ayırmasın. Bu bilinçle vahyini, peygamberini doğru anlamayı ve Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşamayı nasip

0: nasip etsin diye dua ile bitirmiş olalım.
1: Amin inşallah. Ne güzel de bir duadı. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Gönlünüze sağlık.
0: Eyvallah efendim.
1: Kıymetli dinleyenlerimiz, Sağduyulu Akıl serimizde bu bölümde kıymetli hocamız Profesör Doktor Mustafa Şentürk Beyefendi ile birliktelik. Değerli hocam, bizlere Kur'an'a göre aklı kullanmamanın sonuçlarını yine ayet-i kerimelerden örneklerle izah ettiler. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve noktalıyoruz programımızı. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Sağduyulu Akıl özel söyleşisini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
3: Akradaşım, yoldaşım.

0: mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak O'na kulluk edenleriz.

Bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam evimizde otururken annem beni çağırdı ve hele bir gel sana ne vereceğim dedi. Aleyhissalatu vesselam anneme çocuğa ne vermek istemiştin diye sordu. Ona bir hurma vermek istemiştim deyince aleyhissalatu vesselam dikkat et. Eğer ona bir şey vermeyecek olursan üzerine bir yalan yazılacak buyurdular.

0: இருக்க வைகின்றவர். அல்லாஹும்ம ஸல்லி அலா அம்ர் இப்னில் ஆஸ் ஃபைன்னு யுபிக வைகின்றவர். பொழுது அபூ ஸஹ்ரா ரசூலுல்லாஹி துஆ. அல்லாஹும்ம மன் ஆமன பி ஃபஸத்தகனி வஷஹித அன்ன மா ஜித் பில் ஹக் மின் இன்திக ஃபஅக்கில் மாலஹு வவலதஹு وعجل قبضه اللهم وحبب اليه لقاءك وعجل له القضاء فمن لم يؤمن بي فلم يصدقني ولم يعلم ان ما جئت به الحق فاكثر ماله وبلده واطل عمره صدق رسول الله فيما قال حديث معاذ بو حديث دينا في قال فهمت ان اسمه ايمان ادنري تصديق ادنري ve Allah tarafından Cenab-ı Hak tarafından gönderilen, yani Kur'an azıymışana inananları şehadet ederim. Malını az et. Çoluk çocuğunu da az et. Ve ona, sana gelmeyi sevdi ona. Bir an evvel Allah'a kavuşmayı sevenlerden eyle ona. Bu hususta da hükmünü tacir eyle. İkincisi, bana imanı yoksa, beni tasdik etmiyorsa, getirdiğime de Hak tarafından getirilen de inancı yoksa, bilmiyorsa da onu, onun da malını çok et. Çocuklarına da çok et. Ömrünüze uzun et. Allahümme inni e'ûzu bike ve min şerri mâ yedî'u bihir rih ve min rih-i şimâl fe innehâ rih-ül akîm. Bu rüzgar ki rih rüzgar yani şiddetli rüzgar. Cenab-ı Peygamber bize dua talim ediyor ki böyle sıkıntılı vakitlerinizdeki afatı gösteren hallerde Cenab-ı Hakk'a böylece dua ediniz. Gerek rüzgar, gerek sağınık halindeki yağmur, işte bazı rüzgarlar oluyor, tufan halinde binaları uçuruyor falan. Bu öyle bir halde böyle Cenab-ı Hakk'a sığınanız. Değil mi? Dua talimdir. Allahümme inneke te'ekhuzur ruha min beynil asabi vel kasabi vel enamidi. Allahümme e'inni alel mevut ve hevvinhu aleyh. Bu da Cenab-ı Peygamberimizin bir duasıdır ki, Ya Rab sen ruhu alırsın, canı alırsın yani. Min binil asab vel kasab. Sinirlerle kemiklerin içerisinde. Yani bütün azanın nesi varsa bu azalardan can çekilir. Bunu alan Hazreti Allah. Vel enami. Parmaklardan da böyle. Ruhlar çekilir. Allahümme e'inni alel mevt. Ya Rabbi o anda benim ölümüm üzerine bana yardım eyle. O andaki ölüm üzerinde bana yardım eyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de o andaki ölümün şiddeti, dehşeti karşısında Cenab-ı Hakk'a böylece iltica ediyoruz. Siz de böyle deyiniz Cenab-ı Hakk'a iltica ediniz. O an başka anı ben demez. O bizim mesela senelerden beri böyle beraber yaşadığımız bizim asıl can kısmımız yani. Bizden ayrılıyor, ceset kalıyor. O bizden ayrılırken nasıl bir ayrılışla ayrılıyorsa kolay bir şey değildir o. Cenazede yıkayınız. Cenazeyi yıkarken cenazenin halinden ibret alırsın da ya bir korku gelir ya bir utanma gelir de Allah-u Teala'ya dönmeye vesile olur. Cenazelerde iştirak ediniz. Mezarlıklara gidiniz. Oradaki ölülerden ibret alırsınız. O götürdüğünüz ölüden de ibret alırsınız. Bu ibret nazarlarıyla bunlarda bulunursanız olur ki sizin de tövbekar olmanıza ve hakkı dönmenize vesile olur. Bunları yapın. Hatta bir cuma günü huslederseniz, bugün oruçlu da olursanız, cuma günü yalnız oruç meşhurdur ama cumanın yerini perşembeyi de yahut cumartesi de katmak suretiyle cuma günü oruç tutarsanız bir de bir oruç olduğunuz halde bir de bir cenaze namazı kılabilirseniz, bir de bir sadaka verebilirseniz cuma günü, o gün inşallah bir de 20 kişiye selam da var galiba. Yani bir cemaate böyle selam verdiniz miydi? Bu da ehli cennet olmanıza delalet alametlerden demiştir. Onun için ölüm hali için Allahümme barik lena fil mevt ve fîmâ ba'del mevt. Allahümme hebbin aleyna sekerâtil mevt. وَلَا تُعَذِّبْنَا بَعْدَ الْمَدْ. Bunu Sizz-i Azam'da 25 kere her gün okumayı tavsiye etmiştir. İsmi hatırıma gelmedi zaten. Yani ölümün zorluğunu çekmemek için, ölürken tatlı bir ölümle, rahat bir ölümle ölmek için duaları vaktiyle yapmak lazım. Ölürken yapacağın dua bu kadar olur. Ama ölmezden evvel yaparsan bu duaları ölüme karşı da bir hazırlıklı bulunmuş olursun. Ölümde bakarsın kolaylıkla insandan gelir geçer. Hatta şöyle deniyor, yani ana kadından dünyaya geldik ya, o dünyaya geliş, ananın kadından kurtuluşla dünyaya geliş arasındaki bir fark var ya. Dünyadan ahirete geçiş de böyledir diyor. Ana rahminden kurtulan bir insanın nasıl dünyaya geldiği vakitte bir sevinci var, kurtuluyor ve günden güne yetişiyor ve dünyada rahatlık, güzelleşiyor. Dünyadan da ahirete geçiş tıpkı ana rahminden çıkan çocuk gibidir. Dünyadan çıkıyoruz, ahirete yani daha güzel bir aleme, ana kadar daracıktı. O daracık yerden ayrılıyoruz. İşte dünyada daracıktır yani. Ne var işte bugün Şakir'le Garbarası'nı, tayyarelerin bir iki günde gidiyor. Daha fırsatlar olacak işte belki. Ama şimdi ahiretinki ne ucu var ne bucu var. Ucu bucu olmadığı gibi rahatlığının da şeysi yok. Emsali yok, tarifin bitmez. Onun için ya Rabbi ölümü bana kolay et, ölümü bana rahat et, ölümden sonrasında beni benim için iyi et, beni azap etme diyerekten böyle dualar da etmelidir. Allahümme eşrib el-iman kalbi kema eşrebtehu ruhi ve la tuazzim şey'en min halki bi şey'in ketebte aleyye fe inneke kadirun aleyh. Bu da yine güzel bir Efendimizin duası. Allahümme eşrib el-iman kalbi. İman, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah kelimesiyle insanda hasıl olan bir şeydir. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedim mi insan, o mümin olmuştur. Ama bu bir buradan denir, bir de içten denir. Bunun buradan denen kısmından diyor ki burada, فَاِنَّ الْاِمَانِ اِذَا تَعَلَّكَ بِظَاهِرِ الْقَلْبِ اَحَبَّتْ دُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Bu dişte olunca hem dünyayı sever hem ahireti sever. Ve اِذَا تَعَلَّكَ بِظَاهِرِ سُوَيْدَانِ الْقَلْبِ. Kalbin içine işlerse, içe işlemişse bu iman, o zaman evkadu dünya felem yanzur ileha. Ondan sonra dünyaya hiç metelik vermez. Sevmez dünyayı. Hatta âleme ve eteyyektanü ennehu la yusibini illa ma kitabte vakat ma kitabte li vakat terse fil ilmi. Öyle bir ilmi ezeli insanda hasıl olur ki kalbe iman işledi miydi? Allah-u Teala'nın dediğinden başka bir şey olmayacağına hani açık kamilisi vardır. Dünya dese ki bu böyle olacak. Hayır, Allah-u Teala nasıl dediyse öyle olacaktır diyerekten, onun dediğinden başkası olmaz diyerekten bu kanaat içeriye yerleşir. Bunun yerleşmesi imanın içeriye yerleşmesine bağlı. İman içeriye sindi mi? Bütün azalara iman sindi miydi? Artık ona taş çatlasa Allah'ın dediğinden gayrısına inandıramazsın. Onun için İmam Gazali diyor ki اِنَّ اَجَلَّ مَبَاهِبَ اللّٰهِ. Allah Teala'nın en büyük mevhibesi ihsanı kullarına er-rıza bil kader, bil gada. Er-rıza bil gada. Gada ilahiyeye razı olabilmesi Allah Teala'nın kullarına verdiği en büyük mevhib ilahiyedir, ihsan ilahidir. İkincisi sabru inde nuzulil bela. Beladan da hali değildir dünyada hiç kimse. Her an için. Bu belalar geldiği vakitte de bunlara karşı sabredebilmek, bu da Allah-u Teala'nın kullarına vermiş olduğu ihsan-ı ilahidir. Üçüncüsü, وَتَّوَكُّلُ عَلَى اللّٰهِ اِنْدَ الشَّدَاءِ. Şiddetler indiğinde gerek muharebe, gerek sıkıntı, kıtlık, felaketler indiğinde Allah-u Teala'ya tevekkül edip dayanabilmek. Bunlar Allah-u Teala'nın kullarına in'am-ı ihsanıdır. İman içeriye yerleştikten sonra olur bunlar. İman içeriye yerleşmediyse bunlar olamaz. قال ابن العربي إن الباري سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته يخفف إخراج الروح ويشدده. İstediği kuluna gayet hafif bir ölüm verir. Hiç anlamam. İstediği kuluna da biraz çektirir, şiddetlendirir. Hikmeti ilahiyesidir. Akıl ermez. بِحَسَبِ حَالِ الْعَبْدِ. Kulunun haline ne münasipse onu Cenab-ı Hak öyle yapar. وَتَارَةً كَفَارَةً. Bazen günahkarlara da böyle şiddetli bir azap verir, onun günahlarına kefare olsun diyerek. Bu ölüm halindeki çektikleriyle, çektiği sıkıntıyla günahları silinir yani, kefar olur yani. Üçüncüsü de, وَتَارَةً لِفْعَتَنَ الْدَرَجَاتِ وَزِيَادَتَنَ الْحَسَنَاتِ. Günahı da yok ama yine çekiyor. Bu da hasenatının yüksekliği için, derecelerinin yüksekliği için bazı kullarına böyle yapar. Ve tarreten hucceten alel hak ve tesiyeten ve kudreten ve üsreten hasene. Bazen de peygamberlere, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğu gibi halka hucet olsun diyerekten böyle yapar. Hikmetine kimsenin aklı ermez, fikir de ermez. Allahümme la tec'al kabri vesenen yusalla aleyh fe innehu işteddi gadabullahi ala kavmin ittehazu kubure enbiyaihim mesacid. Yine burada sallallahu aleyhi ve sellem bir davet var ki ya Rab, benim kabrimi ve sen yani putlara yapılan lazım gibi yapma benim kabrimi. Yani putların karşısında herkes nasıl eğiliyor, benim kabrime de gelip böyle yapmasınlar ümmetim. Geliyor mesela Resulullah, ben birkaç hafta rast geldim, adam kıble dururken Resulullah'ın mescidine karşı namaz buluyor. Niye bilmediğini Resulullah daha üstün görmek suretiyle kıbleyi bırakmış, ona karşı namaz kılanlar kılıyor. Buna karşı da Cenab-ı Peygamber böyle yapmış, ya Rabbi benim kabrime karşı namaz kılıp benim kabrimi put edinenlerden etme ya Rabbi. Çünkü Allah-u Teala'nın gadabı çok şiddetli olur bu kavim üzerine ki nebilerinin kabirlerini mescit ederler. Peygamberlerinin kabirlerini mescit eden kavme Allah-u Teala'nın gadabı çok şiddetli olur.
1: İnne Rabbi tebareke ve teala hayyereni beyne hattatayn en yedhule nusse ümmetiyel cennet ve beyne şefa'a. Cenab-ı Vâdî-ül Vücud ve tekaddes hızlıkları beni iki şey arasında muhayyer kıldı. İstersen ümmetinin yarısını cennete koyayım, istersen sana şefaat ettireyim, sen şefaatini. Burada yok, diğer bir hadiste fakat bir şefaat. Ben yarısını değil, şefaati ihtiyacım. Çünkü yarısına kanaat yok. Cenab-ı Peygamber Efendimiz birçok isimlerine de geçer ya. Hem Şafii olmakla beraber çok merhametlidir yani. Hiçbir kimsenin burnunun kanadını ister ümmetinden. Allah tüm başkası muhafet etsin, tevfikat samadaniyesine masar eylesin, hüsnü hatimelerle ahirete güçlümler nasip miyasar eylesin, bildiklerimizle de amel nasip etsin. El-Fatiha.

0: Kur'an'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: İnsanların en hayırlısı olmak için ömrün uzun olması gerektiğine göre, ömrümüzün uzun olması için üzerimize düşen tedbirleri almalıyız. Yani sıhhatimizi korumalıyız, sağlığımıza dikkat etmeliyiz, vücudumuzu yıpratmamalıyız. Bunu her zaman söylüyorum. Elhamdülillah bizim doktorlarımız var. Tıbbi hizmeti daha iyi yapabiliriz. Ben kardeşlerime hasta olmadan önce sağlıklarını korumasını tavsiye ederim. Hasta olduğu zaman doktora gitmek değil de sağlıklıyken doktora gidip benim durumum iyi mi? İyi devam ediyor mu? Yoksa bir yerde bir ufak tefek bozukluk başlamış mı? Önceden kısadan efendim kolayken tamir edeyim diye sağlığını korumaya, yani hıfz-ı sıhhaya, yani koruyucu hekimliğe dikkat etmesini tavsiye ediyorum. Doktor kardeşlerimi de tavsiye ediyorum. Yiyeceğinize dikkat edeceksiniz, yaşantınıza dikkat edeceksiniz. Böylece sağlığınız korunmuş olacak, dinç kalacaksınız, uzun ömürle yaşayacaksınız. Bu amaçlardan bir tanesi. Çünkü İslam'a göre insanın kendi vücuduna, bedenine karşı da sorumlulukları var. Beden Allah'ın emanetidir. Onu koruması lazım. Yıpratmaya hakkı yok. O halde sigara içip ciğerlerini kurumla, zifirle dolduramaz. O halde içki içip karaciğerini, efendim midesini, aklını, dimağını mahvedemez. O halde kendisini yıpratacak işlerde vücudunu hor kullanamaz. Sorumlu olur. Sağlığını koruması lazım. Tabii sağlıklı, afiyetli bir yaşamın boş geçmemesi gerekir. Yani havai

sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

Merhaba sevgili dinleyenler. Hadis alimi İmam Buhari'nin yetişmesine katkı sağlayan, ilmi çalışmalarını şekillendiren, dönemin özelliklerini ve Buhari'nin yaşadığı devirde olaylar karşısındaki tutumunu aktaracağımız bir bölümle birlikteyiz. Hadis ilmi denilince akla ilk gelen alimlerden biri şüphesiz İmam Buhari. Kendisi daha hayattayken büyük ilgi görmüştür. Her insan gibi o da yaşadığı dönemin etkileri altında ilmi faaliyetlerde bulunmuş, düşünmüş ve yazmıştır. Onu iyi tanımak ve anlamak için öncelikle yetiştiği çevreyi ve dönemini iyi bilmek gerekiyor. Buhari, Hicri 3, Miladi 9. yüzyılda İslam medeniyetinin zirvede olduğu bir dönemde yaşadı. Onun yetiştiği çevreyi tanımak için yaşadığı zamanın siyasal ve fikri yapısına ayrı ayrı bakmamız gerekiyor. Sevgili dinleyenler, İmam Buhari'nin yaşadığı dönemin siyasal yapısının özelliklerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, iktidarda bulunan 10 halifenin dönemine şahitlik etmiştir. Abbasiler, batıda Endülüs'ten, doğuda Çin'e kadar uzanan geniş topraklara hakim olmuşlardı. Aynı dönemlerde bazı bölgelerde özerk diyebileceğimiz devletler de ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi İmam Buhari'nin yaşadığı bölgede Horasan'da kurulan ve Nişabur'u başkent yapan Tahiriler Devleti'dir. Buhari'nin doğduğu şehir olan Buhara, Maveraünnehir bölgesinin en büyük şehirlerindendi. Emevilerin meşhur komutanlarından Kuteybe bin Müslim, 706 ile 709 yıllar arasındaki seferleriyle sonunda buradaki mukavemeti kırdı ve hakimiyeti tekrar sağladı. Horasan valisi de olan Kuteybe, Buhara'ya camiler yaptırmış ve buralarda zamanla ilim halkaları oluşmuştur. Bu dönemde inşa edilen Kuteybe Camii de İslam tarihinde önemli bir eğitim merkezi haline gelmiş, burada pek çok İslam alimi yetişmiştir. Çok sayıda alim, fakih, muhaddis ve zahit yetiştiren Buhara, daha çok hadis ilmiyle ön plana çıkmıştır. Sevgili dinleyenler, şimdi de Buhari'nin yaşadığı dönemin fikri yapısına bakalım. Bir ilim ve fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği ve ilmi fikri birikimini kazandığı sosyal ve kültürel coğrafyası bilinmeden görüşleri ve faaliyetleri sağlıklı bir şekilde anlaşılmaz. Bu nedenle ilk olarak bu fikir adamının düşüncelerinin şekillendiği sosyal ve kültürel coğrafyayı anlamaya çalışalım. İslam'ın ilk dönemlerinden itibaren başlayan fetih hareketleri Abbasiler döneminde de devam ederek İslam devletinin sınırları oldukça genişledi, değişik dil, inanç ve kültüre mensup toplumların İslam sınırları içerisinde yaşamaları sağlandı. Geniş bir coğrafyaya yayılmanın da etkisiyle bu dönemlerde pek çok fikir akımı da ortaya çıktı. Gerek Emeviler döneminde ve gerekse Abbasiler döneminde başta fıkıh ve hadis olmak üzere pek çok alanda önemli alimler yetişti ve her bir alanda ilk temel eserler bu dönemde ortaya kondu. Emeviler döneminde resmen başlatılan hadis tedvin yani kitap haline getirme çalışmaları Abbasiler döneminde ise zirveye çıktı. İmam Buhari gerek El-Cami-ü Sahih'te oluşturduğu bazı bölümler ve gerek diğer eserleriyle kendi dönemindeki ilim ve fikir hareketlerini iyi takip ettiğini ispat etmekle kalmamış, bizzat fikirleri gündem oluşturmuş ve kendisinden sonra

bu döneme rastlıyor. Hadis, tefsir, fıkıh, siyer gibi dini ilimler alanının en önemli kaynaklarının büyük bir çoğunluğu yine bu dönemde yazıldı. Abbasiler döneminde devlet sahip olduğu geniş topraklarla çok farklı kültürlerden insanları bünyesine katmıştı. Bu farklı milletlerin mirasının etkisiyle çok renkli yeni bir İslam kültür ve medeniyeti doğdu. İşte Buhari de bu ortamda dünyaya geldi ve yaşadı. Memun gibi bazı halifelerin felsefi düşünceye ilgileri ve yüksek seviyedeki ilmi araştırmalar yapıldığı Beytül Hikme gibi kurumların inşa edilmesi de bu kültürel zenginliği besliyordu. İşte bu zeminde çok bereketli bir fikir ve düşünce dünyası ortaya çıkmıştır değerli dinleyenler. Buhari'nin yaşadığı döneme gelindiğinde ise İslami ilimler oluşum süreçlerini tamamlamıştı. Fıkhi ve itikadi mezhepler büyük oranda oluşmuştu. Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii gibi fıkıh önderleri Buhari'den önce yaşamış ve fıkıh sistemlerini kurmuşlardı. Yine Ahmet bin Hanbel de onun çağdaşı ve ehli hadisin imamı olarak tarihteki rolünü almıştı. Değerli dinleyiciler, Buhari'nin zamanında yaşadığı bölge olan Horasan, Nişabur, Buhara, Semerkant, Merv gibi şehirleriyle önemli hadis alimlerinin yaşadığı bir bölgeydi. Buhara, tarih boyunca farklı düşüncelere ev sahipliği yapan önemli bir ilim ve kültür merkezi olmuştur. Dolayısıyla bu merkezde birçok değişik fikri hareketler de boy göstermiştir. Ancak burada öne çıkan ilim dalı hadistir diyebiliriz. Söz konusu tespit, Kütüb-i Sitte yazarlarının ait oldukları coğrafyaya bakıldığında açıkça görülmekte. Nitekim bu duruma bağlı olarak Horasan ve Maveraünnehir bölgesi bu dönemde Sünni İslam anlayışının kalesi olarak görülüyordu değerli dinleyenler. Buhari'nin sonradan gittiği Hicaz ise sünnetin merkezi yani Darü's-Sünne olarak anıla gelmiştir. Burası diğer bölgelerden farklı olarak felsefi, dini, fikri tartışmalardan çok daha uzaktı. Onun ilim aldığı diğer bir merkez olan Irak ise çok sayıda fikir akımının doğduğu veya geliştiği bir merkez görünümündeydi ve oldukça kozmopolit bir yapıdaydı. Nitekim isnat yani sözü söyleyen ilk kaynağa kadar ulaştırmak dahil birçok hadis ilmi burada gelişmiştir. Buhari Bağdat'a geldiğinde başta Ahmet bin Hanbel olmak üzere çok sayıda hadis aliminden ders almış ve bu onun ilmi ve fikri gelişiminde önemli bir rol oynamıştır. İmam Buhari hayatı boyunca ehli hadisin ilim ve fikir anlayışına uymayan görüşleri savunan hareketlerden uzak durmuş, onlardan güvenirliğine ve doğruluğuna kanaat getirdiklerindense çok sayıda hadis nakletmiştir. Buhari, siyasi ve sosyal çalkantıların en yoğun yaşandığı, ilmi ve fikri tartışmalarının zirve noktasına ulaştığı bir dönem ve çevrede yaşamıştır. Her alim gibi görüşlerinin oluşumunda dönemin ilmi ve fikri hareketlerinden ve tartışmalarından etkilenmiştir. Genellikle hadisçiliğiyle şöhret bulan İmam Buhari, fıkhi ve itikadi görüşleriyle de ilgi ve kabul görmüştür. Yaşadığı dönemde İslam toplumuna yön verdiği, fikir ve görüşleriyle aydınlattığı gibi günümüze kadar İslam dünyasını yüzyıllardır etkileyen isimlerden biri olmuştur. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

0: 1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.
1: Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

0: Ey kardeşim, hiç kimseye haset etme. Hiçbir zaman kibirlenme. Gücün yettikçe dinin tecdidine çalış. Niyetini halis eyle ve bilhassa ona ikram eyle.
1: Şeyh Şamil.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Hor bakma sen toprağa, topraktan neler yatır. Kani bunca evliya, yüz bin peygamber yatır. Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen, hem dünyaya meyleden Adem peygamber yatır. Arkasıyla kum çeken, gözyaşıyla yoğuran, Kâbe'ye temel kuran Halil peygamber yatır. Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden, belalara sabreden Eyüp peygamber yatır. Balık karnında yatan, deryaları seyreden, kabak gökün yaslanan Yunus peygamber yatır. Kuyuda nihan olan, kul deyuben satılan, Mısır'a sultan olan Yusuf peygamber yatır.

Yusuf'un yavu kılan, kurt ile davi kılan, ağlayıp göğsüz kalan Yakup peygamber yatur. Asasın ejdereden, bahre vurup yol eden, Firavun'u helak eden Musa peygamber yatur. Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi, enbiyalar serveri, Resul Muhammed yatur. Hayber kalasını yıkan, kafiri oda yakan, şahinler gibi bakan, Ali gibi er yatur. Ata ana gülleri, Kur'an okur dilleri, Fatma'na oğulları, Hasan Hüseyin yatur. İğnesin suya atan, balıklara getirten, tacın tahtın terk eden, İbrahim Ethem yatur. Gündüzler saim olan, geceler kaim olan,

Arifler Sultanı Bayezid Bestami Yatur. Hakikat erleri geçti dünyadan her biri. Konya'da ol Mevlana Hüdavendigâr Yatur. Çoktur Hakk'ın has kulları, fikreyle bunları, saysam erenleri, görsen ne sultanlar yatur. Yunus, sen de ölürsün, kara yere girersin, kara yer altında.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdihi. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi. Seyyidina Muhammedin ve alihi. Ecma'inen tayyibine tahirin.
2: Düşünüyorum, o halde varım. Varım, o halde beni bir var eden var. Beni bir var eden varsa, ki var, ve bu kainattaki bir düzeni kurmuşsa, şu güneşi, ayı yaratan, şu ağaçları, efendim, şu çiçekleri, efendim, açtıran, efendim, şu hayatı, şu cansız cemadat, tabiat içinden var etmişse, efendim, bu hayat bir istikamete doğru gidiyorsa, bunları yönlendiren var. Besbelli. Yani bir etki var ki etkileşim oluyor. Ordinans Profesör Akil Muhtar Özden diye bir tıp profesörü vardı. Belki bazı kitaplarından doktor arkadaşlar tanırlar. Ordinans Profesör. İsviçre'de filan ne okumuş, bir yerlerden nişanlar, madalyalar almış bir adam. İlim Bakımından Ahlak diye bir kitap yazmıştı. Belki onu da okumuşsunuzdur. Çünkü Tıp Tarihi Enstitüsü yayınları arasında yayınlanmıştı. Şu Bedişef Süvaroğlu'nun filan başında bir ara bulunduğu, efendim, Süheyl Ünver'in filan enstitüsünün başında. Tıp Tarihi Enstitüsü vardı İstanbul Tıp Fakültesi içinde. Orada yayınlanmıştı. Ben oradan almıştım o kitabı. İlim Bakımından Ahlak. Ordinans Profesör, Avrupa'da yaşamış, madalyalar almış filan bir kimse bu şahıs. Bilmiyorum imanlılık derecesi filan. İmanı varsa Allah rahmet eylesin. Ama kitabında diyor ki, ispat ediyor. Böceklerden, hayvanlardan misaller vererek bizim ahlak dediğimiz davranışların bir evrim sonucu bize geldiğini ve bir kainatın bir evrim ile bir noktaya doğru gelişerek gittiğini, bir şuurlu kuvvet tarafından kainatın geliştirilerek inkişaf ettirildiğini ispat ediyor. Kitabın ana konusu bu. Yani düzeni, nizamı düzenleyen, nizamı sağlayan bir kuvvetin varlığını şey yapıyor. O halde mümin. Yani öyle demektir o. Evet, şimdi biz bunu biliyoruz. Ama bilimsel olarak bunu bildiği zaman insan, tamam ben varım, beni var eden var, kainat var, kainatı var eden var, kainatta düzen var, bu düzeni kuran var, efendim, bu işleri olduran var. Ama bu insanı doyurucu bir sonuç olmuyor. Bu sefer doyumsuzluk daha da artıyor. İhtiyaç ve merak daha da çoğalıyor. Peki bu nerede? Ben bununla nasıl irtibat kurabilirim? Bunun, bu bilginin açıklaması, genişliği nedir? Teferruatı nedir? Efendim, o beni yarattıysa benim onunla ilişkilerim nedir? Benim ona karşı ne yapmam lazım? O bana karşı ne yapıyor? Hayat nedir? Nereden geldik? Nereye gideceğiz? Bir sürü soru. Onun için Arap şairlerinden birisi demiş ki, yani çeşitli sorunlar karşısında düşünüp de, efendim, bir Tanrı'nın varlığı sonucuna geldin mi? Geldim. Tamam. O zaman en büyük soruya gelmişsin. Bu sefer yani bir taraftan sorunları çözüyor Allah'ın varlığı, bir taraftan da birçok soruların kaynağı oluyor. İşte bunları insan şeyle anlayamıyor. Belki anlar. Ama onun için Allah-u Teala Hazretleri kendisini tanıtacak ve bu konulardaki doyumsuzluğu tatmin edecek elçiler gönderiyor, uyarıcılar gönderiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de Rahman Suresini hepiniz bilirsiniz. Febe eyye âlâ-i rabbikümâ tükezziben ayetini tekrar tekrar, efendim, dinlediğimiz sure. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, halakal insan, Allah insanı yarattı. Allemehül beyan. Konuşmayı öğretti ona. Buradan anlıyoruz ki bizim konuşma dediğimiz sistem, düzen, çok gelişmiş bir sistem bu. Yani biz konuşuyoruz, ben içimdeki, kafamdaki fikirleri size iletiyorum. Konuşmayla iletiyorum. Konuşma sistemiyle iletiyorum. Siz de anlıyorsunuz. O halde buradaki bilgileri size iletmek için çok karmaşık bir sistem bu. Yani bunun tabii nasıl oluşmuş, nasıl gelişmiş, esrarengiz bir şey. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki insanı yarattı, ona beyanı, fikirlerini beyan edecek efendim teşkilatları, düzenleri, aletleri, araçları, sistemleri öğretti. Allemehül beyan. Sonra biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Hıra mağarasında inzivaya çekilip de derin derin düşündüğü, ibadet ettiği zamanlarda ilk gelen ayetlerde ne buyuruluyor? İkra ve Rabbukel Ekrem ellezi alleme bil kalem. Allemel insane ma lem yalem. Kalem ile insana bilgileri öğreten, insanoğluna bilmediği her şeyi öğreten Allah'ın adıyla oku. Demek ki kalemi, yazıyı, beyanı, anlaşmayı, bilgileri, insanoğlunun bilmediği şeyleri insana öğreten gene Allah. Yani biz bütün bilgileri ondan, onun lütfundan kazanıyoruz. Derece derece, tarih boyunca, insanlığın tarihi boyunca öyle kazanmışız. Bu anlaşılıyor. Yani Allah-u Teala Hazretleri insanı yarattıktan sonra terk etmemiş. Yarattım ve halleri varsa görsünler. Sokağa atılmış bir çocuk gibi değiliz. Her an lütfu devam ediyor. Külle yevmin ve fî şe'en. Her an lütfu devam ediyor, devam etmekte. Yani onun verdiği akılla düşünüyoruz, onun verdiği akılla master yapıyoruz, onun verdiği akılla doktora yapıyoruz. Efendim, her an onun verdiği nimetle yaşıyoruz. Vücudumuzun hayatı da onun verdiği karmaşık nimetlerin bir bileşkesi, sonucu. Yani bu karmaşık yapıda bazı şeyler çalışmadığı zaman hastalanıyoruz. Çalışmazlık arttığı zaman yaşamımızı yitiriyoruz. Yaşayamıyoruz. Yani hayat, yani bizim yaşamamız bir nefes, nefes almamız birçok nimetin sonucu. Bahattin Nakşibend Hazretlerine keramet göster demişler. Üç adım ileri atmış, işte keramet demiş. Yani üç adım ileri atmak büyük bir keramettir. Allah'ın ikramıdır yani. Kolay bir şey değildir. Yapamazsınız. Adamlar bir robot yapıyorlar. Biraz yürüyor. Ondan sonra hemen filmler, bilmem yazılar, fotoğraflar, şeyler. Vah vah vah. Maşallah maşallah. Şöyle bir cihaz yaratmışlar. Şöyle şöyle gidiyor filan. Yani ortaya koymuşlar. Filan diye şey yapıyoruz. İnsanın bu dengesi de bir mühim bir şey. Şimdi biz gemide gelirken bu kayakçıların kayışlarını, dağlardan inişlerini, havada takla atışlarını, uçuşlarını falan gösterdi bir ara. Konuştuk arkadaşlarımızla. Yani küçükten alışıyorlar bu dengeye. Tekerlekli patenlerle çocuklar, buradakiler. Bizimkiler pek uçurtma uçurur. Sapan şey yapar. İp atlar, seksek oynar. Ama bunlar öyle değil. Bunlar

0: Yani bu denge de mühim bir şey. Her şey muazzam bir şey. İşte bu muazzam şeylerle her an takviye olarak hayatımızı sürdürüyoruz ve sahip olduğumuz bütün üstünlüklere, başka varlıklara. Bir kitapta okumuştum. Hindistan'da kaplan, Bengal kaplanı. 3 metredir boyu. Yani şuradan duvara kadardır. Allah karşılaştırmasın. Meydanda açıkta. 3 metredir. Kaplandır. Yavrusuna insanoğlunu göstermiş. Uzaktan bak demiş. Şunu görüyor musun? Bu demiş dünyanın en korkunç mahlukudur demiş. Bizi göstermiş. Kaplan oğluna nasihat etmiş. Bak demiş bu çok tehlikelidir. Aman bundan kendini sakın demiş. Kaplan yavrusuna insanı gösterip bundan sakın demiş. Biz dünyanın en tehlikeli mahlukuyuz. Filler bizden yaka silkiyor ama yakaları yok. Efendim kaplanlar bizden korkuyor. Çocuklarını ikaz ediyorlar ama bunun ağına düşme diye. Bütün mahluklar denizdeki, havadaki hepsi bizim emrimizde. Yani biz onlardan üstünüz. Bu üstünlükleri biz kendimiz de kazanmadık. Yani bize bizim dışımızdaki bir yönlendirici kuvvet bunları verdi ve biz o sayede bu noktaya gelmiş bulunuyoruz. Şimdi elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri bildiriyor. Ama yani evrensel gerçekleri bildiriyor. Biz boşuna yaratılmamışız. Çok büyük meziyetlerle donatılmışız. Çok büyük imkanlara sahip kılınmışız. Bunu anlıyoruz, görüyoruz. Olaylar da gösteriyor. Ve bu yaradanımıza karşı bizim sorumluluklarımız var. Görevlerimiz var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayat hikayesini lütfen ağır mesleki çalışmalarınızın arasında hanımlarınız ve çocuklarınızla beraber lütfen okuyun. Yani Peygamber Efendimiz nasıl peygamber gönderilmiş güzel bir kitaptan okuyun. Güzel bir kitap hangisi? Mesela Ziyaül Hak'tan, rahmetli Ziyaül Hak'tan madalya almış olan Asım Köksal'ın İslam Tarihi. Güzel bir kitap. Neden güzel? Bütün kaynakları tarayarak bilgileri çıkartmış, düzenlemiş. İsimlerin okunuşu güzel. Çünkü ben başka kitaplar okuyorum, isimleri bile doğru tespit edememiş olabiliyorlar. Yani biraz Arapça biliyorum diye bu işe girişenler bu işi çok iyi başaramıyor. İyice uzmanı olmak lazım. Asım Köksal'ın İslam Tarihi'ni okuyun. En son baskısını alın. Başından başlayın, okuyun. Yani bu efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tanınmasına yardımcı olsun diye söylüyorum bunu. Ama şey olarak yani 20. yüzyılda çağdaş bilgileri almış bir insanın bir peygamber nasıl peygamberliğe başlamış, Allah'ın elçisi, Allah'ın gönderdiği bir vazifeli şahıs nasıl bir mücadele yapmış ve nasıl biz bu noktaya gelmişiz, bunu anlamak için mutlaka Peygamber Efendimiz'i oku. Peygamber Efendimiz'in mücadelesinin bizim kanımıza aşılanması lazım. Ben İlahiyat Fakültesi'nde 27 sene profesörlük yaptım. İlahiyat Fakültesi'ne gitmeden önce ilkokuldan itibaren dini bir muhitte yetiştim. Ama sağlam dini bir muhitte yetiştim. Yani Allah'tan korkan, ibadetlerini yapmaya çalışan, efendim Allah yolunda yürümeye gayret eden, haramlardan sakınan insanların içinde yetiştim. Öyle bir ortamda yetiştim. Büyük mübarek efendilerin sözlerinden etkilendim. Vaazlarını dinledim. Nasihatlerini dinledim. Hadis-i şerifleri, ayet-i kerimeleri dinledim. Ondan sonra hayata atıldım. İlahiyat Fakültesi çevresinde üniversiteyi tanıdım. Yani başka yerlerdeki ilim adamlarına göre İslam'ı daha iyi bilmesi gereken insanların arasında 27 senemi geçirdim. Yani bunlar Kur'an'ı biliyorlar, hadisleri biliyorlar, efendim İslam hakkında bilgileri var. Bilgi insanı iyi insan yapmaya yetmez. Şöyle söyleyeyim, iyi şeyleri bilen bir insan mutlaka iyi şeyleri yapar. İyi şeyleri bilmek başka, iyi insan olmak başka. İkisi ayrı şey. İyi insan olmayı başarmak, o bilgileri uygulamakla mümkün oluyor. Kolay değil. Bilmek yetmiyor. Şimdi ben o zamandan kara kara düşündüm. Bizim İlahiyat Fakültesi'nin öğrencilerini düşündüm. Profesörleri düşündüm. İçlerinde masonlar var. Yani gitmiş bir başka teşkilata girmiş. Mason olmuş. Mason olduğunda kitabında yazmış. Konuşmasında söylemekten çekinmeyen insanlar var. İçki haram, içki içenler var. Zina haram, zina edenler var. Kumar haram, kumar oynayanlar var. Efendim, evlilik dışı ilişkiler yasak, metresiyle yaşayanlar var. Efendim, namaz kılmak Allah'ın emri, namazı kılmayanlar var. Oruç tutmak Allah'ın emri, oruç tutmayanlar var. Zekat zaten veren yok. Yani çok az. Fakir fakiriz diye vermiyor. Zengin de efendim parayı çok sevdiğinden vermiyor. Yani ilahiyat fakültesi yetmiyor. Sonra çocuğumu şeye verdim. İmam Hatip Okulu'na verdim. İmam Hatip Okulu'nda İslam'ı öğrensin, iyi Müslüman olsun diye. İmam Hatip Okulu'nda okumak da yet. Belki çoğunuz, belki bazılarınız İmam Hatip menşelidir. Orada da insan bilgileri alıyor ama babasının zoruyla namaz kılıyor. Babasının zoru olmadığı zaman cuma namazından kaçıyor. Cuma namazı kılmıyor, kaçıyor. Baskı olmadığı zaman günah işliyor. Şimdi bizim kanımıza Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından efendim aşk aşılanması lazım. Davranışlarından, düşüncelerinden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını öğrenmemiz lazım. Allah muvaffak etsin. Allah üstün başarılar ihsan etsin. Çalışmalarımız hayırlı mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.''

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuk ağlamasın diye annenin babanın hani hemen ona bir şeyler vermesi ya da çok ağlayarak, ikisi de aynı.
2: Evet,
1: aşırı üstüne düşmek, aşırı ilgisiz kalmak, ikisi de aynı aslında. Çocuktaki travması aynı. Evet. Çünkü ikisinde de çocuk kapsanmıyor. Ya ikisinde de çocuk kendisini boşlukta hissediyor. Dolayısıyla ileride tutturan çocuklar devam ya da hiç umursamayan, duygusunda donuk çocuklar. Evet. İşte ilişkilerinde hep tutturan ya da görmezden gelen çocuklar. Kendisine yapıldı. Hep bence de ya evliliklerde en çok mesela şu anda da genç çiftlerimde en çok gördüğüm şey bu aslında. Yani iki tane çocuğun evliliğini görüyorsunuz. Mesela yetişkin bireyler değil mi? Evlenmiş gelmişler. Bakıyorsunuz davranışları hani 2,5-3 yaş çocuğu davranışları. Benim oyuncaklarımı sen aldın, senin oyuncaklarını ben aldım. Sen benimkileri vereceksin, ben seninkileri alacağım gibi. Sürekli böyle hani benim dediğim oldu, senin dediğin oldu. Olmadı anneme şikayet ederim. Bakın sürekli böyle bir hani nasıl diyeyim hırgür var evin içerisinde, sürekli bir iletişimsizlik. Çünkü yani sınırları bilmiyorlar. Evet. Yani sınır koymanın amacı ne normalde çocuk için? Yani bir kere sorumluluk almasına fırsat veriyoruz biz sınır koyduğumuzda. Çocuğun kendini kontrol etmesini öğretiyoruz. Fiziksel ve duygusal güvenlik alanı nasıldır onu öğretmiş oluyoruz. Yani sınır koyduğumuzda sanmayın ki çocuğu biz hani nasıl söyleyeyim işte despotça bir kurallar koymak demiyoruz. Çocuğu daha özgürleştirmektir kural koymak, sınırlarını belirtmek. Çünkü orada nerede, ne kadar, nasıl hareket edeceğini bilir çocuk. Ve bunu sınar. Anne baba da işte orada yerinde ve dozunda kuralları belirleyecek ve açıklama yapacak. Kesinlikle tepeden indirme kurallar değil. Yani buradan uygun atlamanı istemiyorum. Buradan atladığında zarar görebilirsin. O yüzden buradan atlama. Bunun yerine şuradan atlayabilir.

0: edebilirsin. Yani sadece yapma etme değil, alternatif bir davranış göstermek de çok önemli. Yani çocuk orada neyi neden yaptığını bilmiyor. Çünkü çocuk bilmiyor ki. Gözle gördüğü şeylere inanıyor. Somut dönem diyoruz biz bu döneme. Daha hani işte başına tehlike geliri bilmiyor. Tehlikeyi bilmiyor çocuk. Ancak düştüğünde, canı acıdığında bilir ki burada bir tehlike var. Evet. O yüzden hani sütümüzü buzdolabına koyalım, bozulmasın. İşte masanın üstüne çıkmayalım. Koltukta oynayabilirsin, yerde oynayabilirsin. Yani mutlaka bir alternatif davranış çocuğa göstermek ve söylemek gerek.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Farkında ol, Akra dinle.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aşk, varlığın ve şiirin kaynağı. Bütün milletlerin edebiyatında, özellikle de şiirinde, aşk temasının müstesna bir yeri vardır. Çünkü şiirin özü aşktandır. Onun mayasına aşkın ateşi karışmıştır. Has şiir kıvılcımını aşktan alır. Aşkın yakıcı güzelliğiyle ışıldar. Bu gerçeği Abdülhak Şinasi Hisar şu sözlerle dile getirir. Aşk şiiri her nesil tazeleyen bir bahardır. Aşk sonsuz bir asalet kaynağıdır. Kurumuş edebiyatını bu kaynaktan sulamayan ve eseri yanık bir sahra olan sanatkara acınır. Benzer biçimde Yahya Kemal, aşkın şiirdeki yerini şu cümleyle ölümsüzleştirir. Şiirde lisan, zevk, fikir, mazmun, her şey eskir. Yalnız aşk eskimez, her dem tazedir. Aşk hem sanatın hem varlığın temel ilham kaynağıdır. Büyük şair Fuzuli'nin aşk imiş her ne var alemde sözü, bu anlayışın özüdür. Aşkın mahiyeti sınırsız, tarifi güçtür ancak genellikle iki biçimde ele alınır. Mecazi yani beşeri ve hakiki yani ilahi aşk. Dünyevi olana bağlanma mecazi aşkı, insanın yüce bir varlığa, ilaha yönelmesi yani asıl kaynağına ulaşma arzusu hakiki aşkı oluşturur. Tasavvufi düşünceye göre mecaz hakikatin köprüsüdür. Başka bir deyişle Leyla'dan Mevla'ya varılır. Ancak aşk yalnızca bir duygu değil, çileli bir yolculuktur. Onun mebde ve menşei olan gönül, gamla, sitemle, kederle yoğrulmadan olgunlaşmaz. Tıpkı en değerli hazinelerin harabelerde gizli olması gibi aşkın da hakikati harap bir gönülde doğar. Gerçek aşık bu beladan kaçmaz. Zira o bilir ki aşkla yanmadan aşkla dirilmek mümkün değildir. Yunus Emre'nin deyişiyle işidin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk, değmelere bitinmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa, Hamza'ya attı kafa, aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimiz

0: size meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?
0: Akrab.

Sabırla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslümanın başına gelen her musibetten dolayı tıpkı bir ağacın yaprağı döküldüğü gibi Allah Azze ve Celle de onun günahlarını döker. Mümin bir kulumun dünyada sevdiği dostunu aldığım zaman o kimse sabrederse ve Allah'tan ecir beklerse onun karşılığı cennettir.

Müslümanın başına gelen her musibet onun günahlarına kefaret olur. Sevgili dinleyenler, sabırla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: Macriti ve Matematik. Matematikte öncü kabul edilen Endülüslü matematik, astronomi ve kimya alimidir. Küreler teorisi ve yıldızların hareketleri konusunda bilgisiyle kendisinden önceleri aşan bir bilim adamıdır. 950 senesinde Macrit'te doğdu. 1007 senesinde de Kurtuba'dayken vefat ettiği tahmin edilmektedir. Macriti'nin hayatından bahseden eserler ondan övgüyle söz etmektedir. Onu matematik ilimlerinde, özellikle yüz ölçümü teorilerinde öncü sayarlar. Anlatıldığına göre Macriti küçük yaşta ilim merkezi olan Kurtuba'ya gitmiş, ilim öğrenmek için birçok İslam ülkelerinde gezilerde bulunmuş, devrinin din ve fen alimlerinden, mütehassıs alimlerden dersler almış, onlarla ilmi mütalalarda ve istişarelerde bulunmuştur. Macriti, fen ilimlerinin her dalında söz sahibiydi. Astronomi, yıldız ve gezegenlerin faaliyetleriyle ilgili çok geniş ve esaslı bilgiye sahipti. Batlamyus'un gök haritası üzerinde ilk defa notlar düşen ve astronomik cetvellerdeki yanlışlıkları düzeltme yolunda faaliyet gösteren bir alim olarak Avrupa'da tanındı. Macriti, kimya ilmiyle de meşgul oldu ve bu alanda eserler yazdı. Bu eserler o devirde Doğu ve Batı bilim çevrelerinde tek müracaat kaynağı oldu. Maddeler üzerine yaptığı deneyleri uzun uzun anlattı. Kitabında civadan civa oksit elde etmenin yollarını göstermekte, bu konuda yapılması gereken deneyleri anlatmaktadır. Ona göre kimya ilminde söz sahibi olmak isteyen öncelikle matematiği çok iyi bilmeli, astronomi ve fen ilimlerinde de belli bir seviyeye ulaşmış olmalıdır. Macriti özellikle sayılar teorisi ve Öklid geometrisi üzerinde çalışarak eserler yazdı. Macriti'nin hesap hakkındaki bu eseri o devirde bütün ilim çevrelerinde el kitabı olarak kullanıldı. Macriti ayrıca biyoloji, zooloji ve ekoloji dallarında da ilmi çalışmalarda bulundu. İnsanlar arasında olduğu gibi hayvanlar arasında da gruplaşma ve başkanlık temayülü olduğunu, her bir hayvan grubunun adeta bir toplumu teşkil ettiğini, anlaşma için belli dilleri ve farklı özellikleri bulunduğunu, bu sistemin kainatta son derece muazzam ve ahenkli bir şekilde mevcut bulunduğunu söylemiştir ki, günümüzün modern biyoloji ve zooloji bilimi de bunları ifade etmektedir. Tabiat ve maddi çevrenin canlılar üzerindeki etkileriyle ilgili eser veren Macriti, aynı zamanda ekoloji ve çevre bilimlerinin öncüsü de sayılmaktadır.
1: Bir mucit, bir icat.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Çoluk çocuğumuzu Resulullah'ın sevgisiyle yetiştireceğiz. Resulullah deyince çocuğun yüzü gülecek. Tebessümler yayılacak. Dudaklarında gülücükler meydana gelecek. Çocuk Peygamber Efendimiz'i bilecek. Peygamber Efendimiz'in yaşayışına göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Ailemizi ona göre kuracağız. Konuşmamızı ona göre yapacağız. İşimizi ona göre tanzim edeceğiz. Yoksa kişi sevdiğine tabi olur. Tabi olmazsa sevgisi noksan demektir. Tabi olmazsa yol kapalı demektir. Çıkmaz yola girmiş demektir. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah'ın sevgisine, rızasına ulaşmak imkansız demektir. Çıkmaz yol. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bilmem ne, bilmem ne. Ne yaparsan yap. Resulullah'ın yolundan gayri yolların hepsi çıkmaz yoldur. Bu badireden çıkışın bir tek yolu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak. Resulullah'a hüsn-i ittiba ile tabi olmak, insanların dalalete düştüğü, sapıttığı, şaşırdığı, dünyaya daldığı şu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmek.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır sıklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı.

0: Hollywood bulvarındaki şöhretler kaldırımında tüm ünlülerin isimleri ve yıldızları yer alıyordu. 3 kez dünya şampiyonu olan efsanevi boksörün ismini bu bulvarda yaşatmak isteyen yetkililer, Muhammed Ali için konulan yıldızı yere değil, ilk kez duvara monte ettiler. Zira Muhammed Ali, "Peygamberim Hazreti Muhammed'in adını ayaklar altına koydurmam" deyip bu konuda ısrar edince, organizatörler talebini kabul etmiş ve Muhammed Ali'nin yıldızını üstüne basılmaması için Kodak Theater'ın duvarına asmışlardır.
1: Akra, akra, akra.

Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Derdime sen eyle deva ey Huda. Kalbime bahşeyle safa ey Huda. Eyle hidayette bana tevfik. Yol bulayım ta ki sana ey Huda. Emrine şayeste kılıp kavlimi. Hasılımı eyle rıza ey Huda. Affına mağrur olarak işledim. Bunca günah, bunca hata ey Huda. İşte amel, şimdi kulun naile. Mağfiretin oldu reca ey Huda.

hayırdır. Kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İrade nedir? İrade en temelde insanın kendine söz geçirebilme kabiliyetidir. Dürtülerini kontrol etme becerisidir. Hazlarını erteleyebilme gücüdür. Bildiği, sevdiği, doğru bulduğu hayatı birleştirme becerisidir. Bunları ne kadar yapabilirse insan, ne kadar kendine söz geçirebilirse o kadar hayatta mesafe alabilir. Ama ne kadar kendine söz geçiremezse, dürtülerine hakim olamazsa o kadar bu dünyada zorluk yaşar. Çünkü insanoğlunu insan yapan, eşref-i mahlukat yapan iradesinin olmasıdır. İnanırken de iradesinin olmasıdır. İsterken de iradesinin olmasıdır. Davranırken de iradesinin olmasıdır. Bunları bu irade gücünü ne kadar dürtülerinden bağımsız olarak ahlakına, değerlerine, inançlarına, kültürüne göre şekillendirirse o kadar iradesini doğru kullanmış, iradesini kullanmış ve daha güçlü bir hayat yaşamış olacak. Ama ne kadar dürtülerine göre hareket ederse o kadar insan olmayan bir varlık gibi yaşamış olacak. O yüzden iradede psikolojik dayanıklılıkla alakalı çok temel kavramlarımızdan bir tanesi, ama özünde şu var: insanın bildiği, doğru bulduğu ve sevdiği hayatın yan yana olması. Ne demek bu? Bildiği hayat yaşadığı hayattır. Günlük hayatta nasıl yaşıyorsa. Doğru bulduğu hayat değerlerinden beslenen, olmak istediği insandır. Sevdiği hayatta yaşamayı arzu ettiği hayattır. Bunlar ne kadar birbirinden farklı olsa o kadar büyük sıkıntı. İlişki olmamalı. Benim değerlerim başka bir hayat yaşamak istiyor. Kalbimden başka bir hayat yaşamak geçiyor. Ama yaşadığım hayat bambaşka. Bu iradeyle alakalı çok büyük sıkıntılardan bir tanesi. En çok bunun üzerinde durmak gerekir belki, iradeyle alakalı konuşuyorsak.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Veli heyetinin Medine'ye gelişi ve Müslüman oluşu. Rüveyfi bin Sabitül Belevi'nin bildirdiğine göre, Hicret'in 9. yılında Rebiyül Evvel ayında Medine'ye Belilerden bir heyet geldi. Geldiklerini haber alınca Rüveyfi onları Beni Cedile mahallesindeki evine indirdi. Sabahleyin de Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına götürdü. O sırada Peygamberimiz Aleyhisselam evinde ashabıyla birlikte oturuyordu. Rüveyfi bin Sabit, Beli heyetini Peygamberimiz Aleyhisselam'a ''Ya Resulallah, bunlar benim kavmimdendir.'' diyerek takdim etti. Peygamberimiz Aleyhisselam ''Sen de kavmin de hoş geldiniz.'' buyurdu. Heyetin yaşlısı ve büyüğü olan Ebu Dıbab varıp Peygamberimiz Aleyhisselam'ın önüne oturdu ve konuştu. Beli heyetinin hepsi Müslüman oldular. Yüce Allah onlardan razı olsun. Peygamberimiz Aleyhisselam, hamdolsun o Allah'a ki sizi İslamiyet'e hidayet etti. İslamiyet'ten başka dinde ölen herkes cehennemdedir buyurdu. Heyetin büyüğü ve yaşlısı olan zat, ya Resulallah, ben konukları ağırlamaya düşkün bir adamım. Bundan dolayı bana ahirette bir ecir ve sevap var mıdır diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, evet, zengine veya fakire yapacağın her iyilik sadakadır, hasenedir buyurdu. Heyet başkanı, ya Resulallah, konukluğun müddeti ne kadardır diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, 3 gündür, yanında 3 günden fazla oturmak konuklar için helal olmaz, çıkıp gidinceye kadar buyurdu. Ya Resulallah, yeryüzünün kırlarında bulduğum davarlar hakkında ne buyurursun diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, o ya senindir, ya kardeşinindir, ya da kurdundur buyurdu. Abdullah bin Amr da, ya Resulallah, yitik davar hakkında ne buyurursun diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, o ya senindir, ya kardeşinindir, ya da kurdundur. Yitiği kardeşin için tut buyurdu. Heyet başkanı, ya o deve olursa ne buyurulur diye sordu. Peygamberimiz Aleyhisselam, o ne senindir ne de kardeşinindir. Sahibini buluncaya kadar bırak onu gitsin buyurdu. Beli heyeti dinleri hakkında daha başka sorular da sordular ve cevaplarını aldılar. Sonra kalktılar Rüveyfi'nin evine döndüler. Beli heyeti Rüveyfi'nin evine döneceği sırada Peygamberimiz Aleyhisselam getirdiği hurmayı Rüveyfi'ye verip konukları ağırlarken bu hurmadan da yararlan buyurdu. Beli heyeti de başkaları da bu hurmalardan yediler durdular. Beli heyeti Medine'de 3 gün oturdu. 3 günden sonra vedalaşmak üzere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldiler. Peygamberimiz Aleyhisselam daha önceki heyetlere bahşişler verildiği gibi bunlara da bahşişler verilmesini emretti, verildi ve yurtlarına döndüler. Alkame bin Mücezziz'in iskelede oturan bir cemaate gönderilişi. Hicretin 9. yılında Rebiyül Ahir ayında Cidde Şuaybe iskelesi halkının Habeşlerden bir cemaatin gemiler içinde Mekke yakınlarına kadar geldiklerini gördükleri haberi alınca Alkame bin Mücezziz'ül Müdlici 300 kişilik askeri bir birlikle yola çıkarıldı. Askeri bir birlik denizdeki adaya kadar ilerlediler. Adada Habeşliler eğleşirlerdi. Mücahitler adaya çıkmak ve adalılarla karşılaşmak istedikleri sırada çıkan rüzgar denizi dalgalandırmaya ve kabaran dalgalar kendilerine doğru gelmeye başlayınca geri dönüp dalgalardan kaçtılar, adaya çıkmaktan vazgeçtiler. Alkame ve arkadaşları hiçbir düşmanla karşılaşıp çarpışmadılar. Medine'ye doğru dönüldüğü ve bazı konak yerlerinde bulunulduğu sırada süvari birliğinin bazıları ailelerinin yanına daha çabuk dönmek için Alkame'den izin istediler. Alkame de onlara izin verdi. Abdullah bin Huzafe dönmekte acele edenler arasındaydı. Alkame onu evlerine çabucak dönmek isteyenlere kumandan tayin etti. Abdullah bin Huzafe şakacı bir zattı. Abdullah bin Huzafe'nin arkadaşları yolun bir kesiminde bulundukları sırada ateş yakmışlardı. Onunla hem ısınıyorlar hem de üzerinde yemek pişiriyorlardı. Abdullah bin Huzafe arkadaşlarına "Beni dinlemek, bana itaat etmek size düşen bir vazife değil midir?" diye sordu. "Evet, seni dinlemek ve sana itaat etmek bizim vazifemizdir," dediler. Abdullah bin Huzafe "Ben size neyi emredersem onu muhakkak yapar mısınız?" diye sordu. "Evet, yaparız," dediler. Abdullah bin Huzafe "Öyleyse ben şu yaktığınız ateşi

0: için içine sıçrayıp girmenizi size kesin bir emirle emrediyorum dedi. Bazıları arkadaşlarının kendilerini ateşin içine atacaklarını sanarak onları elbiselerinden tutup geri çekmek, kendilerinin ateşe girmelerine engel olmak için ayağa kalktılar. Bunun üzerine Abdullah bin Huzafe, "Oturun, ben size şaka yapmıştım," dedi. Yerine getirilmesi günah olan emirlerin yerine getirilmemesi gerektiği. Medine'ye gelinip Abdullah bin Huzafe'nin işi anlatılınca Peygamberimiz aleyhisselam, "Kim size bir masiyet, günah olan bir şey emrederse onun bu husustaki emrini dinlemeyiniz, yerine getirmeyiniz. Eğer ateşe girmiş olsaydınız kıyamet gününe kadar onun içinden çıkamazdınız. Allah'a masiyet teşkil eden emirler hakkında amire itaat etmek yoktur. Amire itaat ancak meşru olan emirler hakkındadır," buyurdu. Hazreti Ali'nin Füls putunu yıkmaya gönderilişi. Peygamberimiz aleyhisselam hicretin 9. yılında Rebiyül Ahir ayında Hazreti Ali'yi Ensar'ın ileri gelenlerinden 150 kişilik askeri bir birlikle Tayyi kabilesinin putu olan Füls'ü yıkmaya gönderdi. İslam ordusunun 50'si atlı, 100'ü develiydi. Yanlarında siyah bir bayrakla beyaz bir sancakta bulunuyordu. Peygamberimiz aleyhisselam bayrağı Sehl bin Huneyfe, sancağı da Cebbar bin Sahrüs Sülemi'ye verdi. Baskın yapılacağı zaman birliğin dağılıp her taraftan birdenbire baskın yapılmasını emretti. Füls, Tayyi kabilesiyle Tayyi'ye bağlı olup Selma ve Eca dağlarında oturanların putuydu. Necd'de Feyt yakınında bulunuyordu. Eca dağının gölgesinde tıpkı insan şeklinde olan Füls'e tapılır, hediyeler sunulur, kurbanlar kesilirdi. Kovulanlar, kovalananlar onun yanına sığınınca bırakılırlardı. Korkanlar onun yanında emniyet ve selamete kavuşmuş sayılırdı. Füls'ün bakıcıları Belvan oğullarıydı. Belvan, Füls'e tapmayı başlatan ilk kişiydi. Füls'ün en son bakıcısı da Belvan oğullarından Sayfi adında biriydi. Tayyi, Kehlani ve Kahtanilerden gelme kabilelerden olup cömertliği dillere destan olan Hatemü't-Tâi Tayyi kabilesindendi. Tayyi kabilesinin yurtları Yemen'deydi. Tayyiler Ezdilerin ardından Hicaz'a gelip Sümeyre ve Feyde konmuşlar, Eca ve Selma dağlarını ele geçirmişlerdi. Hicaz'da, Şam'da ve Irak'ta ovaları ve dağları dolduran cemaatler haline gelmişlerdi. Sümeyr bir dağ, Feyd'de Mekke yolunda bir yer olup Eca ve Selma dağlarına yakındı. Feyd ile Vadil Kura arası 6 geceliktir. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Okudukça eser çöle inen nur. Sevgili dinleyiciler, Necip Fazıl Kısaküre'nin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını edebi bir dille anlattığı Çöle İnen Nur eserini sizler için seslendirdik. Keyifli dinlemeler.
1: İyi akşamlar kitap severler. Geçen sayfalarda Tebük Seferi'ni okuduk. Belki hazırsızlıktan, belki de karşısındaki esrarlı gücün sırlarını keşfedememekten Rum ordusu, peygamber ordusunun karşısına çıkamadı. Kabileler Medine'ye bağlandı ve geri dönüldü. Bu bölümde ise Hicri 9. yılı okuyacağız. 47. bölüm. 9. yılda malının yağma edileceğinden korkan bir adama cevapları. Kervanların muhafazasız hareket edeceği günler pek yakın. Devlet gönüllerde kurulmuş ve hemen maddeyi tertemiz edip eline almıştır. Şimdi her şeyde nizam, ahenk, ölçü ve huzur. Muazzam bir hayal kabiliyeti içinde en kaba müşahhasların ifadesine bağlı Arap, şimdi kısa zamanda cebir ilmini keşfedecek kadar dolambaçlı mücerretler alemine girmiş, eşya ve hadiselere onları birbiri içinde süzen bir hikmet menşurundan bakmaya başlamış ve hem hikmette hem ahlakta ilahi nura ermiştir. Eski yırtıcı ve müşahhaslaştırıcı, putlaştırıcı seciye, şimdi Allah'ın birliğine ve mutlak münezzehliğine, namütenahi mücerretliğine inanıyor. Secdeye kapanıyor, oruç tutuyor, zekatını veriyor. Hac mevsiminde Allah'ın evini ziyarete koşuyor ve bütün bunların esrar ve hikmetini derinden derine sezerek yapıyor. Masum kanının sarhoşu eski kaplan bünye, şimdi üstün insan ahlakı içinde bir güvercin öksürse gözyaşlarını tutamıyor. Bu hal Müslümanlıktır ve mutlak inkılap. Ashab muharebesinde hizip hizip birlik olarak Müslümanlığı yıkmak isteyen ve Arap illerinin son küfür aksül amelini temsil eden kabileler, Mekke ve Taif'in arkasından baştan başa Müslüman. Bunlar peygamber karargahına heyetler göndermiş, kendilerine heyetler gönderilmiş ve hepsi birden kurtarıcı İslam çemberinin içine alınmıştır. 8. yılda Yemen'e giden İslam elçisi Ali, o tarafları son küfür artıklarına kadar hak dine çekti. Yemen'le beraber Bahreyn, Amman ve Suriye hududuna kadar bütün Arabistan yarımadasında tevhid sancağı. Hicretin 9. yılında bütün Arap illeri Müslüman ve Arap mutlak inkılabın ıstıfa süzgecinden geçmiş yepyeni tipi. Her milletin namzet olduğu ebediyen yeni tip. Bu süzgeci süzülmüşün süzülmüşü, ıstıfa görmüşün ıstıfa görmüşü manasına Mustafa, Allah'ın sevgilisi Muhammed Mustafa tutuyor. Devlet gönülde, madde ise gönlün elinde olduğu için Allah Resulü'nün semavi devletine dünya hükümeti bir toz zerresi halinde dahil. Fakat görünürde mevcut değil. Dünya hükümeti de peygamberlik hikmetinde erimiş ve ayrıca yer ve şekil alamamıştır. Bu yüzdendir ki o bütün dünyaların sahip ve hakimi. Ne bir alayiş, ne bir özeniş, ne de en küçük bir zinet, haşmet ve saltanat belirtisi. Hurma dallarından tahta sedirler ve çok defa bomboş toprak tabaklar. Mevkiinin önünde bütün insanlık, bütün üniformalarıyla tek ayak üstünde dursa, yine göklerin ona her an tertiplediği zafer alayına denk düşemeyeceği ve cihanın bütün mermer, fil dişi ve billur mevcudu bir araya gelse, manevi sarayına eş olamayacağı Allah'ın sevgilisi, o buyuruyor ki, kul gibi, köle gibi oturur, kul gibi, köle gibi yemek yerim. Her yerde elçileri, murahhasları, valileri, imamları, hakimleri, muallimleri, fetvacıları, terbiyecileri, tefsircileri. İstikbalin büyük idare ve teşkilatına ait her tohum atılmış, her prensip dizilmiştir. Mali, iktisadi, içtimai, harsi, siyasi, fikri, terbiyevi, ruhi, ahlaki müesseseleşme cehdinin büyük tohumları peygamber soluğunun içindedir. Ölçüler, levhalar, çarşı, bir buğday yığını ve yanında bir adam. Peygamberler peygamberi buğdayı muayene ediyor ve rutubetli olduğunu görüyorlar. Buğday ıslakça, sebebi ne? Yağmurdan ey Allah'ın Resulü, ya niçin buğdayın nemli olduğunu ilan etmiyorsun? Ve ilave buyuruyorlar, insan aldatanlar bizden değildir. Bir tahsilat mevzuunda hazineye ait kısımla kendi şahsına hediye olarak verilenleri ayırt eden memura verdikleri cevap. Eğer bu işe memur edilmemiş olsaydın bu hediyeler sana gelecek miydi? Ve bu tarzda hediyelerin kabul edilmemesini tembih ediyor. Hayber'in yarı malını toplamaya giden şair Abdullah bin Revaha'ya Yahudiler rüşvet veya hediye teklif etmişlerdi. Sahabi bağırdı, ey Allah'ın düşmanları, bana haram yedirmek istiyorsunuz öyle mi? Peygamber amcası Abdullah'ın oğlu Allah'ın Resulünden tahsildarlık memuriyeti istedi ve cevap aldı. Hayır, Muhammed'in ailesi sadaka toplayamaz. Sadaka halkın artığıdır. Bir başka istekliğe de şu cevap verildi. Biz bu işlere talipleri tayin etmeyiz, layıkları getiririz. Bir memur kendisinin ve zevcesinin maişetini temin edecek kadar ücret alabilir. Hizmetçisi yoksa onu da tutabilir. Evi yoksa o da hesaba girebilir. Bundan ötesi haddi tecavüzdür. Yüksek bir aileye mensup bir kadının hırsızlık etmesi üzerine iltimasa gelenlere mukabele. Başka toplulukların mahvolmalarına sebep ölçüleri zayıflara tatbik etmek ve kuvvetlileri müstesna tutmak.

ve geçti. Zekat. İslam'ın düzlüğe çıkışı devresinde zekat da Müslümanlara farz oldu ve mutlak inkılabın emirler planında 5 esası tamamlandı. İman, namaz, oruç, hac, zekat. Zekat bahsinde tek cümleyle bütün bir dünya dolusu mana devşirmeye çalışalım. Prensipte belli başlı ölçüler içinde her Müslümanın her yıl malının 1/4'ini muhtaçlar için vermesinden ibaret olan zekat, Allah'a karşı kul hesabına malın ibadetinden ve pisliğine atmasından başka bir şey değildir. Ve sermaye uğurlaşmasını, dehameleşmesini önleyici ve taşıntılarını cemiyete dağıtıcı öyle bir adalet ölçüsüdür ki bütün insanlık ebediyen buna hayran olsa ve 20. asrın bütün iktisadi hastalıklarını ve hasretlerini onda tedavi ve tatmin etse yeridir. Dünyada hangi fikri, içtimai, iktisadi, ahlaki dava varsa aradığının, arayıp da bulamadığının İslamiyet'te olduğunu bilseydi mesele mi kalırdı? Yazık ki vecd ve aşkın kabuk bağladığı ve ruhların donup kemikleştiği devirlerden beri bunu asıl Müslüman geçinenler bilemedi. Vakıf. Garp aleminin derin hayranlığını gizleyemediği büyük İslam müessesesi. İlk vakıf Medine'deki Peygamber Mescidi'nin arsasını Allah rızası için hibe etmek isteyen fakat hibeleri kabul olunmayan iki öksüzün temayülüyle başladı ve 14 asır içinde bütün dünyayı doldurdu. Sahabilerden Ebu Talha huzurda, "Ey Allah'ın Resulü, hay kuyusu benim en değerli malım. Onu Allah yolunda vasiyet etmek istiyorum." Allah'ın Resulü tasvip ettiler. Vakfın gelirini akrabasına bırakmasını teklif buyurdular ve böylece vakfın esasları aydınlanmaya başladı. Hazreti Ömer de Hayber'de kendisine düşen araziyi vakfetmek istedi. Ona da, "İstersen asıl malı muhafaza eder ve gelirini sadaka edersin." Emir verildi. Vakıf müessesesi vakfedicinin şartına bağlıdır ve müminlerin mal ve mülklerinden Allah yolunda ayırdıkları ve kurdukları yardım ve gelir kaynaklarıdır. Son yasak. Son emirlerden zekatla ahenkli olarak son yasakta faizcilik oldu. Ödenecek bir kıymeti karşılıklı anlaşma içinde aynı cinsten fazlasıyla istemek ve vermek fiili. Ve bu fiilin bilhassa temerküz ettiği para alışverişinde ana akçenin üzerine binen fazlalık. Arap illerini kavuran kötülüklerden biri de bu. Ayet meali, "Ey müminler, ribayı üst üste artan misillerle yemeyiniz, Allah'a itaat ediniz ki kurtulasınız." Başta peygamber amcası Abbas ve daha niceleri olmak üzere Yahudi icadı tefecilik Mekke ve Medine zenginlerini çatlatasıya şişirir, fakirlerini söndüresiye zayıflatır ve her köşede bir Yahudi tezgahı işletirken emir gökten bir kılıç gibi indi. Helal olan ticaretin yanında fazlasıyla para alım satımı ve aynı cinsten mal değiştirimi gibi şeytani bir teselliye kalkan ribanın bütün farkı anlaşıldı ve bu fiilen en yakıcı haramlardan bilindi. Borç vermek ve yardım etmek dünyanın en güzel işi, tefecilikse en kirli hareketi sayıldı. Garp iktisadi doktrinleri içinde İslam'ın faiz yasağına da hayranlıkla bakanlar vardır. Riba yasağı üzerinde istikbalde öyle takva örnekleri çıkacaktır ki mezhebimizin kurucusu İmam-ı Azam Hazretleri borçlusunun kapısında beklerken Allah korkusundan kapının gölgeliğinde durmayı bile menfaat sayacak ve sırf şahsi titizlik eseri olarak güneş altında pişmeyi tercih edecektir. Kaide değil, takva. Faizcilik işe inkılap edemeyen birikmiş ve emeksiz sermayenin durduğu ve oturduğu yerde kendisine şişme ve yutma hakkı tanımasıdır ki zulümlerin en büyüğüdür ve onun kastını bütün dehşetiyle İslamiyet tespit etmiştir. Son vakalar. 9. yılın Recep ayında bir gün Allah Resulü sahabileriyle beraber gıyabi bir cenaze namazına durdular. Bu Habeş İmparatoru Müslüman Esame'nin cenaze namazıdır ve Necaşi 40 günlük yolda o gün vefat etmiştir. Şaban ayında Peygamberler Peygamberinin kızlarından ve Hazreti Osman'ın ikinci zevcesi Ümmü Kelsum vefat etti. İki peygamber kızıyla izdivaç şerefini kazanmış olmasından Haya Madeni Osman'ın lakabı Zinnureyn'dir. Şevval ayı, İslam'ın bünyesini asla fesada sokmaksızın gizli bir kese içinde çürütmeye çalışan münafıklık mikrobunun ürettiği baş örneği cezasını buldu. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül öldü.

0: Oğlu Halis Müslüman. Allah Resulüne yalvarıp babasını kefenlemek için onun gömleğini istedi, verdiler. Namazını da kılmaları için yalvardı. Hazreti Ömer'in en hararetli itirazlarına rağmen münafığın namazını kıldılar ve daha evvel buyurdular: Allah bana münafıklar için 70 kere istiğfar etsem de kabul olunmayacağını bildirdi. Ne yapayım? 70'ten fazla istiğfar edeyim ki Allah niyazımı dilerse kabul etsin. Merhametin bu irtifaya yükselebildiğine dair tarihte misal hatırlamıyoruz. Fakat Allah'ın emri geldi. Küfürle gidenlerin namazını kılma ve mezarlarına yaklaşma. Onlar Allah Resulüne karşı küfür ve fısk içinde öldüler. Ebu Bekri hac emiri nasbettiler ve buyurdular: Git, hac et ve hac edeceklere rehber ol. Herkese ilan et ki bundan böyle müşriklere hac yasaktır. Çıplak olarak da kimse Allah'ın evini tavaf edemez. Emirleri yerine getirildi. Cenüp ucundan şark ve garp koltuklarına kadar bütün Arap Yarımadası Müslümandır. Ve ilk Müslüman örneği Arap, eski ve yeni haliyle karga ve güvercin arasındaki farkı yaşatmaktadır. Asıl Arap doğmuştur. Harabe ve mezbelelerin üzerinden peygamber soluğu esmiş ve göklerden billur kaldırımlı mana sitelerinde nur adamların kaynaştığı insan ve cemiyet mimarisi inmiştir.
1: Okudukça eser çöle inen nur. Okudukça da Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Çöle İnen Nur eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

Hazreti Cündüp radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim başkalarının kusurlarını teşhir edip herkese duyurursa, Allah da onun kusurlarını duyurur. Kim de riya yaparsa, Allah da onun riyasını ortaya çıkarır.

Kâne izen kesefetiş şemsü vel kameru sallâ hatta yenceliye. Güneş veya ay tutulduğu zaman Efendimiz namaza dururdu. Açılıncaya kadar, o tutulma hadisesi geçinceye kadar namaz kılardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Min ve oğlu İbrahim vefat ettiği zaman güneş tutulması oldu. Sahabe dediler ki Redvanullahi aleyhim ecmain, bak Peygamber Efendimizin çocuğu öldüğü için, mübarek bir varlık olarak o vefat ettiğinden güneş böyle tutuluyor filan deyince Efendimiz hutbe irad etti. Güneş ve ay Allah'ın varlığına delalet eden büyük varlıklardır. Onlar bir kişinin ölmesiyle, yaşamasıyla ilgili olarak tutulmazlar diye o zamandan insanların yanlış düşüncelere saplanmamasını hemen beyan eyledi. Efendim kendisi de bu büyük hadise olduğu zaman heyecan verici bir hadisedir tabi. Hala gazetelerde bile bugün efendim güneş tutulacak, şu saatten şu saate kadar görülecek filan diye yazar ve herkes de camları isler ve biraz böyle şey yapıp böyle seyrederler filan. Güneşin resmi çekilir şeylerde. Ertesi gün gazetelerde bakarsın. Mühim bir hadise yani. Böyle bir önemi var. Peygamber Efendimiz böyle önemli hadiselerde

En önemli iş olan namaz kılmayı yapardı. Allahu Ekber, Rabbinin huzuruna duruyor. Yani onu yaratan Allah, onu döndüren Allah. Tabii güneş niye tutuluyor? Güneş tutulması dediğimiz hadise ne? Dünyanın etrafında ay fıldır fıldır dönerken, efendim, güneşle dünyanın arasına geliyor. Biz gündüz, efendim, o oraya geldiği için güneşin önünü biraz öyle karanlık veya gölge olarak görüyoruz. Ayın kapatmasıyla, yani güneş tutulması bu. Ay tutulması hadisesi nedir? Mehtap olduğu zaman, dolunay olduğu zaman dünyanın güneş arkasında olduğundan aşağı taraftan ayın yüzünü dolunay yapıyor, parlatıyor, aydınlatıyor ama bu taraftan da biraz böyle kayıp, eğer dünya gölge yapmışsa, ayın üstüne gölge yapmışsa bir ara, çünkü dönerken bir ara bu gölgeye gelir, ondan sonra çıkar. O zaman dolunaydı ama Allah Allah, birden karardı. Hay Allah, bilmem ne filan, 15-20 dakika sonra bakıyorsun yine dolunay oluyor. İşte dünyanın gölgesi düştüğünden. Demek ki güneş tutulması ayın güneşin önüne gelmesinden dolayı, ayın tutulması da dünyanın gölgesinin ayın üstüne düşmesinden dolayı oluyor. Bunlar iki gök hadisesi. Ama Allah'ın bu yeri göğü yaratmasında, güneşi ve ayı yaratmasında sonsuz hikmetler var. Dünyanın etrafında ayı döndürmesinde, ayı ve dünyayı güneşin etrafında döndürmesinde, dünyayı kendi etrafında topaç gibi döndürmesinde nice nice büyük kudretler, ibretler, hikmetler var ki insan alim olduğu zaman anlar ve tebarekallahu ahsenül halikin der. Ya Rabbi, sen ne yüce yaratıcısın, ne kudret sahibisin, ne mübareksin ya Rabbi diye hayranlığını ifade eder.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultani ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Vakale raviler demişler ki: Min gafletil abdi en yeteferraga min emri rabbihi ila siyaseti nefsihi. Hamdun Kassar Hazretleri buyurmuş ki kişinin gafletinin alametidir, gafletindendir. Ne yapması? En yeteferraga min emri rabbihi. Allah'ın emrini tutmaktan uzak kalması, boş kalması, yapmaması onu. İlâ siyaseti nefsihi. Nefsinin idaresine efendim güvenmesi, efendim Allah'ın efendim emrine dayanmaması onun gafletindendir. Şimdi insanoğlu tabii diyor ki ben düşüneyim, taşınayım, kendi menfaatimi arayayım, bulayım filan diyor. Onun için çalışıyor. Halbuki ne yapması lazım? Kendi işimi kendim göreyim, ihtiyacımı kendim karşılayayım diyor. Ama yaratan, efendim nasip eden, mukadder eden Allah. Yani Allah'ın emrine teslim olmuyor, kendi işimi kendim göreyim diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendi işimi kendim göreyim diyene Allah ne halin varsa gör der. Hadi yap bakalım yapabileceksen der. Allah'a tevekkül edene efendim yardımcı olur. Allah'a dayanacak. Allah'a tevekkül edecek kul. Tevekkül edene yardımcı olur. Ben kendi işimi kendim göreni görürüm diyene hadi bakalım nasıl göreceksen gör der. Salıverir. Yani yardım etmez buyuruyor. Onun için tevekkül Kur'an-ı Kerim'de bize çok ayet-i kerimelerde emredilmiştir. Allah'a dayanacağız. Allah'a tevekkül edeceğiz. Allah'ın emrini tutacağız. Korkmayacağız sonunda. O bizim işimizi döndürür, dolaştırır, evirir, çevirir, onarır, efendim başarır, ikram eder. Sen Allah yolunda yürürsen Allah sana çok çok hayırlı işleri yapar. Bunu bir küçük anlaşılır efendim şeyle hikayemsi bir şekilde açıklayalım. Böyle hep lafta, nazariyatta teorik olarak kalmasın. Büyüklerimiz anlatır da eski kitaplarda yazılmış. Herhalde olmuş bir hadise ki geçmiş kitaplara menkabe olarak. Adamın birisinin cuma günü başına bütün işler toplanmış. Bir gidecek değirmene gidecek, ununu götürecek, buğdayını götürecek, öğütecek, getirecek, evde ekmek kalmamış, un kalmamış, çoluk çocuk ağlaşıyorlar. Efendim, un kalmadı, açız filan diye. O gün gidecek, değirmende buğdayı öğütecek de, gelince evde ekmek yapılacak da çocuklar ağlamaktan kurtulacaklar. Bir, değirmene gitme işi var. Şimdiki gibi süpermarket yok, buğday yok, şey yok. Kendisi yapacak bu işi. Eski zamanın şartları böyle. İki, koruda hayvan var. Gidip alınacak. Efendim, korudan. Alınmazsa, orada bırakılırsa kurtlar parçalayabilir. Üç, ayda bir nöbet gelen sulama işi var. Bahçesiniz suyu sulama işi o gün bahçesinin başına gider. Arkı açar. Bahçesini sularsa su o gün onun nöbeti. Bahçe sulanacak. Sulanmazsa bir ay daha sonraya kalacak. Zaten bir ay evvel sulanmış. Kuruyacak bahçe. Bahçenin kurumaması için adam sulamaya mı gitsin bu cuma gününde? Eşeğini kurt, atına neyse kurt yemesin bineğini diye koruya gidip eşeğini mi alsın? Hepsi bir başka yerde. Buğday çuvalını götürüp değirmene alelacele öğütüp evine un mu getirsin? Çocuklar ağlıyor. Bir de cuma namazı var. Cuma günü. Şimdi ne yapsın, ne yapsın, ne yapsın? Evet, şimdi ne yapsın bu adam? Hikayeyi yazan kitaplar şöyle anlatıyorlar. Ne yapsın? Düşünmüş, taşınmış. Demiş ki, birisine gitsem ötekisi kalacak. Ötekisine gitsem berikisi kalacak. Hepsini birden yapmak mümkün değil. Bugün cuma. Cuma namazına gideyim demiş. Cuma namazına gitmiş. Cuma farz. Müminlere. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cumâti fes'av ilâ zikrillâhi ve zerrül bey. Alışverişi bırak, işi gücü bırak diyor Allah. Cuma namazına gel diyor. Cuma namazına gelmiş. Yani neyi tutmuş? Allah'ın emrini tutmuş. Kendi işlerini ne yapmış? Ne yapalım? İşlerin hepsinin hakkından gelmesi mümkün değil. İşte biriktiği işler olmuyor. İmtihan. Cuma namazını kılmış. Cuma'dan sonra evine varmış. Kapıdan korka korka giriyor. Hanım açacak ağzını, yumacak gözünü. Ve adam, neredeydin? Çocuklar ağlıyor. Evde iki gündür efendim ekmek kalmadı. Yiyecek yok, bilmem ne diyecek diye korkuyor. Kapıdan içeri girmiş. Hiç öyle bir... Çocukların sesi de kesilmiş. Bağırtı da yok. Hanımdan çıngar da yok. İçeri girmiş. Ekmek de kokuyor. Allah Allah. Ya demiş hanım, hayrola ne oldu? Sorma demiş. Sen demiş cumaya gittin demiş. Bizim komşu değirmenden geldi. Değirmenden geldi. Bir de baktım ki bizim çuvallar. Ya komşu, bu çuvalların deseninden, şeklinden, şemailinden, bu çuvallar bizim, sizinkiler değil. Ha öyle mi? Hay Allah. Alın çuvalınızı, ben bizimkileri almaya gideyim dedi diyor. Ha, Allah bak, başkasına buğdayını övüttürdü. Yanlışlık yaptırdı ama yanlışlık değil, hikmetli iş. Buğdayını gönderdi. Onlar böyle hanımına konuşurken dışarıda bir kişleme duyuyorlar. Ah! At kösteğini koparmış, bağından kurtulmuş, atlamış çitten, yolu biliyor, dıgıdık dıgıdık gelmiş,

bahçeye, kişniyor. Sahibine haber veriyor, ben geldim diye. Tamam, o iş de halloldu. Hangi iş kaldı? Acaba bostandaki ziraat ne oldu? Domatesler, patlıcanlar, biberler, mahsuller ne oldu acaba? Biraz sonra şey gelmiş, komşusu gelmiş, selamun aleyküm, aleyküm selam. Demiş, ya senin bugün bahçeni sulama gününde, unuttun mu? Unutmadım. Niye gelmedin sulama? Ne yapayım demiş, bir sürü işim vardı, hangi birisine gideceğimi bilemedim, gelemedim. Ne olursa olsun. Ama demiş, sulamayınca bahçen kuruyacaktı. Ne yapalım? Öyle oldu deyince, hadi hadi demiş, üzülme demiş. Ben senin gelmediğini görünce demiş, arpa açtım, bahçeni de sulayıverdim demiş. Ya, Allah böyle yapar. Yani bu hikayeyi söyleyince herkes anlıyor. Allah'ın kuluna nasıl yardım ettiğini hikayeyi söyleyince herkes anlıyor. Gel de hikayeyi anlatma şimdi. Vaaz kürsüsünde gel de hikayeyi anlatma. Şeyi, ötekisini söylediğin zaman kolay anlamıyor veya tereddüt ediyor veya itimat edemiyor. Ama böyle hikayeyi anlatınca, ha buna benzer bir olay benim de başımdan geçmişti diyor. O zaman aklı başına geliyor. İşte Allah böyle yapar. Yani Allah kendisine itaat eden, emrini tutan samimi kuluna bu şekilde yardım eder. Kendi işimi kendim göreceğim diyen kula, hadi gör bakalım hangi birini göreceksin, bir sürü iş. Birisine gitsen ötekisi kalacak. Onun için Allah'a tevekkül edeceğiz, Allah'ın emrini tutacağız, Allah'ın yolunda yürüyeceğiz. Hikaye hatırda kolay kalır, siz buna göre hareket edin. Buyurmuş ki, kâle ve kâle hamdûn. Ne güzel sözler söylüyor Hamdun Kassar Hazretleri. La yecza'u minel musibeti illa men yettehimu rabbehu. İnsanın başına musibet gelir mi? Gelir. Neden gelir? Allah takdir ettiği için gelir. Kötü kullara gelirse oh olsun da, yani iyi kullara da gelir mi musibet? İyi kullara da gelir. Hatta peygamberlere en çok gelir. Evliyaullara derecesine göre gelir. Salihlere gelir. Firavunlara, Nemrutlara hiç gelmemiş. Başı ağrımamış heriflerin. Öyle giderken Allah birden aziz intikam cezayı birden patlatmış. Gafletten uyanmamışlar yani. Bu ne demek? Yani Rabbini seven, Rabbini bilen, arif olan kul başına gelen musibetten hoplayıp zıplamaz demek. Sabreder, sineye çeker, mütehammil olur, edebini bozmaz demek. Edebini bozarsa, bir kul bir musibetten edebini bozuyorsa demek ki Rabbına karşı şeyi var. Rabbini itham ediyor yani. Bana haksızlık yaptın gibi bir duygu içinde demek ki. Halbuki ötekisi Rabbimin işinin bir sebebi vardır, hikmeti vardır, her şey yerindedir diyebiliyor. Ne diyor şey? İbrahim Hakkı Erzurum'u, neylerse güzel eyler diyor. Bazen musibet verir, o da güzel. Neylerse güzel eyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyor. Evliya Allah böyle demiş. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Gonca gülü herkes sever de dikeni sevmez. Allah'ın kaderi sevilmez mi? Allah'ın kaderi hepsinin bir şeyi var. Allah'ın kaderine itirazı olmaması lazım insanın. Evet. Demek ki ceza ve feza ne demek? Heyecanlanmak, itiraz etmek, böyle şeye kalkışmak, tahammülsüzlük göstermek demek. Ha, bu tahammülsüzlüğü kim gösterir? Rabbini itham eden kimse gösterir. Rabbine itimadı olan kimse yapmaz böyle. Sakin durur. Vardır da onun bir bildiği der. Şeyi anlatıyorlar. Katip Çelebi var ya meşhur. Evliya Çelebi var ya bizim Osmanlı. Katip Çelebi başka bir alim. Evliya Çelebi seyahatname yazmış. O Evliya Çelebi. Hoş bir adam. Roman gibi efendim ciltlerle şey yazmış. Seyahatlerinin macerasını yazmış. Bir yerde okumuştum. Şam'da gidiyorken arkadaşlarıyla sözleşmişler. Bir yerde buluşacaklar. Bu Şam'da, Dımaşk'ta. Buluşacaklar. Aksakallı, ihtiyar bir adam buna bir girişmiş. Bastonuyla. Kafasını, gözünü yarmış bizim Evliya Çelebi. Canına okumuş. Kolunu, kanadını kırmış. Bastonu vura vura vura hastanelik etmiş Evliya Çelebi. Osmanlı terbiyesi var adamda. Evliya Çelebi'de. O da gık demiyor. Karşındaki adam aksakallı, nurlu bir kimse diye gık dememiş. Hiç diyor. İyice patakladı beni diyor. Kendisi yazıyor.
Ama diyor gık demedim diyor. Yani hiçbir şey söylememiş. Tahammül göstermiş. Büyük, sakallı bir zat. Sonradan anlaşılmış ki, sonradan anladım diyor. Kendisi hikmetini anlamış da. O yazıyor. Yani nereden bilecektik o maceranın orasını burasını? Kendisi seyahatnamesinde yazıyor. Öyle ki buluşacağı arkadaşları hovardalığa gitmişler. Öteki yeniçeri arkadaşları, asker arkadaşları hacca gidiyorlar bunlar güya, ama insanoğlu her zaman nefis sahibi, yani şeytan da etrafında dolaşıyor. Şam yolunda, Şam'da hac yolunda öteki herifler eğlenmeye hovardalığa gitmişler. Bunu da çağırdılar ya, bu akşam bir yere gideceğiz sen de gel diye. Bu da dayağı yediği için hastanelik olduğundan gidemedi ya. Sonradan öteki o içki içenler, hovardalığa gidenler tutulmuşlar zaptiyeye, yakalanmışlar. Çok beter olmuşlar. Bu diyor benim diyor beni dövmesi diyor o zatın diyor. O diyor böyle evliyadan bir kimseydi diyor. Yani dövmesi beni kurtarmak içinmiş meğerse diyor. Yani Allahu Teala Hazretlerinin de işleri böyledir. Yani belli olmaz. Şimdi adama sen bana niye baston vuruyorsun diye itiraz etseydi efendim başka türlü olacaktı. Öbür arkadaşlarının yanına ulaşsaydı, ben hafif söylüyorum, katledilmişler yani. Bu ölümden kurtulmuş. Dayakla ölümden kurtuluyor. Dayakla ölümden kurtuluyor. Onun için musibetin karşısında arif olan itirazla kalkışmaz, ceza ve feza göstermez. Yani tahammülsüzlük feryad-ı figan göstermez. Sabr-ı cemil gösterir, evliyalığını gösterir, arifliğini gösterir. Böyle yapmayan Rabbinin işine itimadı yok da Rabbini itham ediyor da ondan itiraz ediyor. Niye böyle yaptın? Sen ondan iyi mi bileceksin? Vardır bir bildiği. Kale ve kale hamdunu. Yine aynı raviler demişler ki Hamdun Hazretleri bir laf söylemiş ki buyurun gelin bakalım yalayın yutun. El kiyasetu turisul ucub. Zeka kendini beğenmişlik meydana getirir diyor. El hak doğrudur. Yani bir adam akıllı mı zeki mi? Allah kibirinden ucubundan yanına yanaşamaz. Zeki çünkü. Aklının iyi olduğunun kendisi de farkında. El kiyasetü yani zekilik, zeka, akıllılık ne yapar diyor? Turisul ucub. İnsanda ucub hasıl eder. Ha. Ucub hasıl etmemesi için insanın tasavvufi bir terbiye görmesi lazım. Yoksa alimlik, diploma, efendim zeka, sınıf birinciliği mahveder insanı. Ben arkadaşlara söylüyordum öyle. Yani çok fena olur sınıf birincileri. Neden? Sınıf birinciliğinin kendisine verdiği kibirden, gururdan nasıl kurtulacak bu çocuk? Kurtulamazsa helak olur. Herkese tepeden bakar. Kibirli, onurlu bir şey olur. En iyisi biraz şöyle ortalardan gidip de hiç kibire düşmemek. Veyahut da sınıfın birincisi olmuşsa bile bunu veren sensin ya Rabbi, bende bir şey yok. İstersen bir anda alırsın zekamı, aklımı, divane edersin beni. Zincirlere bağlarlar beni, Bakırköy'e gönderirler ya Rabbi. Zincirlere bağlarlar. Zeka da senden, o da bir nimet ya Rabbi. Aman beni kibire, ucube düşürme demesi lazım. Yani bu alimlerin, profesörlerin, müderrislerin, koca kavukluların, büyük sarıklıların, efendim sırmalı cübbelilerin eskiden beri şeyi çok olmuş. Kendini beğenmişliği çok olmuş. Ben demişler. En büyük benim demişler. Padişahın birisi merak edermiş. Ya şu alimlerle, müderrislerle sufilerin arasında fark nedir? Vezir demiş ki padişahım müsaade buyurun ben size bunu göstereyim. Bir ziyafet vermiş, alimleri çağırmış, şehrin alimlerini, ulemasını çağırmış. O devrin işte büyük zatları, müderrisler, bilmem neler, hepsi gelmişler, yemek yemişler. Çıkarken padişaha demiş ki sen benim arkamda dur, şurada saklan, dur. Çıkarken efendim diyormuş, yani bu toplantıda birçok büyük zat geldi. Yani bunun birincisi kim? En büyük alim kim bunların içinde? Biz bilemedik, söyler misiniz? Kaşlarını çatıp bakıyormuş, sinirleniyormuş, kızıyormuş. Elbette ben diyormuş. Arkasındakine soruyormuş. Elbette ben diyormuş. Arkasındakine soruyormuş. Elbette ben diyormuş. Hepsi ben demişler.
Padişah demiş ki ben bundan bir şey anlayamadım. Dur da.

Bir de sofileri çağırmışlar. Sofilere de yemek vermişler. Çıkarken sormuş bezirgene, padişah arkada saklı pencereden, perdenin arkasından dinliyor. Efendim işte bu toplantının en büyüğü kim? Mertebesi en yüksek olanı. Efendim içeride. Sizin olduğunuzu söylüyorlar. Yok estağfurullah, ben en naçiziyim. Estağfurullah, öyle şey olur mu? Ben onların ayağının tozu olamam. Gidiyormuş. Ötekisine efendim siz bu toplantının en büyüğüymüşsünüz. Hayır efendim, içeridekiler daha büyük. Ben aciz naçiz bir günahkar kulum. O da gidiyormuş. Hepsine böyle sen en büyükmüşsün dedikçe hayır diyormuş. Efendim arkadaki diyormuş. En sonuncu da çıkarken demişler efendim en büyük sizmişsiniz. Yok ya demiş, ben demiş hiç beş para bir pul etmeyen bir adamım demiş. Hep iyiler önden gittiler, ben en arkaya kaldım demiş. Yani işte kibir etmemek, tevazu. Men tevada lillahi rafa'ahullah. Tevazu eden Allah katında yükseliyor. Herhalde ötekisine de şöyle soruyordu. Efendim zat-ı halinizin en yüksek olduğu söyleniyor. Öyle midir, değil midir falan deyince o da herhalde hoşlanıyordu. Herhalde usturuplu sormuştur. Yani herkes kendini beğendirmek istiyor. Yani insanın içinde böyle bir duygu var. Onun için süsleniyor, onun için giyiniyor. Hiç kimse şey yapmıyor. Ancak bu zatlar müstesna. Bunun meşrebi, melamet meşrebi. Melamet meşrebinde olanlar kendisini beğendirmek istemiyor. Hepimiz kendimizi beğendirmek istiyoruz. Ayakkabımızı ondan boyuyoruz. Pantolonumuzu ondan ütülüyoruz. Berbere ondan gidiyoruz. Tıraşı ondan oluyoruz. Sinek kaydı, tıraşlar. Efendim bilgimizi ondan arz ediyoruz. Toplantıda onun için öne çıkıyoruz filan. Neden? İnsanın içinde kendisini göstermek, beğendirmek arzusu var. Beğenilsin istiyor, alkış istiyor. Hepimiz kendimizin gizliden gizliye aşıkıyız diyor Mehmet Akif. Hepimiz kendimizin bağrı yanık aşıkıyız diyor Mehmet Akif. İşte bundan kurtulmak lazım. Onun için el-kiyasetü teorisül ucub. Zeka ve akıl insanda kibirlilik uyandırır diyor. Öyledir. Ülema birbiriyle cengi cidale girerler, münakaşaya girerler. Efendim bir türlü bir hizaya gelmezler. Nasıl olmak lazım? Mütevazı olmak lazım. Kibir ve ucub göstermemek lazım. Ve kâle ve kâle Hamdun, yine Hamdun-ı Kassar Hazretleri aynı ravilerin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki la ehade edvenu mimmen tezeyyene lidarin faniye ve yetecemmelü limen la yemliki darrahu ve nef'ahu. Diyor ki la ehade edvenu mimmen tezeyyene lidarin faniye. Şu fani dünya için süslenen, püslenen insandan daha alçak kimse yoktur. Ve yetecemmelü limen la yemliki darrahu ve nef'ahu. Kendisine fayda veya zarar getiremeyecek kimsenin karşısında kendisini beğendirmeye çalışandır. Tam demin o lafları söyledik, aşağıdan da bu sözü geldi. Yani bu fani dünya için süslenip zinetlenen ve şu fani dünyanın ehli olan insanlara efendim ki onların kendisine bir fayda sağlaması, bir zarar sağlaması bahis konusu değildir. Fayda da zarar da aslında Allah'tandır. Fayda ve zarar sağlamayacak insana kendisini beğendirmeye çalışması, şu fani dünya için efendim süslenmesi olan insandan daha alçak kimse yoktur diyor. Nasıl olmasını istiyor iyi bir müminin? Şu fani dünya için süslenmeyecek. Neresi için süslenecek? Ahiret için süslenecek. Ahiret için nasıl süslenilir? Ameli salih işleyerek süslenilir. Ahiretin süsü nedir? Takvadır. Sevaplı işlerdir. Sevaplı işleri yaptığı zaman insan ahirette itibar görecektir. Ahiretin süsü, yüz aklığı ibadettir, taattir, hayratu hasenattır. Efendim kendisine fayda ve zarar sağlaması mümkün olmayan insana kendisini beğendirmeye çalışmayacak da kime beğendirmeye çalışacak? Fayda ve zarar elinde olan efendim malikül mülk olan, kadir-i mutlak olan Allah'a kendisi beğendirmeye çalışacak. Peki Allah'a nasıl beğendirmeye çalışır insanı? İnsan kendisini emirlerini tutarak efendim yolundan giderek, yasaklarından kaçınarak. Böyle olması lazım insanın.
Şimdi burada tabii yine insanların çoğunun anlamadığı bir şey var. Sanıyorlar ki faydayı ve zararı insanlar sağlıyor. Hayır. Faydayı ve zararı insanlar vasıtasıyla insanın başına musallat eden Allah. Hakikatte o. Faili mutlak, efendim, faali lima yürid, Allahu Teala Hazretleri. Gönderen o. Yaptıran o. Yaptırmayan da o. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşte yaktırmayan o. Musa Aleyhisselam'ı denizde boğdurmayan o. Bak, ötekiler zarar vermek istediler, boğmak istediler, adam boğulmuyor. Allah'ın sevgili kulu olduğundan. Yakmak istediler, yanmıyor. Çünkü Allah yakmıyor. Demek ki insanlarda zarar verme kabiliyeti yokmuş. Allah zarar vermeyecek olduktan sonra zarar veremiyorlar. Korumak isteseler, korumak isteseler de Allah bir kimseyi mahvetmeyi kararlaştırdı mı kimse koruyamaz. 40 tane surun arkasına saklansa orada bir sivrisineği ona musallat eder, kafasına dank dank vurdura vurdura kendisini öldürtür. Bir mikrobu musallat eder. Basit bir şeyi musallat eder. Efendim, nedir o? Efendim, Abbasi halifelerinden birisi, burasına bir sinek konmuş, kışalamış, burasına gelmiş, kışalamış, burasına gelmiş, sıcakta, efendim, terli zaten. Koca, efendim, Abbasi devletinin başındaki adam, güçlü, kuvvetli, şeyli, efendim, askerli, silahlı, efendim, müthiş bir geniş kuvvet sahibi, efendim, bir sinek bir orasına konuyor, bir orasına konuyor, oradan kışalıyor burasına. Demiş ki, ya imam, karşısında alim var, ya imam, yani Allah bu muzur mahluku, bu sineği niye yaratmış yani? Diyor ki, senin gibi insanlar acizliğini anlasın diye. Senin gibi böyle elinde güç kuvvet olan insanlar aldanmasın. Kendi gücüne, kuvvetine mağrur olmasın, bir sineğin karşısında bile aciz olduğunu anlasın diye. Tabii, yani isterse bir sineğe mağlup eder bir insanı. Fayda da Allah'tandır, zarar da Allah'tandır. Onun için Allah'a kul olmaya çalışması lazım. Ne kadar alçaktır o kimsen ki, ondan daha alçağı yoktur ki, şu fani dünya için süsleniyor ve kendisinden fayda ve zarar gelmeyecek olan insanoğullarına kendisini beğendirmeye çalışıyor. Vay akılsız vay demiş oluyor. Yani Hamdunu Kassar Hazretleri. Sonuncu şeyi okuyalım, bitiremeyeceğiz. Efendim, vakit geldi. 26. paragraf. Ve kâle Hamdun. Yine aynı raviler rivayet ettiler ki Hamdun şöyle söyledi, Hamdunu Kassar Hazretleri. Tehaven bid dünya hatta la ya'zume fi aynike ehluha ve men yemlikuha. Dünyayı küçümse, nasihat ediyor bize. Hor gör şu dünyayı, küçümse şu dünyayı. Neden? Hatta la ya'zume fi aynike ehluha ve men yemlikuha. Dünya ehli gözünde büyümesin, dünyalığa malik olan insanları bir şey sanmayasın diye. Şu dünyayı hor gör, aldırma. Ne olacak ki bu dünyanın topu ne olacak? Tamamı ne olacak yani? Hor gör şu dünyayı ki gözünde, efendim, dünya ehli insanlar büyümesin ve efendim dünyalığa sahip insanlar, efendim, böyle senden itibar görmesin. Dünya ne ki senin, sana bir kıymet vereyim. Derviş oturuyormuş kenarda, azametli bir adam geçiyormuş yanından, kıpırdamamış bile, dikilmiş başına. Sen demiş, benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum. Biliyor ama kılığından, kıyafetinden, kürkünden, kavuğundan belli. Yüksek mevkili bir insan, ya vezir ya komutan filan, biliyor ama kılığını değiştirmemiş, efendim, kılığını kıpırdatmamış, böyle yan gelip yatıyor, sinirlenmiş ötekisi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Bilmiyorum demiş. Kimsin? Demiş, ben bilmem, komutanım. Sonra ne olacaksın? Kadı asker olacağım. Başkomutan olacağım. Sonra ne olacaksın? Vezir olacağım. Sonra ne olacaksın? Belki sadrazam olurum. Sonra ne olacaksın? Hiç demiş. Ben demiş, zaten şimdiden hiçim demiş. Ben senden yükseğim demiş. Yani sen o nice uğraşacaksın, sonradan hiç olacaksın. Ben zaten şimdiden hiçim demiş. Aldırmıyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Mütekebbire tekebbür sadakadır. Şımarmasın kerata. Mütekebbire tekebbür etmek sadakadır. Yani vay mütekebbir vay.
hiç kıymet verme de anlasın horluğunu.

0: Mütekebbire tekebbür etmek sadakadır. Neden? Doğru bir şeydir. Adam hizaya gelecek, aklı başına gelecek. Çünkü onun için de fena tekebbür. Tekebbür edince Allah sevmeyecek. Onun için ona biraz sen kimsin ya, bana ne ya, ne olursan ol diye yürüyüp geçivermek, yüz vermemek lazım geliyor. Evet. Allah-u Teala Hazretleri bizi tam Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği Müslüman olmaya muvaffak eylesin. Tam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde öğrettiği cins Müslüman olmayı bizlere nasip eylesin. Sevdiği kul olalım. Sevdiği şekilde yaşayalım. Sevdiği işleri yapalım. Huzuruna sevdiği bir kul olarak varalım. Ahirette pişman olmayalım. Ahirette Allah yüzümüzü güldürsün. Dünyada yaptığımız işlerden dolayı cezalandırmasın.
1: Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle müteneim eylesin.
2: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

0: Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Ya nice okumaktır. Okumaktan mana ne? Kişi hakkı bilmektir. Çün okudun bilmezsin. Ha bir kuru emektir. Okudum bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen. Abes yere yermektir. Dört kitabın manası bellidir bir elifte. Sen elifi bilmezsin. Bu nice okumaktır. 29 hece okusan uçtan uca, sen elif dersin hoca. Manası ne demektir?

aşkın odu ciğerimi yaka geldi, yaka gider. Garip başım bu sevdalı çeke geldi, çeke gider. Kâr etti firak canıma, aşık oldum ol sultana. Aşk zincirin dost boynuma taka geldi, taka gider. Sadıklar durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Bu gözlerin dost yüzüne baka geldi, baka gider. Arada olmasın naşı, onulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı baka geldi, baka gider. Bülbül eder ahu figan, hasretle yandı bu can. Benim gönülcüğüm ey can, çıka geldi, çıka gider. Aşık Yunus söyler bu sözleri, efgan eder bülbülleri. Dost bahçesinde gülleri koka geldi, koka gider. Koka geldi.

Allah'ım. Yıkıntılar altında kalmaktan sana sığınırım. Yükseklerden düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan, yangından ve elden ayaktan düşüp muhtaç olacağım yaşlılıktan sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytanın tasallutundan, yoklamalarından sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Hayvanların sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Düşünceler otomatik bir şekilde zihnimize gelir. Bir durumla karşılaştığımda hemen kendimi eleştirmeye, hemen kendimi suçlamaya alışırım ya da çaresizliği kabul ediyorum hemen. Bu benim ilk tavrım. Şimdi bunu düzeltmek istiyorsam önce bunu tespit etmem lazım. Ben çaresizliği öğrenmişim. Öğrenilmiş çaresizlik dediğimiz şey bu zaten. Öğrenmişim ben çaresizliği. Yapacağım şey, bunu kabul ettim. Evet, benim böyle bir öğrenilmişliğim var. Bunu değiştirebilmek için ne yapmam gerekiyor? O zaman ne diyorum? İşte evet, şu an çaresiz hissediyorum ama şunu biliyorum. Zihnimde okudum, yazdım, gördüm, tecrübe ettim. Ben aslında işleri değiştirebiliyorum. Mücadele edersen bir şeyler değişebilir. Hemen olmayabilir ama değişebilir. Bunu yapmaya başlıyorum. İlk yaptığımda belki zorlanıyorum, sonuç alamıyorum. Ama zamanla üstüne ekle ekle gittiğimde faydalı olacağını biliyorum ve o inanca tutunuyorum. Aslında benim orada umudum o inanç oluyor. Oradaki o değişime olan inancım oluyor. Şimdi ne yapacak kişi? Bir, otomatik düşünce geldiğinde fark edip durduracak. O olumsuz düşünce, o bir karamsar bakış, o kötümser bakış. Dur. İkinci adım, bunun yerine ben nasıl düşünebilirim? Şimdi bu olayı başka nasıl yorumlayabilirim? Bunu Ahmet olsa, Mehmet olsa, Ayşe olsa, Fatma olsa nasıl yorumlardı? Bu daha bir makul bir bakış açısı mı? Böyle de söylenebilir mi? Yoksa ben bir polyanacılık mı yapıyorum? Yok, böyle de söylenebilir ise o zaman ona göre hareket edeceğim. Bunu bir yaptım, iki yaptım, üç yaptım, belki üç ay yaptım, bir yıl yaptım. Sonrasında diğer otomatik düşünce zaten yavaşlayacak. Tali

0: yol gibi olacak. Artık köhneleşecek, kendi otomatikliğini kaybedecek. Benim otomatik düşüncem artık iyimserlik olacak. Bunu oturtabilirim ama bu zaman alacak. Yani bir gün denedim, iki gün denedim, üçüncü günde niye olmadı? Olmaz. Yani araba sürmeyi öğreniyoruz. Hemen ikinci günde öğrenmiyoruz. Aylar alıyor ki araba çok teknik bir şeydir. Videosunu izlerim, pratiğini yaparım. Çok hızlı öğrenebilirim. Bu davranışlar daha kalıtsaldır. Yani 40 yıl ben kötümserdim. 3 haftada iyimser olmaya çalışıyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Tekâsür Suresi. Sevgili dinleyiciler, hikmetli, uyarıcı kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Tekâsür Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Adını ilk ayette geçen ve nüfus çokluğu ve çoklukla övünmek anlamına gelen tekâsür kelimesinden alır. Sure, ilk ayetlerinde ebedi hayatı hesaba katmayan insanın dünyada övünebileceği imkanlara ve özellikle bunların çokluğuna yönelik hırsına vurgu yapılarak başlar. Çoklukla böbürlenmek sizi kabirleri ziyarete kadar oyaladı. Bundan sakının, yakında kötülüğünü bileceksiniz. Tekâsür suresinde soy sop ile övünmenin yanlışlığı, hesap gününün kaçınılmaz olduğu anlatılmaktadır. Surenin son ayeti, dünyada lütfedilen imkanların sorumsuzca kullanılamayacağı, ahiret gününde hesabı sorulacak bir emanet olduğu vurgusuyla biter. Sonra andolsun ki o gün siz verilen nimetlerden sorulacaksınız.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibi.

0: iyidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

0: Eski zamanlarda doğruluğun ve verilen sözün her şeyden kıymetli sayıldığı günlerde iki dost yaşardı. Günün birinde içlerinden biri ticaret yapmak için paraya ihtiyaç duydu.
1: Selamun aleyküm dostum.
2: Ve aleyküm selam. Buyur kardeşim.
1: Bir ricam olacak. Ticaret yapmak istiyorum. Bana 1000 dinar borç verebilir misin?
2: Verebilirim. Ama bu borca şahitlik edecek kimseler olsun isterim. Git şahitlerini getir.
1: Şahit olarak Allah yeter.
2: Peki, o halde bana bir kefil getir.
1: Kefil olarak da Allah yeter.
2: Doğru söyledin. Allah en güvenilir şahittir, en sağlam kefildir. 1000 dinarı sana veriyorum. Fakat şu tarihte bana geri getireceğine söz ver.
1: Söz veriyorum. Allah şahidim olsun.

adam ticaret için yola çıktı. Günler geçti, aylar geçti. Allah bereket verdi, işleri yolunda gitti. Nihayet borcunu ödeme vakti geldi.

0: Kaptan, bu şehre giden bir gemi var mı?
1: Üzgünüm efendi, bu fırtınada hiçbir gemi kalkmıyor.
0: Yarın?
1: Belli değil.
0: Senin gemin ne zaman hareket edecek?
2: Haftalar sürebilir.
3: Dürüst adamın içi daraldı. Çünkü onu üzen para değildi. Verdiği sözü tutamamaktı.
0: Ne yapacağım? Dostuma verdiğim söz, borcumu nasıl ulaştıracağım?
3: Uzun uzun düşündü. Sonra aklına hiç kimsenin düşünemeyeceği bir fikir geldi. Bir odun parçası aldı. İçini dikkatlice oydu. 1000 dinarı yerleştirdi. Yanına da küçük bir mektup bıraktı.
0: Bu para bana borç veren dostuma aittir. Borcumu zamanında ödemek için gönderiyorum. Allah'ım, sen biliyorsun. Bu parayı dostumdan borç aldım. O bana kefil istediğinde, kefil olarak Allah yeter dedim. Şahit istediğinde, şahit olarak Allah yeter dedim. Elimden gelen her şeyi yaptım. Gemi aradım, yollar aradım. Fakat bir vasıta bulamadım. Sen kalbini biliyorsun Rabbim. Şimdi bu emaneti sana teslim ediyorum. Onu sahibine ulaştır.
3: Odun parçası dalgaların arasına karıştı. Deniz, Allah'ın izniyle emaneti bağrına aldı. O sırada borç veren adam da sözleştikleri saatte limana geldi.
4: Henüz görünmedi. Biraz daha bekleyeyim. Demek gelemedi. Allah

0: yardımcısı olsun.
1: Tam döneceği sırada denizde yüzen bir odun parçası dikkatini çekti.
0: İyi bir oduna benziyor. Bunu eve götürüp yakarım.

0: Bu da ne? Para. Hem de 1000 dinar. Bir de mektup.
1: Gözlerine inanamadı. Allah emaneti sahibine ulaştırmıştı.

0: Esselamun aleyküm dostum.
1: Ve aleyküm selam.
0: Allah'a yemin ederim ki sana zamanında ulaşabilmek için çok uğraştım. Fakat bu bindiğim gemiden daha erken gelecek hiçbir vasıta bulamadım. İşte 1000 dinarın...
1: Dur, sen bana daha önce herhangi bir şey gönderdin mi?
0: Göndermek zorunda kaldım. Bir odun parçasının içine koyup denize bıraktım. Başka çarem yoktu.
1: Allah senin emanetini bana ulaştırdı. Paranı çoktan aldım. Bu getirdiğin 1000 dinarı geri al. Çünkü borcunu zaten ödedin.

O gün iki dost, Allah'a tevekkül edenin asla yalnız kalmayacağını bir kez daha gördü. İnsan samimiyetle üzerine düşeni yapar, sonra sonucu Allah'a bırakırsa, Allah hiç ummadığı kapılar açar. Çünkü O, emanetleri zayi etmeyen, duaları işiten, kullarını en iyi koruyan,

0: unutmayalım. Kim Allah'a tevekkül ederse o ona yeter. Ve gerçekten Allah ne güzel vekildir.
1: Her neye kim baktın ise onda sen Allah'ı gör. Kancaru kim az mı kılsın?

zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerif. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle dedi: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben, cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? Buyurdu. Ben de evet ya Resulallah, bildir dedim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İki kelime vardır ki dile kolay, mizanda ağır gelir ve Rahman'a sevimlidir. Bunlar Subhanallahil Azim, Yüce Allah'ı tenzih ederim, Subhanallahi ve bihamdihi, Allah'a hamd ederek onu tüm noksanlıklardan tenzih ederimdir. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri

Amelleri sayarsa cennete girer. Sevgili dinleyenler, zikir tavsiyeleriyle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Tam özgürlük var mı? Tam özgürlük doğru mu? Tam özgürlük olsa toplum hayatı olur mu? İnsanlar birbirleriyle yaşadığı zaman bu yaşamın bedeli özgürlüklerinin bir kısmına razı olarak kendisi gerek kanun diye, gerek ahlak kuralı, muaşeret adabı diye özgürlüklerine hudut koyması, sınır koyması ve bir kısmından vazgeçmesi demek. Hatta medeni bir insan, kibar bir insan, mesela kapının önüne gelmiş, önceden kendisi geçecek ama yanında bir bayan belirince hemen geri çekiliyor. Kapıdan geçme hakkını ona veriyor. Buyurun hanımefendi diyor. Bunu nezaket kaidesi olarak yapıyor. Yani hürriyetini, özgürlüğünü, hakkını birisine severek veriyor. Asıl medenilik, asıl çağdaşlık kendi haklarının bir kısmını etrafındaki insanların gönlü olsun diye, onlar sevinsinler diye, yani fazilet olarak, erdem olarak, iyilik olarak birilerine bahşetmek. Toplum hayatında bu gerekli. Yani geceliğin özgür olarak istediğiniz kadar avazınız çıktığı kadar bağıramazsınız. Bağırırsanız komşu telefonu açar, polise, bekçiye söyler, ya bu adam aklını kaçırdı, bunu alın, lütfen susturun der. Toplumun kurallarına uymazsanız şikayetçi olunuyor. Veyahut arabaların gelişi gidişi, trafik, seyri sefer prensipleri, kaideleri. Bunları uygulamazsanız yolda gidemezsiniz, arabalar birbirine çarpışır. Yani bütün bunlardan herkesin bildiği bir gerçeğe ulaşıyoruz ki özgürlükler sınırsız değil, tam değil ve tam olması ideal değil, arzu edilen bir şey değil. Bir kısmının seve seve feda edilmesi lazım. Feda edilmesi medeniliğin alameti.

0: Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim. Azimliyim.
1: Uzun süre danışmanlığını yapan Jim Kilroy'sa onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
1: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatırdı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

mücrim günahkârım Şehab. Ya Rabbena vağfir lena. İhsanı kıl eyle ata. Ya Rabbena vağfir lena. Sensin bizim ilahımız. İki cihan penahımız. Arttı cürmü günahımız. Ya Rabbena vağfir lena.

Ayıpların settarısın. Mücrimlerin gaffarısın. Alemlerin hünkârısın. Ya Rabbena, vağfir lena. Arzu sema, insü melek. Tuyuru buş, suda semek. Senden dilerler hep dilek. Ya Rabbena, vağfir lena. Bakma şahım noksanıma. Cürmü büyük isyanıma. Verme halel iman.

Derdime derman yine sensin. Bir çare olan canıma canan yine sensin. Can gahıma urdun okunu kalmadı tabım. Merhem urucu yâreme Lokman yine sensin. Derd ile yanan sineme erişti firakın. Bu yanmasına ateşi suzan yine sensin. Akar gözümün yaşı, revan oldu kesilmez. Her katreleri dür ile mercan yine sensin. Çak etse eğer, sinemi ol merdümi çeşmin. Dil ülkesine Câlis-u Sultan yine sensin. Hasretle ciğer yaralanıp oldu zahmına. Bir çare dile çareyi ihsan yine sensin. Kulluğa kabul eyle hulusi fakiri. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin. İsyan ile cürmüne gufran yine sensin.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Drone, insansız hava araçlarının tümüne verilen bir isimdir. Bunu kullananlara da drone pilotu denmektedir. Drone pilotu olmak için öncelikle sivil havacılık sistemine kayıt olmanız, küçük bir eğitimi var, onu tamamlamanız gerekmektedir. Ama bu işi ticari yapmak istiyorsanız, bunun da tabii resmi kuruluşların vermiş olduğu, sivil havacılığın onayladığı eğitim kuruluşlarından alabilirsiniz. Bunlar 4 farklı dalda adlandırılıyor. İHA 0, 1, 2, 3 diye. Bunlar da gramajlarına göre değişiyor. Drone'u kullanmak için belli bir koordinasyon sağlamanız gerekiyor. El, göz, yani ellerinizle 3-5 farklı komut veriyorsunuz. İşte sağa dön, sola dön, ileri git, yukarı, kamera hareketlerini yapıyorsunuz. Bunun için bir el koordinasyonu önemli. Her konuda da olduğu gibi ne kadar çok pratik yaparsak bunu daha iyi kullanabiliriz. Şöyle, geçmişinde oyun oynamış, bilgisayar oyunu, Atari oynamış olanlar çok daha çabuk kavrayabiliyor. Yani o kadar önü açık bir meslek ki her alanda neredeyse çalışılabiliyor. Teknoloji tabii ne kadar iyi yönde kullanılıyorsa kötü yönde de kullanılabiliyor. Bunlar haber ajansları, tarımsal alanlarda, belediyeler, askeri birimler, polisler, gayrimenkul çekimlerinde, fotoğraf, video, dizi setlerinde kullanılır. İstediğimiz yerde maalesef uçuramayız. Sivil havacılığın belirlemiş olduğu yeşil alanlar var. Bu amatör kullanıcılar için belirlenmiş alanlar. Bu yeşil alanlarda drone uçurabilirsiniz. Fakat ticari yapacaksanız biraz daha önünüz açılmış oluyor çekim yapabilmek için. Sivil havacılığın ticari pilotlar için belirlemiş olduğu belli standartlar var. Bunun için ehliyetiniz olması, drone'unuzun sigortası yapılmış olması ve 15 gün önce sivil havacılığa izin başvurunuz olması gerekiyor. Ve de amatör olarak yapıyorsanız lütfen uçmadan önce uçtuğunuz yerlerde önemli lokasyonlar var mı? Askeri birimler, polis, özel izin gerektiren alanlar olabilir. Lütfen izinsiz uçmayalım. 500 gram altındaysanız yasal bir kayıt yaptırma zorunluluğunuz yok. Herhangi bir elektronik mağazasından gidip alıp kapınızın önünde uçurabilirsiniz. Ama önünde kamera olduğu için her yerde uçuş yapmanız doğru değil.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra. Akra. Akra.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Allah rızasını gözeterek eşinin ağzına koyduğun lokmaya varıncaya kadar, onlar için yaptığın her türlü harcama karşılığında sevap kazanırsın.

Ankara Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: ve dostlarının olması çok güzel bir şey. Önemli olan, en kıymetli maddelerden birisi sevgi. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Sevgi. Sevgi üretmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirlerini sevsin diye. Çünkü sevgi kanserli bir hastalığı kanserden kurtarıyor. Adam kanserli, seveni varsa sevgiden dolayı kanserli iyileşmeye başlıyor. Yüz tutuyor, iyiliğe yüz tutuyor. Sevgi ilaç gibi yarıyor insana. Sevgi iksir gibi tesir ediyor insana. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Hem eğitim yapmaya çalışıyoruz, hem sevgi bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyoruz. Allah hepinizi sevdiği kullarından eylesin. Sevgili kullarından eylesin. Evliyasından eylesin. Hepinize sıhhat versin. Afiyet versin. Zenginlik versin. Hoşluk versin. Huzur versin. Esenlik versin. Hepinizin çoluk çocuğuyla, çevrenizle, eşiniz, dostunuz, akrabanızla hem dünyada hem ahirette mutlu olmanızı diliyorum.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

0: Merhaba değerli Akrefem dinleyenleri. Bir güzide günde daha mübarek sahabe ve tabiinin hayatından söz etmeye devam ediyoruz. Bu programımızda sahabeden iki hanımdan Suayr el-Esediyye ve Umeyme binti Rukayye ile tabiinden Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anhum'dan söz edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Suayr el-Esediyye radıyallahu anh, yün, kıl ve lif toplayarak ve onları eğirerek büyük bir ip yumağı yapmak suretiyle geçimini sürdürürdü. Yumak ona ağır gelince eğirip katladığı ip yumağını bozdu. Suayr'a hakkında Nahl suresi 92. ayet nazil olmuştur. İpliğini iyice eğirip katladıktan sonra bozan kadın gibi olmayın. Yani şöyle buyurulmuştur. Ey Kureyş topluluğu! Suayr'a gibi olmayın. Kesinleştirdikten sonra yeminlerinizi bozmayın. Suayr'a Resulullah'a gelip, ya Resulallah, bende bir hastalık var. Benim hastalığımı iyileştirmesi için Allah'a dua et dedim. Peygamber Efendimiz, dilersen Allah'a dua ederim. Sana afiyet verir ve senin iyilik ve kötülüklerini tespit eder. İstersen sabret, sana cennet verilsin dedi. Suayr'a sabır ve cenneti seçtim cevabını verdi. Ata İbni Ebi Rabah, Abdullah İbni Abbas'ın kendisine şöyle dediğini rivayet etmiştir. Sana cennetlik bir kadını göstermemi ister misin? Bana sarı, iri bir Habeşli kadını gösterip, işte o, Suayr el-Esediyye'dir dedim. Allah şefaatlerine nail etsin duamızla, şimdi de Umeyve binti Rukayye radıyallahu anhadan söz edelim efendim. Umeyme binti Rukayka, Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Rukayka'nın kızıydı. Umeyme, Resulullah'ın çocuklarının teyzesinin kızıdır. Umeyme binti Rukayka, Resulullah'a biat eden kadınların arasında gelmişti. Onlar, ya Resulallah, sana Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak, çocuklarımızı öldürmemek, önden ve arkadan iftira etmemek, marufu yapmada sana isyan etmemek üzere biat ediyoruz dediler. Resulullah gücünüzün yettiği konularda buyurdu. Onlar Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametlidir dediler. Sonra kadınlar tamam ya Resulallah uzat elini sana biat ediyoruz dediler. Peygamber şöyle buyurdu. Ben kadınlarla musafaha yapmam. Benim 100 kadına söylediğim bir tek kadına söylediğim gibidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'ten yapılan başka bir rivayette, Rukayka kızı Umeyme radıyallahu anh'a, Müslümanlık üzerine Hazreti Peygamber'e biat etmek üzere geldi. Efendimiz ona, Allah'a herhangi bir şeyi eş tutmaman, hırsızlık yapmaman, zina etmemen, çocuklarını öldürmemen, bela ve musibetler anında yüksek sesle ağlayıp dövünmemen ve eski cahiliyet devri kadınlarının kırıla döküle, süslerini göstere göstere yürüyüşü gibi yürümemen şartıyla senden biat alırım buyurdu. Efendim tabiinden Ömer İbni Abdülaziz şimdiki konuğumuz. Medine'nin alimi, kadısı ve şeyhi Seleme İbni Dinar rivayet etmektedir. Halep'in meseleleriyle ilgili olarak Hun'a sıradayken Müslümanların halifesi Ömer İbni Abdülaziz'in yanına geldim. Yaşım hayli ilerlemişti. Uzun zamandan beri de onunla görüşmemiştik. Onu evin önünde buldum. Ancak Medine'ye vali olduğu gün gördüğüm halinin değişmesi sebebiyle onu tanıyamadım. Bana hoş geldin dedikten sonra Ebu Hazım yanıma gel diye ilave etti. Yanına varınca sen müminlerin emiri Ömer İbni Abdülaziz değil misin dedim. O da evet dedi. Ben de ne oldu sana böyle senin yüzün parlak, cildin taze ve rahatın yerinde değil miydi dedim. Öyleydi diye cevap verdim. Altın ve gümüş sahibi ve müminlerin emiri olduktan sonra seni bu hale getiren nedir diye sordum. O da Ebu Hazım. Peki bende değişen nedir diye sordu. Şu cevabı verdim. Vücudun zayıflamış, cildin sertleşmiş, yüzün sararmış, gözlerinin canlılığı gitmiş. Bunun üzerine ağladı ve şöyle dedi. Sen beni öldükten 3 gün sonra görseydin nasıl olurdu ya? İşte beni o zaman görseydin, beni bugünkü kadar da tanıyamazdın. Daha sonra gözlerini bana dikip Ebu Hazım, Medine'de bana rivayet ettiğin hadisi hatırlamıyor musun dedi. Müminlerin emiri, sana birçok hadis rivayet ettim, hangisini kastediyorsun dedim. Şöyle cevap verdi, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis. Evet hatırlıyorum müminlerin emiri dedim. Bana o hadisi tekrar etsene. Senden onu tekrar dinlemek istiyorum dedi. Ben anlattım. Ebu Hureyre'nin şöyle dediğini duydum. Resulullah'ın şöyle buyurduğunu duydum. Sizin önünüzde Sarp Bey'e çok tehlikeli bir yokuş var. Onu sadece vücudu ibadet ve cihat ederken zayıf düşenler aşabilecektir. Ömer ciğerinin parçalanmasından korktuğum bir şekilde ağladı. Daha sonra gözyaşlarını silip bana döndü ve şöyle dedi. Ebu Hazim, bu yokuştan kurtulmak ümidiyle kendimi zayıflattığımda beni ayıplar mısın? Halbuki ben kendimi kurtulmuş sanmıyorum. Ömer'in vefatı yaklaşınca Mesleme İbni Abdülmelik yanına girdi ve şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, sen çocuklarının fırsatı ganimet bilip paraya sahip olmalarını önledin. Bana veya ailenden tercih ettiğim birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın ne iyi olurdu. Sözünü bitirince Ömer, beni oturtunuz dedi. Onu doğrultup yatağına oturttular. O şöyle dedi. Mesleme, konuşmanı duydum. Çocuklarımın fırsatı ganimet bilip bu mala sahip olmalarını önlediğimi söyledin. Vallahi ben onları layık oldukları bir haktan alıkoymadım. Onların olmayan hiçbir şeyi de onlara vermedim. Bana veya ailenden tercih ettiğim birine onlar hakkında vasiyette bulunsaydın sözüne gelince, benim onlar hakkındaki vasim ve velim hakla kitabı indiren Allah'tır. O iyileri korur ve onlara yardım eder. Mesleme, oğullarımın iki kişiden biri olduğunu bil. Ya salih ve muttaki bir kişi, Allah lütfuyla ona yardım edip onun için bir çıkış yolu bulacaktır. Ya da günahların üzerine eğilmiş kötü bir kişi ki, ben Allah Teala'ya karşı ona parayla yardım eden kişilerin ilki olmayacağım. Daha sonra oğullarımı yanıma çağırın dedim. Onları çağırdılar, 10 küsur oğlandı. Onları görünce Ömer'in gözleri yaşardı ve şöyle dedim. Benim çocuklarım var ki onları yoksul ve hiçbir şeysiz bırakmadım. Sessiz bir şekilde ağlamaya devam ettim. Daha sonra onlara dönüp, yavrularım, size birçok iyilik bıraktım. Siz Müslüman ve zimmilerden üzerinizde hakları olduğunu söyleyen hiç kimseyle karşılaşmayacaksınız. Yavrularım, sizin iki şeyden birini seçmeye hakkınız var. Ya babanızın cehenneme girmesi karşılığında zengin olmanız ya da cennete girmesi karşılığında fakir olmanız. Ancak ben sizin babanızı cehennemden kurtarmayı zenginliğe tercih edeceğinizi zannediyorum dedi. Daha sonra onlara şefkatle bakıp şöyle dedi. Kalkınız, Allah sizi korusun. Kalkınız, Allah size rızık versin. Mesleme ona dönüp şöyle dedim. Benim bundan daha iyi bir fikrim var, müminlerin emiri. Halife, peki nedir o dedi. Mesleme şöyle cevap verdi. Bende 300 bin dinar var. Bu paraları sana vereyim, sen de onları çocuklarının arasında dağıt veya istersen onları tasadduk et. Ömer ona, Mesleme, bende bundan daha iyisi var dedi. Mesleme sordu. Nedir o, müminlerin emiri? Kendisinden alınan kimseye onları iade edersin çünkü onlar senin hakkın değil dedi. Mesleme'nin gözleri yaşardı ve şöyle dedi. Allah sana sağken de ölüyken de rahmet etsin. Sen bizim katı kalplerimizi yumuşattın. Unutkanlaşan kalplerimizi hatırlatmada bulundun. Adını salih kimseler arasına soktun. Halk Ömer'den sonra oğulları ile ilgili haberleri takip ettiler ve hiçbirinin muhtaç ve fakir durumda olmadığını gördüler. Yüce Allah bunu ne güzel buyurmuştur. Nisa suresi 9. ayette. Arkalarında cılız çocuklar bıraktıkları takdirde bundan endişe edecek olanlar haksızlık yapmaktan korksunlar ve Allah'tan sakınsınlar. Doğru söz söylesinler. Bir programımız da burada son buluyor efendim. Bir başka programımızda yıldızlar gibi olan sahabe ve tabiinin hayatından söz etmeye devam edeceğiz. Şimdilik Allah'a emanet olun, hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

İnsanların en yükseği ve asili, Allah'tan en çok korkanıdır. Şeyh Şam.

Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi. Hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, bizi bir asan meçile yuyanlara selam olsun. Sana verin kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze duranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, yaş doludur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi,

ilim ve hilim sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka hiçbir ilah yoktur.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Her çocuk özeldir. Gerçekten bu önemli bir nokta. Çocuklarımızı, evlerimizi mukayese etmeyelim. Dışarıyla bir yerle mukayese etmeyelim yani. Çocuklar farklı bir çiçek olarak değerlendirelim. Mesela bazen orkideye baktığınızda o görüntüsü çok dikkatinizi çeker. Dersiniz ki görüntüde ne kadar güzel bir çiçek. Ama bir kokusu yoktur. O göze hitap eder. Fesleğende bakıldığında düz bir yeşillik olarak görünür insana. Aslında fesleğine dokunmayı bilmek gerekir. Fesleğine dokunursanız rahiyası odanın her yerini sarar. Farklı bir koku verir hayatın içerisine. Çocuklar da böyle. Her biri ayrı bir nebatatı temsil eder. Gelişimi de ona göredir. Fesleğinin bakımı ile orkidenin bakımı aynı değildir. Farklı bir bakma, farklı bir ilgi alaka ister. Biz de evimizin ilgi alakasını, çocuklarımızın ilgi alakasını, çocuklarımızın iyi olduğu yönleri görebilmemiz gerekiyor. Bir kıyasın içerisinde olmamamız gerekiyor. Bazen o kıyası çocuklara yansıtmazken kendimiz ebeveyn olarak yansıtabiliyoruz. Benim çocuk bunlar gibi buraya gelmeli. Onlar gibi değil. O hangi bilgiyi, beceri, hangi karakterin, hangi duygu ve düşüncenin içindeyse onu o duygu düşüncenin içerisinde yetiştirebilmek gerekiyor. Ebeveyn olarak biz gibi olması gerekmiyor. Yani ebeveyniz, evet sorumluluk bizde, biyolojik olarak ve diğer türlü değer ve görevler olarak, ama her şey bizimle aynı olmak zorunda değil. Onun da kendi dünyası var. Onun da kendi karakteri var. O karakteri en güzel, en özel, yaratıcının insana yüklediği misyon, en değerli varlık olarak yetiştirebilmek için mücadele etmek gerekiyor. Ve kaliteli vakitler ilahiyi anmakla, ilahiye, Rabbe, yaratıcıya çıkmadığı sürece büyük bir boşluk kaldığını düşünüyorum. Yani yaratıcının varlığını, bir bitkiyi anlatımda bir fotosentez anlatmak vardır. Bir de fotosentezin arkasındaki ilahi gücün verdiği meseleleri anlatmak lazım. Değer değer dedik. Örtük kalmamasını istediğim bir meseledir. Yani dinini, düşüncesini pratik olarak ailesinden gören, o ahlakla mayalanan bir çocuğun hayatta güçlü bir bağ kuracak. Sadece aileyle bağ kurmayacak. Allah'ı, sorumlulukları, Allah dostlarını, güzel insanları, rol model alacağı, özdeşim kuracağı insanları bilen insan dışarıda ne gelişigüzel toprağa, ne herhangi bir canlıya, ne de etrafa zarar vermez. Bir merhamet barındırır, bir muhabbet barındırır. Muhabbet, neye muhabbet? İlahiden o aldığı, beslendiği değerlerden, ondan ötürü seveceği bir muhabbet barındırır aslında. Dolayısıyla bizim ailelerimiz de bu minvalde kurduğumuz bağ ve değer, hayatın genel anlam akışına verdiğimiz değer ve bağlarla alakalı.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

bir kitap ki, 1400 yıl önce bilgiye erişimin zor olduğu bir zamanda, uzayın sürekli genişlediğinden, güneşin her gün doğup battığından, evrende bilinen bütün yıldızların, bütün cisimlerin hareket ettiğinden, evrendeki mükemmel yörüngelerden, denizlerin birbiriyle birleşip karışmamasından, rüzgarların bitkilerin çoğalmasındaki rolünden, bulutların ağırlığının yağmuru müjdelediğinden, yüce dağların hareket ettiğinden, arının bir matematik dehası gibi çalıştığından, anne karnındaki bebeğin üç karanlık evresinden ve daha birçok bilimsel konulardan bahsediyor.

sonra toprağı dirilttiği suda, orada yeryüzünde yaydığı her türlü canlıda ve onları yaymasında, rüzgarları dilediği gibi estirişinde, gök ile yer arasında Allah'tan gelecek emre hazır bekleyen bulutta, elbette düşünen bir kavim için Allah'ın varlığına ve birliğine nice deliller vardır. O, rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Sonunda o rüzgarlar, topladığı yağmur yüklü ağır bulutları yüklenince, onu ölü, kurak bir ülkeye, bölgeye yollarız. Derken onunla su indirir ve o su ile de türlü türlü meyveler, mahsuller çıkartırız. İşte ölüleri de böyle diriltip çıkartacağız. Artık herhalde bunları düşünüp ibret alırsınız. O, yağmur rahmetinin önünde bir müjdeci olarak rüzgarları gönderendir. Onunla ölü, kupkuru bir bölgeye can verelim, hem de yarattığımız nice hayvanları ve insanları onunla sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik. Yeri de görürsün ki kupkurudur. Fakat biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nice nebat bitirir. Bu da Allah'ın gerçekten varoluşunun delilidir ve her şeyin onun iradesiyle gerçekleşmesidir. Hiç şüphesiz ölüleri o diriltir ve her şeye hakkıyla kadir olan yine odur. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın. Gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Rüzgarları yönlendiren Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken biz onu toprağa ölü bir bölgeye sevk ederiz. Onunla yeri ölümden sonra bitkiyle canlandırırız. İşte öldükten sonra dirilip kalkma da tıpkı böyledir.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

gülüşün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan kafa hükmeder.

cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kişi güzelce abdest alır, sonra hiçbir maksatla değil, sadece namaz kılmak üzere camiye gelirse, camiye girinceye kadar attığı her adım sebebiyle bir derece yükseltilir ve bir günahı bağışlanır. Camiye girince de namaz kılmak için orada durduğu sürece tıpkı namaz kılıyormuş gibi sevap kazanır. Her kim sabah akşam mescide giderse, her sabah ve akşam gidişinde Allah ona cennette bir yer hazırlar. Eğer insanlar ezanın ve cemaatle kılınan namazda birinci safın sevabını bilseler ve kura çekmeden bunu elde etmeleri mümkün olmasa mutlaka kura çekerlerdi. Eğer namazlara erken gelmenin sevabını bilselerdi, bunun için yarışırlardı. Eğer yatsıyla sabah namazlarını cemaatle kılmanın sevabını bilselerdi, bu namazlara emekleyerek dahi olsa gelirlerdi. Sevgili dinleyenler, cemaatle namaz kılmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

0: İnsan hayatında bir dönüş yapıp da Cenab-ı Hakk'ın yoluna girdi mi bu esaslı bir dönüştür. Hayatında bir devrimdir, bir gelişmedir, bir dönüm noktasıdır. İşte bu böyle tevbeye tevbe-i nasuh derler. Allah eski günahlarını bağışlar. Müslüman olmayan bir kimse imana gelse, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dese, efendim o imanı geçmiş bütün günahların hepsini silmesine sebep oluyor. Günahkar bir kul tevbe-i nasuh ile, yani samimi içten candan bir tevbe ile tevbe etse, hayatının akışını değiştirse, efendim hayata bakışını değiştirse, davranışları tamamen Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun artık şekilde olmaya başlasa, böyle bir dönüşü Allah sever ve geçmiş günahlarını siler.
1: Akra

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Çoluk çocuğumuzu Resulullah'ın sevgisiyle yetiştireceğiz. Resulullah deyince çocuğun yüzü gülecek. Tebessümler yayılacak. Dudaklarında gülücükler meydana gelecek. Çocuk Peygamber Efendimiz'i bilecek. Peygamber Efendimiz'in yaşayışına göre hayatımızı tanzim edeceğiz. Ailemizi ona göre kuracağız. Konuşmamızı ona göre yapacağız. İşimizi ona göre tanzim edeceğiz. Yoksa kişi sevdiğine tabi olur. Tabi olmazsa sevgisi noksan demektir. Tabi olmazsa yol kapalı demektir. Çıkmaz yola girmiş demektir. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettebi'uni yuhibbukumullah. Allah'ın sevgisine, rızasına ulaşmak imkansız demektir. Çıkmaz yol. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, bilmem ne, bilmem ne. Ne yaparsan yap. Resulullah'ın yolundan gayri yolların hepsi çıkmaz yoldur. Bu badireden çıkışın bir tek yolu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmak. Resulullah'a hüsn-i ittiba ile tabi olmak, insanların dalalete düştüğü, sapıttığı, şaşırdığı, dünyaya daldığı şu zamanda Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmek.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
4: Akra, sağduyunun sesi.

Akre FM frekanslarında bulunan siz sevgili dinleyenlerimiz biliyorlar ki kendine yer bulan programımızda Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamber efendilerimizin salavatullahu aleyhi mecmain hayatlarını anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımızdan bu yana Hazreti Adem, Hazreti İdris, Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih, Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut aleyhisselamları anlatmış bulunuyoruz. Bugünse Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız itaat eden, babasına o ne emretmişse hemen yerine getir diyerek boynunu bıçak altına uzatarak kesilmesini bekleyen, bu teslimiyet karşısında yerine kesilmek üzere Allah tarafından koç gönderilen Hazreti İsmail aleyhisselamı tanımaya çalışacağız efendim. Sevgili dinleyenler, Mısır'da başlarına gelen Firavun hadisesinden sonra, orada huzur bulamayan Hazreti İbrahim, Mısır'ı terk ettikten sonra yerleştiği her yerde çabucak çevre edinmiş, kuyular açmış, mescitler kurmuş, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşmış, malı çoğalmış, herkesin sevdiği, iyiliksever biri olarak yaşantısına devam etmekteydi. Evine inen konuklarını en iyi şekilde ağırlardı. Allah misafirlerini ağırlayanların ilkiydi ve konuklar babası diye anılırdı. Yüce Allah ona rızık ve geçim bolluğu, servet ve hizmetçiler ihsan etti. Yüce Allah, İbrahim aleyhisselama mal ve servet bolluğu verince, İbrahim aleyhisselam, ey Rabbim, benim çocuğum yok, ben çok mal ve serveti ne yapayım demişti. Mukaddes beldelerde 20 yıldan beri oturdukları halde çocukları olmuyor, Hazreti Sari ise bir hayli yaşlanıp İbrahim aleyhisselam için çocuk doğurmaktan kalmış bulunuyordu. İbrahim aleyhisselamın da yaşı çok ilerlemişti. Fakat kendisi salih bir oğul ihsan buyurması için Yüce Allah'a yalvarıp duruyordu. Ancak zevcesi Hazreti Sari'nin çocuğu olmuyordu. Hazreti İbrahim ve eşi Hazreti Sare'nin Mısır'dan gelişlerinden 10 yıl sonraydı. Hazreti İbrahim'in Allah'tan evlat sahibi olabilme taleplerini bilen Hazreti Sare, bu duruma üzülüyor ama elinden de bir şey gelmiyordu. Derken Hazreti Sare, hizmetçisi Hazreti Hacer'i İbrahim aleyhisselama bağışlayarak, ''Ben onun gösterişli bir kadın olduğunu görüyorum. Sen onu zevceliğe al. Belki Allah sana ondan bir oğul nasip eder.'' dedi. Hazreti İbrahim biraz düşündükten sonra önce bu teklifi reddetti. Ey Sare, bu işin sonundan endişe ederim. İleride Hacer'i kıskanmandan korkarım. Huzurumuz bozulsun istemiyorum dediyse de Hazreti Sare kararlıydı. Hazreti Hacer'in Hazreti İbrahim'le evlenmesi konusunda ısrarcı oldu. Bu ısrarların sonunda Hazreti İbrahim çocuğu olmadığı için hanımı Hazreti Sare'nin isteği ve izniyle Hazreti Hacer'le evlendi. Birbirini kovalayan günler, haftalar, aylar sonra İbrahim aleyhisselam 86 yaşında bulunduğu sırada Hazreti Hacer bu evlilikten nur topu gibi bir erkek çocuk dünyaya getirdi. Adını İsmail koydular.

Kendisine Allah'ın kurbanı anlamında Zebihatullah da denir. Hazreti İbrahim'in Hazreti Hacer'den olan büyük oğlu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerindendir. Kur'an-ı Kerim'de 12 yerde ismi zikredilmekte ve aynı zamanda kendisine vahiy indiği bildirilmektedir. İsmail aleyhisselam boylu poslu, ak saçlı, güzel ve nur yüzlü, kırmızımsı tenli, küçük başlı, büyük gözlü, uzun burunlu, kalın boyunlu, geniş omuzlu, uzun elli ve uzun ayaklı, çok güçlü ve kuvvetliydi. İyi bir at binicisi, avcı ve atıcıydı. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in doğumuyla birlikte Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nuru Hazreti Hacer vasıtasıyla İsmail aleyhisselama intikal etmiştir. Hazreti Hacer, Hazreti Sare ve Hazreti İbrahim güzel güzel birlikte yaşamakta ve her şey güzel gitmekteyken Hazreti Hacer'in hamileliği belli olduktan sonra zamanla Hazreti Sare'de kıskançlık emareleri görülmeye başlamıştı. Firavun'un sarayında kendisine hediye edilen ve kocasına da kendisi tarafından nikahlanan bir cariye, böyle şerefli bir soyun büyük annesi olacak, kendisi

bir tarafta unutulup kalacaktı. Bunlar düşünülüp dururken bir gün kucağına konuluveren İsmail adlı bu nur yüzlü yavruya kendi yavrusu gibi bakamadı. Hazreti Hacer'e karşı olan duyguları günden güne değişmiş, gittikçe tatsız bir hal almıştı. Onu iyiden iyiye kıskanmaya başlamıştı. Bu arada İsmail de günden güne güzelleşmiş, tatlılaşmış, kendini daha da sevdirir olmuştu. Derken günlerden bir gün artık patlamak üzere bulunan kalbindeki duyguları birer birer kocası Hazreti İbrahim'e dile getirdi. Artık aynı çatı altında yaşamalarının çok zor olduğunu, bu nedenle Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i kendisinin katiyen göremeyeceği başka bir yere götürüp bırakmasını istedi. Hazreti İbrahim ne yapacağını bilemiyordu. Yüce Allah, Hazreti Sare'de meydana gelen bu duyguyu çeşitli hikmetlerle Hazreti İbrahim'e vahyetti. Onları emin bir bölgeye götürmesini bildirdi. Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i alıp başka bir beldeye götürüp onları oraya yerleştirecekti. Bu yolculukta onlara bir melek rehberlik yapacak, yerleşecekleri yeri onlara gösterecekti. Hazreti İbrahim, Hazreti Sare'yi üzmemek için Allahü Teala'nın emriyle Hazreti Hacer'le oğlu İsmail'i yanına alarak bir akşam üzeri evden ayrıldı. Günlerce süren yolculuk bir türlü bitmedi. Kılavuz melek henüz bir yerde durmuyor, konaklama yapılan yerlerde ise "Ey İbrahim, asıl menzil burası değildir" diyerek yolculuğu tekrar başlatıyordu. Böylelikle yaklaşık 1000 kilometre yol tüketilmişti. Nihayet bir gün derin vadileri, yüksek yüksek tepelerin bir araya geldiği çırılçıplak bir mekanda yolculuk son buldu. Cibril'i emin olduğu rivayet edilen kılavuz melek, 3-5 adım ileride bulunan ve yerden 2-3 adım boyu kadar yüksekçe küçücük bir tepeyi işaret etti. "Menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır" dedi.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim, Hazreti Hacer ve Hazreti İsmail'den oluşan küçük kafilenin getirilerek bırakıldıkları ve menzilimiz ve Beytullah'ın yeri burasıdır denilen yer, daha evvel Hazreti Adem tarafından inşa edildiği rivayet edilen fakat temelleri bile kalmayan mübarek binanın Beytullah'ın bulunduğu mekandı. Gide gide bugün Mekke ismini almış olan mukaddes beldeye varmışlardı. Bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yerin çok yakınında konaklamışlardı. Hazreti İbrahim çadır kurarak bu ana oğlu oraya yerleştirdi. Yanlarına içi hurma dolu meşin bir dağarcık ve içi su dolu bir kırba bıraktıktan sonra yanlarından ayrılmak için çadırdan dışarı çıktı. Varacakları menzile varıp da yerleştirildikleri mekanı ve Hazreti İbrahim'in bırakıp gidecek olduğunu gören Hazreti Hacer telaşa düşmüş ağlıyordu. Hazreti İbrahim geldiği yere dönmek üzere oradan izi sıra geri döndü. Hazreti Hacer İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından seslenerek "Ey İbrahim, bizi bu ıssız vadide bırakıp da nereye gidiyorsun? Öyle bir vadi ki ne görüşülecek bir kimse var ne de bir şey" dedi. Cevap gelmeyince Hazreti Hacer sözünü tekrarladıysa da İbrahim Aleyhisselam ona dönüp bakmadı. Bunun üzerine Hazreti Hacer "Yoksa bizi buraya bırakıp gitmeni sana Allah mı emretti?" diye sorunca İbrahim Aleyhisselam da "Evet" diye cevap verdi. Hazreti Hacer "Öyleyse Allah bize yeter. O bizi zayi etmez, himayesiz bırakmaz." dedikten sonra tevekkülle çocuğunun yanına döndü. İşte Hazreti İbrahim'in günlerce süren yolculuk boyunca konuştuğu tek kelime bundan ibaretti. Hazreti İbrahim onların yanından ayrılıp Mekke'nin üst tarafındaki Seniye mevkiine kadar ilerledi. Sonra onlar tarafından görülmeyecek bir yerde durup yüzünü bugün Kabe'nin bulunduğu tarafa döndürdü ve ellerini kaldırdı. "Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin mukaddes olan evinin yanında namazlarını dosdoğru kılsınlar diye ikinsiz bir vadiye yerleştirdim. Artık insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir. Şükretmeleri için onları bazı meyvelerle rızıklandır" diyerek Allah'a dua etti. Sonra da Şam taraflarındaki diğer ailesinin yanına döndü. Hazreti İbrahim'in bu duaları Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Hani İbrahim karısı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti. "Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz, çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı dosdoğru kılsınlar diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler." Hazreti Hacer, oğluyla birlikte bırakıldıkları vadide yaşıyor, acıktıkça hurmadan yiyor, susadıkça sudan içiyor ve oğlunu emziriyor. Bir süre sonra kırbadaki su tükenince hem kendisi hem de

İsmail aleyhisselam susadılar. Su tükendiği zaman Hazreti Hacer'in de sütü kesildi. İsmail aleyhisselam acıkmış, ağlamaya başlamıştı. Güneş bütün sıcaklığıyla etrafı yakıp kavuruyor, Hacer'le oğlunun susuzluğunu daha da arttırıyordu. Hazreti Hacer, oğlunun açlığından, susuzluğundan kıvranıp durduğuna bakıp onu ölüyor sandı ve tasalandı. Çocuğunun elemli haline bakmaya daha fazla dayanamayarak onun yanından kalkıp biraz öteye doğru gitti. O bölgede en yakın tepe olan Safa Tepeciği'nin üzerine çıktı. Sonra vadiye karşı durdu, etrafına bakındı. Bir şeyler göremeyince Safa Tepeciği'nden hızla inip vadide entarisinin eteğini toplayıp koşarak vadiyi geçip Merve Tepeciği'ne geldi. Orada da biraz durdu ve bir kimse görebilir miyim diye baktı. Fakat yine hiçbir kimse göremedi. Hazreti Hacer bu şekilde Safa ile Merve arasında 7 kere gitmiş gelmişti. Hazreti Hacer son defa Merve Tepeciği üzerine çıktığında bir ses işitti. Dikkatle dinleyince önceki gibi bir ses daha işitti. Bu ses bir insan sesine benziyordu. Bunun üzerine "Ey ses sahibi, sesini duyurdum. Ey Allah'ım, sesini bana duyurdum. İmdadıma da yetiş. Yetişmezsen ben de yanımdaki yavrum da helak olup gideceğiz" diye yalvarınca Zemzem kuyusunun bulunduğu yerde bir melek Cebrail göründü. Cebrail aleyhisselam Hazreti Hacer'e "Sen kimsin?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Ben İbrahim'in buraya baktığı zevcesiyim, oradaki de oğlumdur" dedi. Cebrail aleyhisselam, "İbrahim sizleri kime ısmarladı?" diye sordu. Hazreti Hacer, "Bizi Yüce Allah'a ısmarladı" dedi. Cebrail aleyhisselam, "O sizi en şerefli, en keremli ve yeterli Rabbe ısmarlamış" dedi ve ayağının ökçesiyle yeri eşince su kaynamaya başladı. Diğer bir rivayete göre de çocuk ayağıyla veya eliyle kumları eşelemeye başlamış ve oradan bir su çıkmıştır. Hazreti Hacer bir yandan boşa akmasın diye suyu havuz gibi toprakla çevirip gölek yapmaktan geri durmuyor, bir yandan da hem zemzem dur dur diyor hem de kırbasını doldurmaya devam ediyordu. Suysa avuç avuç alındıkça yerden kaynayıp duruyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o zemzemi kendi haline bıraksaydı da suyu avuçlamasaydı muhakkak ki zemzem akar bir kaynak olurdu" buyurmuştur. Hazreti Hacer bu sudan içti, sütü gelip çocuğunu emzirdi. Melek Hazreti Hacer'e, "Zayi ve helak oluruz diye sakın korkmayınız. İşte şurası Beytullah'ın yeridir. O beyti bu çocukla babası yapacaktır. Muhakkak ki Allah o işin ehlini zayi etmez" dedi.

Değerli dinleyenler, Hazreti İbrahim'in oğluyla tek başlarına bıraktığı Hazreti Hacer, bulundukları yerde yaşayıp durduğu sırada, bir gün Dımaşk, Şam taraflarından gelmekte olan cürhümilerden bir cemaat, bir kuşun oralarda gelip gittiğini görmüşlerdi. Kuşların su başlarında dolaştıklarını bildiklerinden kalkıp oraya geldiler. Cürhümiler geldiği sırada İsmail aleyhisselam ve annesi Hazreti Hacer suyun başında bulunuyordu. Cürhümiler Hazreti Hacer'e selam verdiler. O da selamlarına mukabele etti. Cürhümiler bu su kimindir diye sordular. Hazreti Hacer benimdir dedi. Cürhümiler bizim de gelip şuraya senin çevrene konmamıza izin verir misin diye sordular. Hazreti Hacer şu su üzerinde sizin için bir malikiyet hakkı ve iddiası bulunmamak şartıyla konabilirsiniz dedi. Cürhümiler olur dediler. Görüşecek, konuşacak insanlara muhtaç bulunduğu bir sırada cürhümilerin bu gelişi Hazreti Hacer'in arzusuna uygun düştü. Cürhümiler oralara konup gerideki hane halklarına haber saldılar. Onlar da gelip birlikte oraya yerleştiler, ev, bark sahibi oldular. Cürhümiler su kenarında ağaçlar yetiştirip ağaçların üzerine gölgelik ve çatı yaptılar. Anne oğul onun altında onlarla birlikte oturdular. Mekke'nin ilk sakinleri böylece cürhümiler oldu. Hazreti İsmail Mekke'ye yerleşen cürhümilerin çocuklarıyla büyümüş ve onlardan ok atıcılığını öğrenmiş, iyi bir atıcı ve avcı olmuştu. Mekke'nin harem bölgesinin dışına çıkarak avlanır ve avlanmayı, ata binmeyi, yabani atları ehlileştirip binmeyi çok severdi. Ayrıca Hazreti İsmail Arap dilini çok güzel, fasih bir şekilde konuşan bir insandı. Sahih hadis kitaplarından Buhari'de rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz zamanında Eslem kabilesinden bir grup yarış için ok atışırken Peygamberimiz onlara şöyle demiştir. Ey İsmail oğulları, ok atınız. Sizin atanız da mahir bir ok atıcıydı. Yine Ebu'l-Fida, El-Bidaye ve Nihaye adlı eserde rivayet edildiğine göre de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde at ediniz. Onu miras olarak alın ve miras olarak bırakınız. Çünkü bu size babanız İsmail'in mirasıdır buyurmuştur. Hazreti İbrahim bir zaman sonra hanımıyla oğlunu ziyarete geldi. Onları bereket içinde şenlenmiş, kalabalıklaşmış bir mekanda görünce çok sevindi. Yüce Allah'a hamdü sena etti. Artık Hazreti İbrahim zaman zaman Mekke'ye geliyor, bir süre oğlu ve hanımıyla birlikte kalıyor, sonra da geri dönüyordu. Yıllar geçmiş, Hazreti İsmail büyüyüp serpilmiş, yakışıklı bir delikanlı olmuştu. Mekke'de sevilen, sayılan biriydi. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye gelmişti. O gece uyurken rüyasında bir ses şunları söylemişti. Ey İbrahim! Allah oğlun İsmail'i kurban etmeni istiyor. Hazreti İbrahim vücudunun her zerresinde oluşan boncuk boncuk terler arasında korkuyla uyandı. Gördüklerinin gerçek olup olmadığını düşündü. Bu rüya Allah'tan mıydı yoksa şeytandan mı? Bir türlü karar verememişti. Ancak içine şüphe düşmüştü. Ertesi gün aynı rüyayı bir defa daha görmüştü. Bu defa rüyanın Allah'tan olduğuna kanaat getirmeye başlamıştı. Üçüncü günde aynı rüyayı görünce artık kalbinde en ufak bir şüphe dahi kalmamıştı. Bu kesin bir emirdi ve oldukça büyük bir imtihandı. Hazreti İbrahim çok önceleri bir oğlum olursa Allah yoluna kurban edeceğim diye adakta bulunmuştu. Sonra da bunu unutmuştu. Üç gün üst üste gördüğü bu rüyayla adağa kendisini hatırlatılıyor, İsmail aleyhisselamı kurban etmesi isteniyordu. Edecekti çaresiz. Zira Yüce Allah Hazreti İbrahim'i kendine halil yani dost seçmişti. Şimdi de onun bu dostluğa layık olup olmadığını imtihan etmek istiyordu. Yüce Allah onu çok sevdiği en kıymetli varlığı oğluyla imtihan edecekti. Peki bu meseleyi oğluna nasıl açıklayacaktı? Acaba oğluyla hanımı bu durumu nasıl karşılayacaktı? İtaat ederlerse problem olmayacaktı. Ya itiraz ederlerse ne olacaktı? O vakit Yüce Allah'ın azabından kurtulamazlardı. Bu imtihan yalnız Hazreti İbrahim için değil, oğlu ve hanımı için de geçerliydi.
Biri Allah yolunda canını feda edecek, diğeri ise biricik oğlunu. Baba oğul sık sık odun toplamaya giderlerdi. Yine bir sabah Hazreti İbrahim oğluna ip ve bıçak almasını, birlikte oduna gideceklerini söyledi. Baba oğul yanlarına ip, bıçak ve balta alarak yola koyuldular. Şimdiki Mina mevkiine gelince Hazreti İbrahim gördüğü rüyayı yavaş yavaş oğluna anlatmaya başladı. Allah tarafından imtihana tabi tutulduklarını anlatmaya çalışıyordu. Hazreti İsmail de babasının anlattıklarından sonra en ufak bir korku ve telaş olmamıştı. Hayatı veren Allah değil miydi? Sahibi o olduğuna göre yine o alacaktı. Ama erken ama geç. Üstelik bundan daha şerefli bir ölüm olabilir miydi? Hazreti İsmail tam bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi. Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin.

Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail'in tam bir teslimiyet ve tevekkül içinde babasına, "Babacığım, hiç endişelenme. Her neyle emrolunduysan onu yap. Allah'ın izniyle beni sabreden biri olarak göreceksin." diye verdiği cevap, İbrahim Aleyhisselam'ı hem sevindirmiş hem de duygulandırmıştı. Oğlunu şefkatle süzerken gözlerinden birkaç damla yaş akmıştı. Oğluyla gurur duyuyordu. Tam bu esnada birden önlerine şeytan çıkmış, babalık şefkatini tahrik ederek kalbine vesvese vermeye başlamıştı. Şeytan, habire gördüğü rüyanın yalan olduğunu, biricik oğluna kıymaması gerektiğini söyleyip durduysa da, Hazreti İbrahim kendisini taşlayarak kovalamıştı. Bu defa Hazreti İsmail'e dönen şeytan ona vesvese vermeye başlamış, fakat Hazreti İsmail de aynen babasının yaptığı gibi şeytanı taşlamış ve yanından kovmuştu. Bu defa Hazreti Hacer'e yanaşan ve vesvese vermeye başlayan şeytan ondan da yüz bulamamış, her üçünün de Allah'a tam teslimiyet içinde olduklarını görmüş ve her üçü tarafından da taşlanarak kovalanmıştı. Hazreti İbrahim oğlunu kurban etmek, Yüce Allah'ın emrini yerine getirmek üzere Bismillah deyip bıçağı Hazreti İsmail'in boynuna sürünce bıçak kesmeyiverdi. Çünkü Allahu Teala'nın isteği Hazreti İsmail'in kurban edilmesi değildi. Bu olayla Hazreti İbrahim ve ailesinin sadakat ve sabırlarını meleklere ve bütün insanlığa göstermek istiyordu. Bu bir dostluk ve bağlılık sınavıydı. Bıçağın kesmediğini gören Hazreti İsmail ve Hazreti İbrahim yeniden pozisyon alıp bıçağı yeniden indiriyorken duyduğu sesle durmak zorunda kaldı. "Ey İbrahim, Allah'a ne kadar bağlı bir kul olduğunu ispatladın. Dur artık. İsmail'i kesmene lüzum yok." Hazreti İbrahim başını kaldırıp sesin geldiği yere, yani yukarı bakınca elinde kurbanlık bir koçla Cebrail Aleyhisselam'ı gördü. "Ey İbrahim, bu koç 40 senedir cennette beslenmektedir. Şimdi oğlun İsmail'in yerine onu kurban etmen için yeryüzüne gönderildi." Hazreti İbrahim sevinç içinde oğlunun gözlerini çözdükten sonra koçu alıp kurban etti ve Allahu Teala'ya şükretti. O günden itibaren bütün Müslümanlar Hazreti İsmail'in kurtuluşunu kutlamak ve Allah'a şükran borçlarını ödemek için kurban kesmeye başlamışlardı. Kurban kesmek vacip olan bir ibadet olarak kıyamete kadar devam edecektir. Ayet-i Celilelerde bu konu şu şekilde anlatılmaktadır. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağı erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenle bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektedir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır. Kendilerine apaçık zulmedenler de. Hazreti İbrahim yine bir gün Mekke'ye geldiğinde Allahu Teala Halil'ine Kabe'yi muazzamayı yapmasını, Hazreti İsmail'in de kendisine yardımcı olmasını emreyledi. Bunun üzerine Hazreti İbrahim Allah'ın emrini Hazreti İsmail'e duyurup yardımını istedi. O da ona yardım edeceğini söyledi. Fakat Kabe'nin yeri belirgin olmadığından, nereyi yapacaklarını bilmediklerinden, rivayete göre Cebrail Aleyhisselam Kabe'nin şu andaki yerini gösterdi. Bunun üzerine malzeme tedarik ederek ilk önce temeli kazıp Adem Aleyhisselam zamanındaki

de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Hani İbrahim, Beytullah'ın temellerini İsmail'le beraber yükseltirken şöyle dua etmişti. Ey Rabbimiz! Bizden yaptığımızı kabul buyur. Şüphesiz sen bizi hakkıyla işiten ve bilensin. Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl. Soyumuzdan da sana boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. Bize ibadet, yer ve usullerini göster. Kusurlarımızı affedip tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları şirkten ve kötülükten arındıracak bir peygamber gönder. Şüphesiz sen aziz ve hakim, hüküm ve hikmet sahibisin.''

Değerli dinleyenler, Kabe'yi tamamlanınca İbrahim aleyhisselam oğluna "Ey İsmail, iyi bir taş getir ki hacılara işaret olsun" buyurdu. Hazreti İsmail bir taş getirdiyse de Hazreti İbrahim daha iyi bir taş istedi. Bunun üzerine Ebu Kubeys denilen tepeden Cebrail aleyhisselam tufanda bana bir taş emanet etti. Gel onu al diye bir ses işitti. Hemen Ebu Kubeys dağında Hacerül Esved ismi verilen bu taşı bulup alarak getirdi ve Kabe duvarında şu andaki yerine koydular. Kabe'nin inşası bittikten sonra insanlar arasında haccı ilan et ki gerek yaya olarak gerekse binekli tavaf için Kabe'ye gelip tavaf etsinler emredildiği gibi bütün müminler Hazreti İbrahim'in imamlığında hac ettiler. Böylece hac yapmak da bu ayeti celilelerle müminlere farz kılınmış oldu. Değerli dinleyenler, Hazreti İsmail büyüyünce Cürhüm kabilesinden bir kızla evlendi. Mekke'yi ve oğlunu ziyaretlerine devam eden Hazreti İbrahim, bir gelişinde evlendiğini öğrendiği Hazreti İsmail'in evine varmıştı. Kocası Hazreti İsmail'in yiyecek temin etmek için dışarıda olduğunu söyleyen gelinine mali durumlarını sorduğunda, durumlarının iyi olmadığını söyleyerek hallerinden şikayetçi olmuştu. Bunun üzerine Hazreti İbrahim, "Kocan geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşiğini değiştirsin" dedi ve oradan ayrıldı. Hazreti İsmail eve gelip bunu duyunca babasının bu hanımından ayrılması isteğini anladı ve hanımından ayrıldı. İlk eşinden bu şekilde ayrılan Hazreti İsmail bir müddet sonra Cürhümilerden başka bir kızla evlendi. Hazreti İbrahim bir müddet sonra yine Mekke'ye gittiğinde oğlunun evine uğradı. Hazreti İsmail yine evde bulunmuyordu. Yeni gelinine de aynı soruları sordu. O da cevaben, "Biz hayır ve saadet içindeyiz. Et yiyip zemzem içiyoruz" deyince Hazreti İbrahim, "Ya Rabbi, bunların etlerini ve sularını mübarek kıl, bereket ihsan eyle" diye dua etti ve geri döndü. İbn Abbas'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Peygamberimiz buyurdu ki, İbrahim aleyhisselam zamanında Mekke civarında hububat bilinmiyordu. Av etiyle gıdalanılırdı. Eğer o zaman hububat malum olsaydı, İbrahim aleyhisselam hububat hakkında dua ederdi. İbn Abbas bu hadis hakkında buyurdu ki, İbrahim aleyhisselamın bu duasının bereketiyle Mekke sıcak olmasına rağmen etle su burada diğer yerlere nazaran insanlara daha faydalıdır. İsmail aleyhisselam ilk hanımını boşadıktan sonra Cürhümilerden Mudat bin Amrül Cürhümi'nin kızı Râle ile evlenmiş, ondan Nabit, Kaydar, Ezbel ve Ezbil, Mebşa veya Menşa, Mişma veya Meşmae, Maşı, Duma, Ezer ve Ezur, Tayma, Yatur, Nebiş veya Neyiş, Kayzuma isimlerinde 12 oğlu doğmuş, bunlardan da çok miktarda torunu olmuştu. Bu arada Hazreti Hacer de 90 yaşına gelmiş ve vefat ederek oğlu Hazreti İsmail tarafından Kabe yanında bugün Hicr denilen yere defnedilmiştir. Hazreti İsmail babası Hazreti İbrahim'in de vefat etmesinden sonra da

0: gerek Kabe ve gerek hac amellerine ait hizmetleri yürütmek ve yönetmeye devam etti. İlk olarak Kabe'ye örtü örerek bir gelenek başlattı. Bu sırada Allah tarafından Mekke ve Mekke civarında oturan Cürhüm ve Amalika halkıyla Yemen kabilelerine peygamber olarak gönderildi. Hazreti İsmail'in bir Resul ve Nebi olduğu, ümmetine Allah'ın emirlerinden olan namaz, zekat gibi emirleri bildirdiği Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerde anlatılmaktadır. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı, zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifil'i hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülkifil'i hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Peygamberlikle görevlendirilen Hazreti İsmail'e başka kitap ve din verilmeyip, babasının dininin esaslarını halkına tebliğ ediyor, Allah'ın birliğini anlatarak onun emirlerine uymaya çağırıyordu. İnsanları 50 yıl imana davet etti, ancak pek az kimse imanla şereflendi. Hidayetten nasibi olmayanlara hiçbir söz fayda etmiyordu. İsmail aleyhisselamın ömrü tevhid mücadelesini yaymak uğrunda geçti. Ömrünün sonlarına doğru gözlerine perde inmişti. Gözlerine perde inen 3 peygamberden biriydi. Vefatına yakın kardeşi İshak aleyhisselamı yanına davet edip kızı Nesime'yi oğlu Aysa nikahladı ve bazı vasiyetlerde bulundu. Son zamanlarda İsmail aleyhisselam Mekke'nin sıcaklığından şikayet edince Yüce Allah, ben sana cennetten bir kapı, tencere açacağım. Kıyamet gününe kadar oradan sana serin serin yer esecektir buyurdu. Pencere açılacağı bildirilen yer kendisinin vefat ettiği zaman gömüldüğü Hicr'di. Nakledildiğine göre Hazreti İsmail babasının vefatından 40 yıl sonra Mekke'de 137 yaşlarındayken vefat etti. Mescid-i Haram'da Kabe-i Muazzama'nın kuzey duvarı önünde bulunan ve annesi Hazreti Hacer'in kabrinin bulunduğu Hicri İsmail veya Hatim denilen yere defnedildi. Kabe'ye ait özel hizmetlerin Hazreti İsmail'den sonra yüzünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nurunun parladığı nakledilen oğlu Kaydar tarafından yapılmaya devam edildiği rivayet olunmuştur. Tüm Arabistan'a yayılan İsmail oğulları sülalesinden olup Peygamber Efendimizin 20. dedesi olan Adnan ile İsmail aleyhisselam arasında 30 baba vardı. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadisi şerifinde Allah-u Teala Adem oğullarından İsmail aleyhisselamı seçti. Hazreti İsmail'in evladından oğullarından Kinane'yi, Kinane oğullarından Kureyş'i seçti ve ayırdı. Kureyş'ten Haşim oğullarını, Haşim oğullarından da beni seçti ve ayırdı buyurmuştur. Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hoşça kalın efendim.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Mesajınız var.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 13.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar, elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir, çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. Ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahire yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız, dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler, dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz onun ne pahasına olursa olsun koruyacağız, dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim, dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğumuza vekildir, dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz

için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Kardeşleri Yusuf'un yanına girince, öz kardeşi olan Bünyamin'i yanına aldı, bağrına bastı ve ona, "Gerçekten ben senin kardeşinim. Onların bizim hakkımızda yaptıklarına üzülme," dedi ve önceki yaşadığı olayı anlattı. Yusuf, onların yüklerini hazırlatınca su kabını öz kardeşinin yükü içine koydu. Kafile yola çıktıktan sonra bir tellal münadiyi şöyle bağırdı. "Ey kervancılar, siz hırsızsınız." Yakup'un oğulları onlara dönerek, "Ne kaybettiniz, ne arıyorsunuz?" dediler. Dediler ki, "Hükümdarın su kabını kaybettik. Onu getirene bir deve yükü mükafat vardır." O seslenen, "Buna ben kefilim," dedi. Yusuf'un kardeşleri, "Allah'a yemin ederiz ki bizim bu ülkeye fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Ayrıca biz hırsız da değiliz," dediler. Onlar da, "Eğer yalancıysanız hırsızın cezası nedir?" dediler. "Onun cezası, çalınan mal kimin yükünde bulunursa kendisi onun karşılığıdır. Biz hırsızlık yapan zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, öz kardeşinin kabından, yükünden, önce hemen onu suçlama çekincesinden dolayı onların kaplarını aramaya başladı. Sonra onu kardeşinin kabından çıkardı. "İşte biz Yusuf'a kardeşi Bünyamin'i geri alması için böyle bir plan hazırlattık. Yoksa hükümdarın dinine, kanununa göre Allah'ın dilemesi dışında kardeşini alamazdı. Biz dilediğimizi yükseltiriz. Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen vardır. Allah eşsiz ilim sahibidir." Yusuf'un kardeşleri, "Eğer o çalmışsa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı," dediler. Yusuf bunu içinde sakladı. Onu onlara açıklamadı ve içinden, "Bana yaptığınız yanında sizin durumunuz daha kötüdür," dedi. "Allah sizin anlatmakta olduğunuzu çok iyi bilendir." Kardeşleri, "Ey aziz vezir, onun çok ihtiyar bir babası var. Birimizi onun yerine al, hapset, yeter ki onu bırak. Biz seni kesinlikle iyiliksever insanlardan görüyoruz," dediler. Yusuf, "Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalayıp almaktan Allah'a sığınırız. Çünkü biz o takdirde zulmedenlerden oluruz," dedi. Yakup'un oğulları onu kurtarmaktan ümitlerini yitirince, kendi aralarında fısıldaşarak görüşmek üzere bir kenara çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına kesin söz aldığını ve daha evvelde Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam izin verinceye veya Allah benim için hükmedinceye kadar ben bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır. Babanıza dönün deyin ki, 'Ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimiz şeye şahitlik ediyoruz. Kaybolan tasın onun yükünden çıktığını gördük. Hakikati bilmiyoruz. Biz gaybın bekçileri değiliz. Bize inanmazsan İçinde bulunduğumuz o şehir halkına ve içinde dönüp geldiğimiz kervana sor. Şüphesiz biz elbette doğru söyleyenleriz." Bunun üzerine Yakup, "Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir," dedi. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, "Ah Yusuf'um, ah," diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. Oğulları dediler ki, "Vallahi sen Yusuf'u hala anıp duruyorsun. Ya üzüntüden eriyeceksin veya kendini helak edenlerden olacak ve öleceksin." Yakup, "Ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim," dedi.
Evlatlarım.

Gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Bunun üzerine Yakup'un oğulları Mısır'a dönüp Yusuf'un huzuruna girdikleri zaman, "Ey vezir, biz ve ailemiz sıkıntıya düştük. Pek kıymetsiz bir sermaye ile geldik. Bize yine ölçeyi tam yap ve bize ayrıca ikramda bulun. Şüphesiz Allah ikramda bulunanları mükafatlandırır," dediler. Yusuf şöyle dedi: "Siz cahillik, gaflet döneminizdeyken Yusuf'a ve kardeşine neler yaptığınızı hatırladınız mı? Anlayıp tevbe ettiniz mi? Aa, yoksa sen, hakikaten sen Yusuf musun?" dediler. O da, "Ben Yusuf'um, bu da kardeşimdir. Allah bize lütufta bulundu, bizi korudu ve yüceltti. Çünkü hakikat şudur ki, kim Allah'ın emrine uygun yaşar ve sabrederse, muhakkak ki Allah iyilerin mükafatını zayi etmez," dedi. Kardeşleri, "Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve bize tercih etmiştir. Doğrusu biz yaptığımızdan dolayı suçluyduk," dediler. Yusuf da, "Bugün size o yaptığınızdan dolayı hiçbir kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir," dedi. "Şu gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun da gözü açılsın. Sonra bütün ailenizle birlikte bana gelin." Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Sakın bana bunu da demeyin," dedi. Oradakiler, "Vallahi sen hala eski sayıklama şaşkınlığındasın," dediler. Müjdeci gelip de o Yusuf'un gömleğini Yakup'un yüzüne koyunca derhal gözleri eski görür haline dönüverdi. Bunun üzerine, "Ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dememiş miydim?" dedi. Evlatları, "Ey babamız, bizim için istiğfar et, günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz suç işleyenlerdik," dediler. Yakup, "Sizin için Rabbimden bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphe yok ki o çok bağışlayan, çok merhamet edendir," dedi. Nihayet hep beraber Mısır'ın dışında kendilerini karşılamak için çıkmış olan Yusuf'un yanına vardıkları zaman, Yusuf babasını ve annesini bağrına bastı ve "Allah'ın izniyle emin olarak Mısır'a girin," dedi. Babasını ve annesini tahtın üzerine çıkarıp oturttu ve hepsi de önce onun için, yani ona kavuşturan Allah'a şükür için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, "Ey babacığım, işte bu önceki gördüğüm rüyamın tevili, yorumudur. Doğrusu Rabbim o rüyayı gerçekleştirdi. Bana nice ihsanlarda bulundu. Böylece beni zindandan çıkardı. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra da o Allah sizi çölden buraya getirdi. Şüphesiz Rabbim dilediğine lütfedicidir. Çünkü o hakkıyla bilen, mutlak hüküm sahibidir. Rabbim, sen bana mülk ve saltanat verdin ve sözlerin, rüyaların tabirini öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, benim dünyada ve ahirette velim, sahibim, gerçek dostum sensin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salih müminler arasına dahil et. Ey Muhammed, işte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Ama sen ne kadar istesen, üstüne düşsen de yine insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen buna peygamberlik görevini ifaya karşı bir ücret istemiyorsun. O Kur'an, alemlere bir öğüt ve hatırlatmadan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde iman etmek için nice ayet, delil vardır ki onlar ibretle bakmayıp ondan yüz çevirerek üstün

içinden geçerler. Onların pek çoğu Allah'a ortak, şirk koşmaksızın inanmazlar. Onlar bu halde yaşarken farkında olmadıkları bir sırada Allah tarafından kendilerini kaplayıp çepeçevre kuşatacak bir azap gönderilmesinden ya da kıyametin ansızın kopmasından emin midirler? De ki, işte benim yolum budur. Allah'ın dinine davettir. Ben basiretle, bilerek, inanarak ve açık bir delille Allah'a davet ederim ve bana uyanlar da öyledir. Allah'ı tenzih eder, onu her türlü noksanlıklardan uzak tutarım. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim. Senden önce memleketlerin, şehirlerin halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet o peygamberler kavimlerinin inanmasından ümitlerini kesip de kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını düşündükleri sırada hep onlara yardımımız gelmiştir. Böylece niyet ve tevbelerinden dolayı kurtulmalarını dilediklerimiz kurtulmuş, inkarında ısrar edenlerse yok edilmişlerdir. Azabımız suçlular toplumundan geri çevrilmez. Elbette temiz, gerçek akıl sahipleri için onların hayat hikayelerinde büyük birer ibret vardır. Bu Kur'an uydurulan bir söz değildir. Ancak o, önceki ilahi kitapların asıllarını doğrulayan, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden bir toplum içinde bir yol gösterici ve rahmettir. Ra'd Suresi. Bu surenin Mekki mi, Medeni mi olduğu ihtilaflıdır. Surenin muhtevasına bakarak Mekke döneminde nazil olduğunu söyleyenlerin görüşü daha ağırlık kazanır. 43 ayettir. Ra'd, gök gürültüsü demektir. 13. ayetinde gök gürültüsünün, Ra'd'ın Allah'ı tesbih ettiği anlatılmış ve adı geçen kelime bu sureye ad olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu okunanlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen kitap haktır, gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Gökleri görebileceğiniz veya görüp durduğunuz gibi bir direk olmaksızın yükselten, sonra arşı hükmü altına alan, her biri belli bir vakte kadar akıp hareket eden güneş ve ayı emrine göre boyun eğdiren, işleri düzenli bir şekilde yöneten Allah'tır. O, Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri geniş geniş açıklar. O, yeri yayıp döşeyen, orada sabit dağları ve nehirleri var edendir. O, bitkilerin hepsinden kendi içlerinde erkek ve dişi iki eş olarak yaratan, gündüzü kısaltıp geceyle bürüyüp örtendir. Doğrusu bunlar da iyice düşünen bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Eğer inkarcıların seni yalanladıklarına şaşıyorsan, asıl şaşılacak olan onların toprak olduğumuz zaman gerçekten biz yeniden mi yaratılacağız sözleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. Bunlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar olan kimselerdir. Onlar ateş ehli cehennemliktirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Şu da şaşılacak bir haldir ki müşrikler senden iyilik ve mutluluk yerine önce kötülüğün, azabın dünyada acele gelmesini isterler. Halbuki onlardan önce

Cidden nice ibret alınacak cezalar gelip geçti. Şüphesiz Rabbin zulümlerine rağmen insanlara karşı mağfiret sahibidir. Bununla beraber unutmayın ki Rabbinin azabı çok çetindir. İnkar edenler ona Rabbinden bir ayet mucize indirilseydi ya derler. Resulüm, bil ki sen ancak uyarıcısın. Her toplumun da bir yol göstericisi, davet edeni vardır. Allah her dişinin neye gebe olacağını, rahimlerin içindeki ceninin kalmasında ve gelişmesinde neyi eksiltip neyi artırdığını bilir. Onun yanında her şey bir ölçüye göredir. O görünmeyeni de görüneni de bilendir. O çok büyük, çok yücedir. Sizden sözü gizli tutanla onu açığa vuran, gece karanlıklarında gizlenenle gündüzün ortalıkta dolaşan, onun bilmesi bakımından aynıdır. O hepsini bilir ve görür. O insanoğlunun önünde, arkasında takip eden melekler vardır ki, Allah'ın emriyle onu korurlar. Muhakkak ki bir toplum, özlerini, iç dünyalarını ve güzel ahlaklarını değiştirip bozmadıkça, Allah da onların durumunu değiştirip bozmaz. Allah emirlerinden yüz çeviren bir kavme bir kötülük dileyince, artık onu geri çevirecek yoktur. Onlar için ondan başka bir veli, koruyup yardım eden yoktur. O, size hem bir korku hem de yağmur için bir ümit olarak şimşeği gösteren, yağmurlarla yüklü ağır bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi onu hamd ile tesbih eder. Melekler de ondan korkmaları dolayısıyla tesbih ederler. O inanmayanlar Allah hakkında tartışıp dururlarken o yıldırımları gönderir de onları dilediğine çarptırır. O cezası pek çetin olandır. Geçerli olan yalvarma ve davet ancak Allah'adır. Onu bırakıp da yalvardıkları, taptıklarıysa onlara hiçbir şekilde karşılık vermezler. Öyle ki onların durumu ellerini suya doğru boşlukta açıp da suyun ağzına ulaşmasını bekleyen birinin durumuna benzer. Oysa bu durumda o su ona asla ulaşmaz. İşte küfre sapanların duası hedefsiz ve boşuna gitmekten ibarettir. Göklerde ve yerde bulunanlar ve onların gölgeleri de ister istemez sabah akşam Allah'a ve onun mükemmel nizamına secde ederler. Resulüm, göklerin ve yerin Rabbi kimdir de? Susarlar. De ki, Allah'tır. O halde de ki, onun dışında kendilerine bile bir fayda ve zarar vermeye güçleri yetmeyen bir takım veliler, mabutlar mı edindiniz? Yine de ki, körle gören veya karanlıkla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah'a, onun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma onlara benzer mi göründü? De ki, her şeyi yaratan ancak Allah'tır. O birdir, mutlak galip ve her şeye hükmedicidir. O, gökten su indirir ve vadiler kendi hacmince sel olup akar. Sel, suyun üstünde kabaran köpüğü, çer çöpü alıp götürür. Bir de zinet veya bir eşya yapmak için, ateş yakıp erittikleri madeni şeylerden de onun gibi bir köpük, posa meydana gelir. İşte Allah, hak ile batılı bu tarz benzetmelerle anlatır. Köpük hiçbir işe yaramaz, yok olup gider. İnsanlara fayda veren esas şeye gelince, o yeryüzünde kalır. İşte Allah, bu köpük, çerçöp gibi kalpteki her türlü batıl fikirler, şüpheler, fitneler ve taraftarları terk edilsin, yerine Kur'an hakim olsun diye böyle misaller verir. Rablerinin çağrısına uyanlar için mükafatın en güzeli vardır. Onun çağrısına uyup gelmeyenlerse yeryüzünde bulunan şeylerin hepsi ve onunla birlikte bir misli daha kendilerinin olsa Allah'ın azabından kurtulmak için onu fidye verirlerdi. İşte onlar var ya, hesabın en kötü, en şiddetlisi onlar içindir. Varacakları yer de cehennemdir. O ne kötü bir yataktır.
Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin

gerçekten hak olduğunu bilen kimse, bunu göremeyen kör kimse gibi midir? Ancak akıl sahipleri iyice düşünüp öğüt alırlar. İşte onlar Allah'ın Rabliğini kabul ve ona kulluk ahdini yerine getirenler ve antlaşmayı bozmayanlardır. Onlar Allah'ın ilişki kurulmasını, gözetilmesini emrettiği akrabalık, İslami dostluk ve birlik gibi şeyleri gözeten, Rablerine saygılı olan, kötü hesaptan da korkanlardır. Onlar yalnız Rablerinin rızasını dileyerek nefislerine zor gelen şeylere dayanan, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda harcayanlar ve kötülüğü iyilikle giderenlerdir. İşte bu dünya yurdunun iyi sonucu onlarındır. O da Adn cennetleridir ki oraya babalarından, eşlerinden ve nesillerinden salih olan Allah'ın rızasına uygun yaşayanlar beraber girerler. Melekler de her bir kapıdan onların yanına girerler. Melekler, din uğruna dünyanın zevk ve zorluklarına karşı sabretmenizden dolayı size selam olsun, dünya yurdunun iyi sonucu ne güzel derler. Ama İslam'ın esaslarına uyma anlamında söylediği şehadet kelimesiyle Allah'a verdikleri sözü iyice pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın birleştirilip ayrılmamasını ve gözetilmesini emrettiği şeyleri Rab Allah, din ahlak, din dünya, dünya ahiret arasındaki bağları kesip ayıranlar, yeryüzünde dinin esaslarını tanımayarak bozgunculuk yapanlar, işte lanet onlaradır. Kötü yurt olan cehennem de yine onlaradır. Allah, dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğini de daraltır. O inkarcılar, dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı, ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmadan başka bir şey değildir. Küfre sapanlar, inkar edenler, Rabbinden ona, Muhammed'e bir mucize indirilmeli değil miydi derler. De ki, Allah dilediğini arzu ve yaşantılarının gereği sapıklıkta bırakır, kendisine yönelenleri de doğru yola iletir. O, Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. İman edip salih amel işleyenlere ne mutlu! Zaten dönülecek en güzel yer onların olacaktır. Ey Muhammed! Böylece seni kendisinden önce nice ümmetlerin gelip geçtiği son peygamber olarak bütün bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimiz Kur'an'ı onlara okuyasın. Çünkü onlar "O da kimdir?" diye Rahman'ı inkar ederler. De ki, "O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Sonra yönelişim de ancak onadır." Eğer Kur'an dedikleri gibi bir kitap olsaydı da okuyunca onunla dağlar yürütülse veya onunla yer yarılıp parçalansa ve onunla ölüler konuşturulsaydı, iman etmeyen yine iman etmezdi. Ama Kur'an bunlar için inmemiştir. Bütün işler Allah'a aittir. İman edenler, kafirler hakkında daha bilmediler mi ki, eğer Allah kulları iradelerine bırakmayıp da dileseydi, bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın emirlerinden yüz çevirip küfre sapanlara gelince, Allah'ın vaadi kıyamet gelinceye kadar yaptıkları işler yüzünden ya kendilerine şiddetli bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının, evlerinin yakınına inip duracaktır. Şüphesiz ki Allah vaadinden dönmez. Andolsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edildi. Ben de o küfre sapanlara önce imtihan için mühlet verdim, sonra onları azabımla yakalayıverdim. Benim azabım nasılmış gördüler. Durum böyleyken

her nefsin kazandığını görüp gözeten Yüce Allah herhangi bir kimse gibi midir? Ama onlar Allah'a ortak koştular. Varlıkları yüceltip onlara bağlandılar. De ki, onları isimlendirin, onlar necidirler? Yoksa yeryüzünde Allah'ın bilmediği şeyi mi ona haber veriyorsunuz? Yahut sırf görünüşte bir laf olsun diye mi söylüyorsunuz? Hayır, hiçbiri değil doğrusu. İnkar edenlere, düzenbazlıklara süslü ve hoş göründü de bu yüzden doğru yoldan alıkonuldular. Allah, kimi niyet ve ameline göre sapıklığında bırakırsa artık ona doğru bir yol gösteren yoktur. Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabıysa daha ağırdır. Onları Allah'ın azabından hiçbir koruyucu da yoktur. Takva sahiplerine, Allah'ın emrine uygun yaşayan, aykırı davranmaktan sakınanlara vaat edilen cennetin anlatımı, özelliği şudur. Onun alt tarafından ırmaklar akar. Yiyecek yemişleri ve gölgeleri devamlıdır. İşte günahlardan korunanların sonu budur. Küfre sapanların sonu da ateştir. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler sana indirilen Kur'an'la sevinirler. Fakat gruplar içinde onun bir kısmını inkar eden, kabul etmeyen kimseler de vardır. Resulüm, de ki, ben ancak Allah'a kulluk etmek ve ona ortak koşmamakla emrolundum. Sizi ancak ona çağırıyorum. Dönüşümüz de ancak onadır. Böylece biz bir hikmet gereğince onu, Kur'an'ı, Arapça bir hüküm olarak indirdik. Eğer sana bu ilim geldikten sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki Allah'ın cezasından seni koruyacak ne bir yardımcın ne de bir koruyucun vardır. Andolsun ki biz senden önce de senin gibi peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar verdik. Allah'ın izni emri olmadıkça hiçbir peygamberin bir ayet ve mucize getirmesi mümkün değildir. Allah katında her vakit için bir yazı, bir hüküm vardır. Son vahiy olan Kur'an'da da her çağın anlayacağı bir hüküm ve mesaj vardır. Allah, dilediğini yok eder ve dilediğini bırakır. Çünkü ana kitap, vahyin kaynağı onun katındadır. Onlara vaat ettiğimiz azabın bazısını sana göstersek de veya bu azabı sana göstermeden önce senin canını alsak da sana düşen sadece tebliğ etmektir. Hesap görmekse ancak bize aittir. O kafirler bizim kudretimizle yeryüzüne gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? Her şeye Allah hükmeder. Onun hükmünü takip edecek, bozacak veya geri çevirecek yoktur. O hesabı çarçabuk görendir. Onlardan önceki ümmetler de peygamberlerine hile yapmış ve tuzak kurmuştu. Bütün tuzaklar hakkındaki takdir ve ceza yalnız Allah'a aittir. O herkesin kazandığını bilir. Kafirler bu dünya yurdunun sonu kimindir bilecekler. Küfre sapanlar, inkar edenler, sen gönderilmiş hak bir peygamber değilsin derler. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında ilahi kitabın ilmi bulunanlar yeter. İbrahim Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. 28, 29 ve 30. ayetlerinin Medine döneminde inmiş olduğu rivayet edilir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana, insanları Rablerinin izniyle her türlü kişisel ve toplumsal karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. O Allah ki göklerde olan ve yerde olan şeylerin hepsi ancak O'nundur. Uğrayacakları şiddetli azaptan dolayı vay küfre sapanların haline. O küfre sapanlar ahirete tercih ettikleri dünya hayatını severler.

İnsanları Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu, o yolu, eğri, ilerlemeye mani, tutucu göstermek isterler. İşte onlar, haktan uzak bir sapıklık içindedirler. Biz her peygamberi, kitabımızı apaçık anlatsın diye, ancak kendi halkının diliyle gönderdik. Artık Allah, dilediğini amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. O, eşsiz güç, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Andolsun ki biz, Musa'yı da, kavmini karanlıklardan aydınlığa çıkar ve onlara Allah'ın gerek kendilerinin, gerek başkalarının başlarına getirdiği felaket ve nimet günlerini hatırlat diye ayet ve mucizelerimizle gönderdik. Bunda çokça sabreden, çokça şükreden herkes için ayetler, ders verici işaretler vardır. Hani Musa kavmine Allah'ın size bahşettiği nimetleri hatırlayın. Kadınlarınızı, kızlarınızı sağ bırakıp da oğullarınızı boğazlayarak sizi işkencenin en kötüsüne çarptıran Firavun taifesinden sizi o kurtardı. Bunda size Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hani Rabbiniz size şöyle bildirmişti. Andolsun ki eğer şükrü yerine getirirseniz elbette size nimetimi artırırım. Eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok çetindir. Musa yine dedi ki, eğer siz ve yeryüzünde olanların tamamı toptan nankörlük etseniz bile şüphesiz ki Allah zengindir. Hiçbir şeyinden noksanlık olmaz. O hakkıyla övülmeye layıktır. Sizden önce geçenlerden Nuh, Ad, Semud kavminin ve onlardan sonra isim ve sayılarını ancak Allah'ın bildiği kavimlerin haberleri size gelmedi mi? Peygamberleri onlara mucizeler getirdi de onlar ellerini onların, o Resullerin ağızlarına karşı çevirip biz sizinle bize tebliğ için gönderilmiş olan her şeyi inkar ettik. Çünkü sizin bize yaptığınız davetin mahiyetinden derin bir şüphe ve endişe içindeyiz dediler. Peygamberleri de onlara gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında mı şüphe içindesiniz? Halbuki o günahlarınızı bağışlamak ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar bırakıp yaşatmak için hak dine çağırıyor dediler. Onlar da siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Bizi atalarımızın taptıkları tanrılarından vazgeçirmek istiyorsunuz. Öyleyse bize apaçık, olağanüstü bir delil getirin demişlerdi. Resulleri de onlara dediler ki, evet biz de sizin gibi sadece birer insanız. Fakat Allah kullarından dilediğine nimetini lütfeder. Allah'ın izni olmadan bizim size istediğiniz gibi kesin bir delil ve mucize getirmemize imkan yoktur. İnananlar artık ancak Allah'a güvenip dayansınlar. O yollarımızı bize dosdoğru göstermişken biz ne diye Allah'a güvenip dayanmayalım? Bize yaptığınız eziyete karşı elbette dayanıp direneceğiz, yılmayacağız. O halde tevekkül eden müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. İnkar edenler peygamberlerine andolsun ki ya sizi yurdumuzdan çıkarırız ya da mutlaka milletimize, dinimize dönersiniz dediler. Rableri de onlara şöyle vahyetti. O zalimleri muhakkak helak edeceğiz. Ve onlardan sonra o yere sizi yerleştireceğiz. Bu sözüm benim yücelik makamımdan korkan ve tehdidimden sakınanlar içindir. Peygamberler kendilerine düşman olanlara karşı Allah'tan yardım ve zafer istediler. Allah'ın yardımı üzerine her inatçı zorba perişan olup hüsrana uğradı. Bunun ardından da onlara cehennem vardır. Orada onlara irinli su içirilir. Onu zorla yutmaya çalışacak fakat boğazından geçiremeyecek. Her taraftan ona ölüm gelecek. Her yerinden ölümü hissedecek. Ancak yine de ölmeyecek. Bunun ardından da bitmez tükenmez şiddetli bir azap vardır.

Bu da Allah'a güç değildir. İnsanların hepsi Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Güçsüzler taifesi, büyüklük taslayan yönetici ve önderlere, "Doğrusu biz dünyada dine aykırı işlerde size uymuştuk. Şimdi siz Allah'ın azabından herhangi bir şeyi bizden giderebilir misiniz?" diyecekler. Onlar da, "Eğer Allah bizi doğru yola eriştirseydi, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da sabretsek de bizim için birdir. Kaçıp sığınılacak bir yerimiz yoktur," derler. İş bitirilince, kullara ait ilahi hüküm verilince, şeytan cehennemdekilere, "Doğrusu Allah size gerçeği vaat etmişti. Ben de size istediğiniz gibi yaşayın, korkmayın. Ahiret yoktur diye vaat etmiştim. Sonra sözümden cayıp sizi yüzüstü bıraktım. Benim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetim, baskı gücüm yoktu. Ben sizi sadece inkar ve isyana çağırdım. Siz de hemen bana uyup geldiniz. O halde kusuru bana yükleyip beni kınamayın, kendinizi kınayın. Artık ben sizi kurtaramam. Siz de beni kurtaramazsınız. Esasen evvelce beni Allah'a ortak tutmanızı, Allah yerine bana tapmanızı da kabul etmemiştim," der. Elbette böyle zalimlere pek acıklı bir azap vardır. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Tevhid ve şehadet olarak güzel söz, kökü yerde sabit, dalları gökte olan güzel bir ağaç gibidir. Ki o ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Allah insanlara düşünüp ibret alsınlar diye işte böyle misaller verir. Küfür ve inkarcılık gibi kötü bir sözün ve sahibinin durumu da gövdesi yerin üstünden kolayca kesilip koparılan, bu sebeple yerinde durması mümkün olmayan kötü bir ağaç gibidir. Allah şirk ve tağutu reddederek iman edenleri dünyada ve ahirette sağlam bir söz olan kelime-i şehadet üzere sabit tutar. Allah küfre sapan zalimleri de sapıklıkta bırakır, saptırır. Allah dilediğini yapar. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna, yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. Onlar, insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. Adetleri üzere düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. O Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Hani İbrahim, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: "Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular."

0: Artık kim bana uyarsa işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz! Ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz! Doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Ey Rabbim! Beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz! Duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz! Hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Ey Resul! Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. O gün onlar başlarını göğe dikerek gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği o güne haber verip uyar. Çünkü zulmedenler o gün, ey Rabbimiz bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir. Önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? Siz, üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. O halde asla Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah mutlak galip, intikam sahibi, herkesin hak ettiği cezayı vericidir. Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilecek, insanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri Hakk'a yönelmemişti. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 13'ü dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ne yapacak Müslüman? Haram olan şeye bakmayacak. Namahreme bakmayacak. Günaha bakmayacak. Bakmaması gereken yere gözünü tutacak, bakmayacak. Gözünü örtecek. Hani gözün biliyorsunuz bir kendisi var, bir de kapağı var. Allah ne güzel yaratmış. O da bir ibretli yaratılış yani. Allah'ın gözü yaratma şekli bizde. Bir göz var, görücü alet. Bir de onun kapağı var alttan üstten. İkide bir de kapanıyor. Hatta saniyede bilmem kaç sefer otomatik kapanıyor. Gözün üstünü sulandırıyor. Efendim şey yapıyor, ıslatıyor. Gözün sıhhatini sağlıyor, görüşü sağlıyor ama bir taraftan da koruyor. Sinek gelse hemen kendiliğinden kapanıyor. Bir şey gözüne doğru, yüzüne doğru insanın uçsa hemen göz otomatik olarak kapanıyor. Refleks dediğimiz şeyle kapanıyor. Ne kadar güzel yaratmış Allah. Her şeyimizi ne kadar mükemmel yaratmış, ne kadar konfor var. Hani bir Amerikan arabası, bir efendim şey böyle lüks otomobile biniyorsunuz, efendim full aksesuar diyorlar. Aman şusu var, aman busu var, şu düğmeye basıyorsun şöyle oluyor. Efendim şurada şu ışık var, şurada şu gösterge var. Aman ne konfor. Asıl insanoğlunun vücudunda ne kadar konfor var. Allah ne güzel yaratmış. Evet, işte Allah'ın haram kıldığı şeylere o göz bakmazsa, kapağını kapatırsa, başını o taraftan çevirirse, efendim gözünü yumarsa, o zaman nedir? İşte böyle bir göze, yani böyle bir gözün sahibine de cehennem haramdır. Yani o kimse de cehenneme girmeyecek. Bu da bizler için çok güzel bir cümle, hadisin bir cümlesi, bir parçası. Çünkü bu devirde bizim bunu çok yapmamız lazım. Yani göz yummak, haram olan şeye bakmamak, namahreme bakmamak, günaha bakmamak çok önemli. Onun için biz de ne yapacağız? Hani gözün kapağı var. Demek ki bakılmak yasağı var bazı şeylere. Zamanı gelince kapanacak. Lazım ki kapak yaratmış Allah. O bakımdan haram olan şeylere bakmamak zihniyetine sahip olmalıyız.

0: Fıkra dinle, farkında ol.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallah, la ilahe illa hu, aleyhi tevekkeltu, ve huve rabbul arşil azim.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat

Dilediğini imansızlık karanlığında boğar. Fakat sevdiği kulunu hidayete ve aydınlığa kavuşturur.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 13'ü dinlediniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

kulluğundan, rızandan hariç umur verme bana. Uğur değilse düşür safiline kevkebimi ve nur verme bana. Saniham sen ve sanatım senden, gurur verme ilahi, gurur verme bana. Fesada kullanacaksam en ince zerresini, şuur verme bana. Huzuru selbedeceksem cihanda bir lahza, huzur verme ilahi, huzur verme bana. Halka mahluka sevgiden gayri, kusur verme bana. Gaye sensin, başarımız senden. Gurur verme ya Rab, gurur verme bize. Sana kulluk ve halka hizmette fitur verme ya Rab, fitur verme bize.

Allah'ım, cezalandırmak için yakalayıp sıkıca tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve eksiksiz kelimelerine sığınırım. Allah'ım, borç yükünü ve günahları ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin askerlerin mağlup edilmez. Senin sözüne karşı konulamaz. Hiçbir şan, şeref sahibinin bana faydası yoktur. Şan, şerefi veren sensin. Seni noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nasıl aslında kıyafet alırken, yemekle ilgili bir şeye bakarken, içinde ne var, hangi yağı kullanmış, son kullanma tarihi nedir, bunları kontrol ediyorsak, gözümüzden, gönlümüzden ve kulağımızdan gireni de aynı şekilde kontrol mekanizmasından geçirdiğimizde daha sağlıklı bir şekilde kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanmış olacağız. Amacına uygun kullanıldığında çok daha işlevsel olduğunu biliyoruz ve farkındayız. Amaçlı kullanım dediğimiz bir kullanımdan bahsediyoruz. Amaçlı kullanımdan da kastım şu. Yani ben hangi amaçla ve niçin bunu tüketiyorum? Ben ailelere de, çocuk ve gençlere de şunu söylerim hep. Sen bir markete gittiğinde, bir malzemeyi aldığında, onun son kullanma tarihine bakıyorsun. Kim tarafından üretilmiş bakıyorsun. Arkasındaki bilgileri okuyorsun. En azından eline alıp bir ilk aldığın bir üründe bunu kontrol ediyorsun. O zaman sosyal medyada ya da internet ortamında maruz kaldığın bir şeyi neden kontrol etmiyorsun? Yani burada aslında ha beslenme ha bu. Çünkü biri görsel beslenme, İşitsel beslenme, biri midemizi doyuran şey. Biri gönlümüzü, gözümüzü, kulağımızı doyuruyor, biri midemizi doyuruyor. Ama ben birini bir konuda çok kontrol sahibi ve dikkatli olurken bir konuda neden o kadar dikkatli değilim? Yani o yüzden aslında çocuk ve gençlere de, ailelere de bu bağlamda anlattığınızda çok daha anlaşılır. Yani ben yemeği de atamam satamam bir şekilde tüketmem gerekiyor hayatta kalabilmem için. O bir ihtiyaç. Şu anın aslında zamanın ihtiyacı da bu teknolojik alet. Hali hazırda bununla beraber bir yaşam sürmem gerekiyor. Ama bunu nasıl kullanmam lazım? Bu konuda birazcık daha okur yazar olmaya ihtiyacımız var. Ki aslında yemekte de, yediğimizde de ne kadar yiyoruz, beslenme problemlerimiz nedir, buna bakmakla gerektiği gibi burada da aslında teknolojik alet kullanımlarında, internet kullanımında da buna da bakmak gerekiyor. Modellemek çok önemli. Ben burada şunu söylüyorum, evde bir kişi diyet yaptığında bu diyeti sürdürmesi daha zordur. Çünkü mutfağa girene, masaya geçene vesaire, orada iradesini daha da kontrol etmesi gerekir. Daha da aslında kontrollü ve kendini denetliyor olması gerekir. Ama evdeki tüm ahali bununla ilgili bir diyete girerse, o dolap değişirse bunun için daha kolaylık sağlanır. Teknoloji kullanımında da aslında evdeki tek kişi değil. Hep beraber ne yapıyoruz? Hep beraber nasıl kullanıyoruz? Hep beraber nasıl hayatımızda bu? Komple aslında evdeki sistemi bu anlamda değiştirmek çocuğun da ya da gencin de kullanım sistemini değiştirecektir. Burada çocuğun ya da gencin ihtiyaçlarını da gözeterek, burada farkında olarak gitmek aileye önereceğim konu olur.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.